0: arayınız, bulacaksınız.
1: 1970 yılının Aralık ayıydı.
2: Devamlı arayış içerisinde.
0: Devamlı Cenab-ı Hakk'ı arıyordum.
3: Bir yaşlı amcayla orada karşılaştık. Zamanın kavusunu görmek isterseniz...
4: Kalktık kasırga gittik.
5: Konservatöre gördüm.
4: Nasıl gördüm, önde oturuyor ama her tarafı beyaz, sakal, sarı.
2: Her yerde ışık, her yerde aydınlık.
6: Havuz benzemiş Rabbini Adem annem.
7: Sultanım Cazibin Cezbeveran Sultanıydı.
2: Yani bir sembol, dinimizin bir sembol.
8: Aynı sünneti seviyor.
9: Sevgisine gitti.

Hazreti Ömer anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte oturuyorduk. Hiçbirimizin tanımadığı, beyaz elbiseli, siyah saçlı, güzel kokulu, yoldan gelmiş gibi bir hali olmayan birisi çıka geldi. Efendimizin huzuruna kadar geldi, edeple önüne oturdu, ellerini dizlerinin üzerine koydu ve "Ya Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu anlat," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah bulunmadığına ve Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanman, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yetiyorsa Allah'ın evini ziyaret edip hac yapmandır," diye cevap verdi. O kişi, "Doğru söyledin," dedi.

Biz onun bu tutumuna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de Allah Resulü'nü tasdik ediyordu. Gelen zat sonra bana imandan haber ver dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, iman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şerrin bir kaderle meydana geldiğine inanmandır diye cevap verdi. O kişi, doğru söyledin dedi ve sonra bana ihsanı anlatır mısın diye sordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan Allah'ı

gelen zat, "Bana kıyametin ne zaman kopacağını haber verir misin?" diye sordu. Allah Resulü, "Bu konuda soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir." buyurdu. Gelen zat,

onun belirtilerinden haber ver, dedi. Allah Resulü, kıyametin bazı alametlerinden haber verdikten sonra, o kişi kalktı, cemaatin içine girdi ve bir anda gözden kayboldu. Bir müddet sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana dönerek, Ömer, soru soranın kim olduğunu biliyor musun, diye sordu. Ben, Allah ve Resulü daha iyi bilir, dedim. O zaman buyurdu ki, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti.

Tasavvufun hedefi kalbin hadisi şerifte belirtilen ihsan mertebesine ulaşmasıdır. İhsan, kalbin gafletten uyanması ve manevi kirlerden arınması sonucunda meydana gelir. Tasavvufta kalbin ihsana ulaşması üç aşamada gerçekleştirilir. Birinci aşama kibir, haset, kin, öfke, riya gibi manevi kirlerden temizliktir. İkinci aşama cömertlik, haya, tevazu gibi güzel huylara edinmektir. Üçüncü aşama her an Allah'ın huzurunda olduğunu bilmek ve ona göre hareket etmektir.

İmam Gazali rahmetullahu aleyh şöyle demiştir: peygamberler hariç herkeste manevi hastalıklar vardır. Ve hiç kimse bu hastalıklardan tek başına tasavvuf yoluna girmeden kurtulamaz. Ebu Hasan Şazili Hazretleri de şöyle der: tasavvuf yoluna girmeyen kimse farkında olmadan birçok büyük günah işlerken ölür gider. İbn Allan Sıddıki Hazretleri, farkında olunmayan bu günahların kibir, kendini beğenme, ibadetle övünme, insanları beğenmeme gibi günahlar olduğunu belirtmiştir.

0: Hadis-i şerifte belirtilen ihsan makamı elde edilmedikçe huzura ulaşmak mümkün değildir. Kalp temizlenip nefs terbiye olmadıkça da ihsan elde edilemez. Kalpleri temizleme, nefsleri terbiye etme mesleği de velilerin hüneridir. Kasreki dergâhı da bir tasavvuf ocağıydı. Orada kalpler temizlendi, nefsler terbiye edildi, namazlar huşuya kavuştu, ibadetler tat buldu, kin ve öfke kayboldu, gönüller muhabbetle doldu, ruhlar huzura erdi.
1: Tasavvuf demek ihsan demektir. Cebrail sorar, Hazreti Resulullah cevap verir. İhsan, Allah'ı görür gibi yaşamaktır.
2: Sen Allah'ı göremiyorsun. Fakat Allah'a azimşan bütün mahlukatın ne halde olduğunu görüyor. Şu halde tasavvuf, ihsan üstünde yaşamayı intac eder. İhsan üstünde yaşamak, murakaba makamının neticesidir. Murakaba makamı devamlı Allah beni görüyor, Allah beni görüyor. Çarşıda, pazarda, camide, evde Allah beni görüyor düşüncesi azameti ilahiyede nefis basıkına gelenin murakaba makamında olanın işi. Allah beni görüyor. Allah beni görüyorsa kötülüğü nasıl yapacak? Haramı nasıl itikam edecek? Şu halde tasavvuf, ihsan makamını kazanmak için murakaba halini muhafaza etmek demek.
3: Tasavvuf budur. Rabbi için yaşamaktır. Nefsi için yaşamak değildir.
1: Biz de bu Sadat-ı Kiram'ın yanına gittiğimiz zaman kitapları okuduğumuzda sahabe-i kiram nasıl bir hayat yaşamış, işte Allah dostu yanında onu fiilen görüyorsun. Orada fiilen sahabe-i kiramın

0: hayatını yaşıyorsun.
1: Kasri Köyü, Gavs Hazretleri'nin döneminde Allah için ziyarete gelen insanların akınına uğradı. Kasri'den geçen herkes nasibi nispetinde bir aşka şahit oldu. Kasri'den geçenler asrın hicret hikayeleriyle devam ediyor.
2: İsmim Hasan Şahin. Eskişehir 1953 doğumluyum. Ankara Kimya Sanat Enstitüsü mezunuyum. Emekliyim. İlk babamdan işitmiştim. Yalnız ilk tövbe etmemden önce bir rüya sonunda babam yönlendirmiş oldu. Bir rüya aleminde bir bu çift yönlü yol deniyor sanıyorum. Bu şehirler arası yoldan böyle tepecikler arasında bir yolda iki tane deve görüyorum, üzerleri yüklü. Ve benim baktığım istikametin karşı tarafına gidiyorlar yani. Son, en sondaki bir kervanın sonu gibi öyle bir görüntü var. Ve böyle net işitilebilen bir ses. 2-3 defa tekrar. La birisi sessizce Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam. Hazreti Muhammed'in kervanı gidiyor.

Kendimi göremiyorum. Yalnız böyle sanki insan bağlı olur ya, böyle bir hareket edemez durumda kendimi hissediyorum. Yani hareket etmeye çalışıyorum. Yani güya kervana yetişecek gibi. Sonra uyandım. Tabii rüyaymış. Rüya olduğunu anladım. Sabah namazlarını kıldık. İşte kahvaltı sırasında babam zaten evde bir aradayken kendilerine rüyamı anlattım. Babam Osman Hoca'nın, İç Aydınlık Osman Hoca'nın bu işte görevli olduğunu, Gavs-ı Kasri Hazretleri'nin kadısı Hazretleri'nin vekili olduğunu, yani ondan tövbe almamız gerektiğini, bu rüyanın inşallah o manaya geleceğini söylemişti. Biz de o vesileyle buna istinaden gidip Osman Hoca'dan tövbe almış bulunduk. Yani ilk intisam bu şekilde oldu.

0: Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
1: Bir mürşide intisap ettikten sonra ziyaretine gidenler bilir ki o yolculuk bir mesafe kat etmekten çok daha fazlasıdır. Görünürde bir yolculuk yaşandığı gibi sufinin kendi içinde de bir yolculuk başlar o yola çıktığı andan itibaren. Bu yol boyunca kim edebe riayet ederse o kendini bulur. Bir kış mevsimi. Hasan Bey daha önce

0: Kadir köyünde görmüş olduğu Gavs-ı Kasrevi Hazretlerini yeniden görmek ister ve bu heyecanla yollara düşer. Gavs Hazretleri bu sefer kasriktedir.
1: Sanırım 70 yılının kışı olacak. Bir otobüsle kafile halinde kasriye ilk defa gidiyoruz. İkindi namazına yetişemeyiz, yetişmemiz mümkün değil diye kış günü büyükçe bir derenin yakınlarında mola verildi. Ve o buz gibi suyla, yani o derede akan buz gibi suyla herkes abdestini aldı. Abdestlerimizi aldık ve cemaat halinde namaz kılıyoruz. Tabii herkes paltosunu çıkarıp o yerdeki böyle, nasıl tarif edeyim, kar üzerinde, yani sertleşmiş kar üzerine seccade, tabii yani getiren belki vardı yok bilemiyorum, fakat neredeyse herkes paltolarını, giysilerini serip üzerinde namaz kıldı. Yani soğuğa hiç tahammülü olmayan bir insanım normal şartlarda. O zaman hayret ettim. Yani abdest aldığımda hafif bir, yani ilk anda bir suyun soğukluğunu fark ettim bir süre. Ama sonradan sanki sıcak suyla, ılık suyla abdest almış gibi böyle vücudumda bir üşüme emaresi yok. Üşümeden hayret ettim, yani üşümeden o şekilde kıldım. Ve etrafımda bakıyorum, sanki herkes aynı durumda. Daha adeta aksine böyle vücutta bir kızışma durumu, ısınma durumu oldu. Ona hayret ettim. Orada namazımızı kılıp oradan ayrıldık. Sonra yola devam ettik. Akşam üzeri yol kenarında bir yerde otobüsü durdurdular. Bir patikadan yukarı doğru çıkmaya başladık. Meğer köye gelmişiz, yani yakında gelmişiz. O patikadan çıkılmak zorunda. Oradan çıkıyoruz. Sonra içeri vardık. Akşam vaktiydi. Kısa bir süre bekledik. Vakit yaklaşmış demek ki. İçeride bilenlerin malumudur. Yani böyle cezbeli sofiler zaten Gavs-ı Azam Hazretleri kadar sallallahu aleyhi ve sellem malumdur. Sultan-ı Cazibin denmiştir. İçeride bir cezbe, bir acayip bir hal. Zaten hamdolsun biz o işlere tanışı olmuştuk. Kardeşlerimizle o benzeri emareleri görmüştük. Bu hal meğer Gavs Hazretleri'nin kadar salasına Hane-i Saadet'ten çıktığının işaretiymiş. Ve hakikaten kısa bir süre, 2-3 dakika diyebilirim, kısa bir süre sonra mübarek caminin kapısında mübarek böyle bembeyaz sarı cübbesiyle böyle heybetiyle göründü. Selam vererek içeri girdi. Sonra akşam namazını kıldırdı.

Sen gayri ihtiyari duygulanıyor çünkü ilk başlangıçta anlattığım şekilde Tezkiretül Evliya'da Allah dostlarının hayatını okuduğum zaman ki ettiğim dualara bakıyorum. Sonradan hatta yıllar geçmesine rağmen o gün o zaman bile olsa yani Sadat Kiram'ın hakkı müritlerin üzerinde muazzam şüphesiz muazzam hakları var. Cenab-ı Allah'ın azze ve celle rahmeti onların duaları himmetleri bereketiyle ümmeti Muhammed adeta

Cenab-ı Allah'ın lütfuyla yani bir selamette yaşıyorlar. Ve dünya ahiret sıkıntıları bir yerde bertaraf oluyor. Bunun çok misallerini yaşadık. Zaman zaman badireleri atlattık. Tabir yerindeyse böyle teğet geçme olayları kabiline böyle şeyler çok işitmiştir, yaşamışızdır da. Yani insan ister istemez yani duygulanıyor. Duygulanıyoruz.

0: Gavusumuz Kadı Salahü Sürali akşam namazını kıldırmıştı. Sonra daha bir sürü başka kafileler de gelmiş, cami tamamen dolu bir şekilde. Sonradan gelenler, bizler dahil olmak üzere sırayla tövbemizi aldık. Önce mübarek ziyaret ettik. Peşinden tövbemiz verildi. Sonunda yine talimatlar anlatıldı. Bir süre sonra Gavus Azam Hazretleri yatsı namazını kıldırdılar. Yani oradaki muhabbet havası apayrı bir hava.
1: Bizim yolumuz sevgi ve muhabbet üzerine kurulmuştur, buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Kasrik'e gidenler buna bizzat orada şahitlik ettiler. Mürşid-i Kamil'in manevi tasarrufuyla kalpleri birbirine ısındı. Birbirlerini hiç tanımayan bu insanlar orada birbirlerini gördüklerinde iki kardeş arasındaki muhabbetten daha fazlasını yaşadılar ve ancak Allah için birbirlerini sevenlerin ulaşabileceği bir makama eriştiler. Hasan amcadan dinliyoruz.
0: Orada da yine çok daha büyük bir kalabalıkla, kış günü olmasına rağmen karşılaştık. Orada bir sürü insanlarla karşılaştık. Değişik yerlerden, yurdun muhtelif yerlerinden gelen bir sürü insan. Yine her biriyle böyle insan bir yakınıymış gibi, yani önceden samimiymişiz gibi cesine o şekilde tanışıyoruz. Yani önceden tanımadığımız halde bir samimiyet havası oluşuyor, bir muhabbet oluşuyor. Cenab-ı Allah'ın bir lütfu şüphesiz. Orada dışarıda abdest aldığımız sıralar Doktor Ahmet Bey'in ile beraber Kasre'ye giden bir muhterem abimiz. Biz abdest aldığım sıra orada birkaç genç vardık. Mübarek abimiz böyle, yani en yakınıymışız gibi cesine böyle bizlerle ilgilendi. Bunlar diyordu, yani acizane kendimizi şey yapamıyoruz da, bunlar diyordu cennet gençleri. Doktor Ahmet Bey için Gavs-ı Azam Hazretleri Kadir Salah Sırali, evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi mübarek. Evliya görmek isteyen Doktor Ahmet'in yüzüne baksın demişlerdi. Bunu acizane hatırlıyorum.
2: Allah'ı bilen kalple bilmeyen arasındaki benzerlik, ölüyle diri arasındaki suret benzerliğidir. O da ten çürüyünce sona erer. Allah'ı hakkıyla bilmek,

0: onların işidir. Buna ehil olmayan kimse, onların sırrına vakıf olmaya kalkışırsa, buna güç yetiremediğini görecektir. Sadıkların aldığı her nefes, Allah'a biraz daha yaklaşmak için attıkları bir adımdır. Hasan amcadan dinliyoruz.
1: Yine Kavs-ı Kasrevi kaddesallahu aleyhi mübarekle Batman'da vekil abilerimizden Ömer Usta vardı. Rahmetli oldu. İşitiriz. Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ondan bizzat işitmiştik. Yani merak etmiş ve fırsat bekliyormuştu. Mübareklere zaten malum. Yani ehlince malumdur bu iş. Sanırım şeyde bu bir kısım misafirler için divan sanırım. Divanda misafir ediyorlar ya. Orada sanki kaldıklarını söylemiş gibiydi. Yani gece mübarek ne kadar uyuyor, ne kadar ibadet yapıyor. Ben uyumayacağım, onu seyredeceğim diye azmetmiş ve bize anlatmıştı bir defasında. Yani çoklarımızın malumudur. Mübarekler yani hayatlarını, ömürlerini zaten bu işe vakfetmişler. Bu aşikare belli bir şey. Ama onun dışında bir gece, işte akşam gece mübarek ayrıldıktan sonra sabah namazına kadar o arada kendisini kafasına koymuş. Mübarek ne kadar uyuyacak, ne yapacak, nasıl ibadet edecek diye bakmış. Bir süre mübarek uyuduktan sonra abdest alıp teheccüd namazını kılıyor ve kendisine demiş şey kılar mısın hadi Kabil'inden. O da tabii mecburen mübareğin sözünü işitiyor. Zaten uyanık uyuyor. Öyle bir halde o şekilde teheccüd namazını kılmışlar beraber. Ondan sonra aradaki sürede mübarek tekrar yatıyor. Güya uyuyorlar yani. Ve diyor gayet yakın yatıyoruz diyor. Zaten kimse yok diyor. Ben şimdi bakıyorum diyor. Yani acaba beni atlatıp devamlı namaz mı kılacak veya bir başka bir ibadetle mi meşgul olacak diye. Baktım diyor, Subhanallah diyor. Sabah namazına için uyanıncaya kadar diyor. Bu parmakları sürekli diyor, bu el parmakları böyle sırayla tesbih ediyordu. Ama ne söylediğini onu anlayamadım diyor. Çünkü onu aşikare söylemedi. Sürekli diyor bu on parmakların hepsi sırayla diyor hareket etti. Hiç yani sanki hiç uyumadı diyor. Uyudu ama uyumadı diyor. Öyle bir durumla karşılaşmış. Yani Sadat-ı Kiram'ın uykuları da kimseye benzemiyor. Mümkün değil, benzemesi zaten.

0: Mevla'yı zikredin, uyumayın aşıklar. Lütfuna şükredin, uyumayın aşıklar. Aşk ile yanalım, candan usanalım. Gelin uyanalım, uyumayın aşıklar. Terk edip gafleti, gözetin fırsatı. Bulasız vuslatı, uyumayın aşıklar. Maksudu bulalım, aşk ile dolalım. Makbul kul olalım, uyumayın aşıklar. Cennete giresiz, vuslata eresiz, Allah'ı göresiz, uyumayın aşıklar.
1: Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te, 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor Bitlis'te dedi, o kahve senin, bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki Kasrik'teki o şeyhten bahsediyorsun, insanlara anlatıyorsun, 6 ay süre neredeyse oluyor. Nasıl dedi sen beni tanımıyorsun, nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Peki dedi seni orada, yani aşağı düştün, bir yerine bir şey olmadı, bir kırılma veya bir kanama, çizik, herhangi bir şey. Onun dışında atlar seni çiğnemedi dedi. Orada dedi seni kimin muhafaza ettiğini biliyor musun? Kimin müdahale ettiğini biliyor musun?

0: Gavs-ı Hizani Hazretleri bir manevi makam için bazı müritler bu makamı geçtikleri halde haberleri olmaz demiştir. Allah dostları bazen ulaştıkları makamları müritlerine bildirmezler. Bazen de yapacakları himmeti müritlerinin suretinde yaparlar. Aslında iki halde mürit için bulunmaz bir nimettir. İlkinde kaybedilebilecek bir hazinenin muhafazası, ikincisinde mürşid-i kamilin hususi bir iltifatı söz konusudur. Batman'da bir gün Hasan amca cami avlusunda oturmuş, arkadaşlarıyla sohbet ederken kendi deyimiyle iri yarı bir adam çıka gelir ve hiç ikamet etmediği Bitlis'te sevaphanesine yazılan hizmetlerini anlatır. Kendisinden dinliyoruz.
1: Bir defasında Allah selamet versin. Şimdi Arifiye'de ikamet ediyor. Necdet abimiz vardı. Beraber gittiğimiz abimizle Ulu Cami'nin yanında küçük bir dükkan. Küçük bir dükkan var camiye ait. Orada birkaç kardeş oturup çay içip sohbet ediyorduk bir defasında. İri yarı bir adam çıktı geldi, selam verdi, yanımıza yaklaştı. Ve özellikle bana o Hasan sen burada ne yapıyorsun, ne arıyorsun burada diye bana hitap etti. Ben şaşırdım. Necdet abiyle yakın oturuyorduk. Acizane kendinde gördüğümüz güzel hallerden dolayı yani kamil bir sofiydi Necdet abimiz. Ben şaşırdım. Yani ben seni tanımıyorum diyeceğim. Allah'tan onu dememişim. Ama durakladım. Şaşırttım. Çünkü tanımadığım bir insan adımla hitap ediyor. Necdet abi hafifçe şey yaptı, dokundu bana. Şey yapma, itiraz etme dedi yavaşça. Onun söyledikleri doğrudur, itiraz etme dedi. Sonra adam yaklaştı. Ya dedi sen beni tanımadın mı diye hayretle soruyor adam. Ben de hayret ediyorum çünkü adamı tanımıyorum. Ve sonradan söylediği sözler daha bir ilginç. Biz dedik Necdet abi olsun orada kardeşler olsun. Gel kardeşim gel buyur otur çayımızı iç dediler. Hani daha konuşursun anlaşırsın. Ben artık konuşmak zorunda kaldım ve yavaş yavaş ya dedim kusura bakmayın belki dalgını bilemiyorum. Halbuki gepegenç insan her şeyi unutamazsın yani yaşımız ilerledi bazı şeyleri unutuyoruz da. Ben dedim hemen çıkartamadım onun için dedim yani cevap verme durumunda. Ya dedi sen Hasan değil misin sen dedi üzerinde kahverengi takım elbise var o gün için iyi hatırlıyorum. Sen dedi aynı insansın elbise aynı kişi aynı. Dedi sen nasıl olur beni tanımazsın? Dedim ya işte biraz dalgınlık zamanıma geldi filan. Peki dedim yani sen biraz hatırlat bana dedim. Sen biraz hatırlat. Yani dalgınlığım, şaşkınlığım geçsin. Bir hatırlat bu nereden kaynaklanıyor? Ya dedi sen 6 aydır dedi Bitlis'te 6 ay aşağı yukarı 6 ay oluyor. Bitlis'te dedi o kahve senin bu kahve benim. Yani böyle insanlara Gavs-ı Azam Hazretleri Kadısı Hazırayı şeydeki kasrikteki o şeyhten bahsediyorsun insanlara anlatıyorsun 6 ay süre neredeyse oluyor nasıl dedi sen beni tanımıyorsun.

0: nasıl dedi hatırlamıyorsun bunları filan. Biz de tabii sesimizi çıkartmıyoruz. Artık sakin bir şekilde dinliyoruz. Tabii gayri ihtiyari bir şaşkınlık durumu da var. Yani adamı reddedemezsin. Gördüğünü söylüyor. Acizane ben bir Cenab-ı Allah'ın günahkar gariban bir kuluyum. Yani bir, hiçbir vasfımız, özelliğimiz yok. Ayrıca Bitlis'i görmüş bir insan değilim. Yani Bitlis'ten sonradan birkaç sene sonra diyebilirim. Belki askere gittiğim yıllar olacak. Yani iki sefer geçtiğimi hatırlıyorum. Üç hatırlayamıyorum. Ve hatta araçtan inip bir süre kaldığımızı bile çıkartamıyorum yani. Yani otobüste geçtik. Garajda mesela durduk kısa bir süre diyelim. Yolcu inen binen oldu. Devam etti. Bunun dışında ben Bitlis'i hiç bilmem. Mesela sonradan öğrendik. Eserlerde okuduk bunu. Bunun dışında bizzat Gavs-ı Kasrevi Kadısı'nın mübarekten sohbetlerinde bunu söylemişler. Oradan kanaat ettik. Ve kitapta da okuduğum zaman zaten rahatlamıştım yani. Saadat-ı Kiram Hazretleri özellikle mübarekler zaten ilim ehline malumdur. Mübarekler zaten uç noktada. Yani yeryüzünde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı temsil eden en üst uç noktadaki kutup kişiler. Gavs-ı Azam ne demek? Yani meğer mübareklere Cenab-ı Allah Azze ve Celle o yetkiyi, o saltanatı vermiş. Kişinin hiç haberi olmadan, hiç öyle bir tabir var, ruhu duymadan derler ya, hiç haberi olmadan onu kendileri bir hayır işlerde istedikleri gibi hareket ettirebiliyorlarmış. Yani orada kişinin ruhu adeta dolaşıyor, kişinin haberi yok. İşin ilginç tarafı 6 ay süreden bahsediyor. Sonra artık adam çayını içti gitti. Yani öyle bir durumla karşılaştık.
1: Amelle, fazla amelle değil. Bazıları var, onlardan daha fazla amel de yapıyorlar ama o mertebeye ulaşamıyorlar. Onlar Cenab-ı Allah'ın yolunda canını bile feda ediyorlar. Sadıktırlar, oradan derece alıyorlar. Yani Hazreti Peygamber'in ümmeti için canını feda ediyorlar. Çünkü bunu biz gözümüzle görüyoruz.
2: Nasıl ki bir şair Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methini yaparken biliyor musun ne diyor? Diyor ki مَا اِنْ مَدَحْتُ مُحَمَّدٌ بِمَقَالَتِي وَلَكِنْ مَدَحْتُ مَقَالَتِي بِمُحَمَّدٍ. Ben ne kadar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın methini söylesem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı methimle büyütemem. Zaten büyüktür. Onu tezyin edemem, güzelleştiremem. Fakat Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın methiyle ben makalelerimi, kelimelerimi güzelleştirmek istiyorum diyor. Bu böyledir. Gavs Hazretleri de öyle. Gavs Hazretleri de öyle. Evlatları da öyle. Çünkü aynı nesilden. Nasıl aynı yoldan gittikleri, onun yolunu takip ettikleri için.
3: Kurban, vallahi peygamberden bu yana gelen en büyük zatlardan biri de Gavs Hazretleri'dir. O kadar evliya geldi, o kadar mürşidi kamil geldi. Benim kanaatim o çok büyüktü. Gavs Hazretleri bu ahir zamanda gördüğümüz en büyük kişidir.
4: Herkes bir kelimeden ibaret olsaydı bu dünyada, Sufi, mürşidinin seçtiği kelimenin ardına eklenmek isterdi. Burada Sufi'nin meselesi ne pahasına olursa olsun mürşidine ait olma isteğidir. Bu doğru. Mürşidin muradı ise ardına düşüp gelen hiç kimseyi yolda bırakmamak, emaneti sahibine teslim etmektir. Emanetin önemi büyüdükçe üzerine gelen belalar da büyük olur. Bu yüzden Evliyaullah kendisine intisap edenlerle birlikte intisap edeceklere de çokça dua eder. Türlü musibetlerden, belalardan korunması için zamana meydan okuyan

0: bir nazla dua eder. Biz bilmeyiz çoğu zaman üzerimizdeki nimet kimin hatırına verilmekte. Hasan amcadan dinliyoruz.
1: Batman'da Necdet abiyle yeni tanıştığımız, daha doğrusu Sofi kardeşlerimizle yeni tanıştığımız sıralarda bir defasında Necdet abinin bana çocukluğumda yaşadığım bir şeyi söylemesi, hatırlatması garip geldi bana. Yani o bir an duraklayıp tabii onun ne demek olduğunu kavradık elhamdülillah saadet nimetiyle. Küçükken takriben 3-5 veya 4-5 yaşlarındayken köyde evden dışarı çıkmıştım. Yalnız köye değil de yani avlu deniyor genelde sanıyorum. Avluya çıkmıştım. O saatte de affedersiniz atları ahırdan çıkartıp sulamaları gerekiyormuş. Epey bir süre hayvanlar içeride mahsur kalmış veyahut beklemeleri gerekmiş, orasını bilemiyorum. Yalnız çok öyle bir durumda çok huysuz oluyorlarmış. Öyle bir konumda babam atları dışarı çıkardığı zaman kapıda beni gördüğü zaman bayağı korkmuş. Yani bu çocuğu ezip çiğneyecekler diye. Eyvah diye müdahale de etmesi mümkün değil. Çünkü hayvanlar peşi peşine içeride bir iki tur atıp sonra dışarı çıkıyorlarmış. Öyle bir durumda ben tabii olayı hatırlıyorum. Üzerimden atlayıp geçiyorlardı. Bunları hatırlıyor musun dedi. Evet dedim ben hatırlıyorum. Yani aynen yaşadığımı. Yani Sadat-ı Kiram hakları çok şüphesiz. Keşke layık olabilsek. Yani genelde bu mesela toplumda Evliyaullah'ın, Allah dostlarının sadece büyüklerin yani mürşitlerin sadece keşif keramet sahibi olduğu sanılıyor. Halbuki mürşidi kamil büyük olduğu zaman ki Gavs-ı Azam Hazretleri zirvede mübarekler. Yani ilmen bildiğimiz kadarıyla şüphesiz. Bunların müritleri de gayet doğal. Doğal olarak böyle şeylerle insan karşılaşabiliyor.
2: Süfyan-ı Sivri Hazretleri, nefsimden daha zor kimseyle mücadele etmedim. Mücadelem bazen lehime, bazen aleyhime cereyan etti buyurmuştur. Tasavvuf büyüklerinin Allah yolunda yürümek için ömürleri boyunca bırakmadığı savaşın adıdır nefisle mücadele. Bu zatlar aynı zamanda müritlerine de ilahi muhabbeti eriştirmek ve ahiret saadetine ulaştırmak için nefislerinin hevasından uzaklaştırmaya çalışmışlardır.
1: Sadat-ı Kiram Efendilerimiz Kadesallahu Aleyhi ve Mecmain mübarekler hep sohbetlerinde söylemiştir. İnsan yani tek başlı başına tek bir varlık değil. İnsan nefis sahibi ve Allah-u Teala Azze ve Celle Kur'an-ı Azimüşşan nefsin büyük düşmanınızdır diyor. Apaçık düşmanınızdır diyor. Hatta bunu bir Sadat öğreniyoruz. Sadat-ı Kiram Hazretlerinden öğreniyoruz ki ve buna gayri ihtiyari şahit oluyoruz, yaşıyoruz. Nefsin insanı ancak insan ruhunu teslim edecek yani nefsinin şerrinden kurtulacak veyahut da şey olacak veya onun dışında ancak Sadat-ı Kiram'ın vereceği reçeteyle onların talimatıyla onların manevi yardımıyla insan nefsiyle ancak mücadele edebilecek. Bütün bunlarla beraber yani manevi alemde yani bunları kendimiz yaşamasak hissediyoruz, fark ediyoruz ve eserlerde okuyoruz. Kalplerde muazzam değişiklikler

0: kalpler oluyor. Kalpler nurlanıyor. İnsanların gidişatı değişiyor. İnsanların görüşü değişiyor. İnsanlar daha farklı bir şekilde tanıma durumu söz konusu olabiliyor. Yani bir gaflette olan bir insanla bir Saadet-i İkram kapısındaki bir insan kesinlikle farklı oluyor. Yani kendine zarar verebilecek insanları tanıyor veya onlardan kaçınmak durumunda oluyor. Bütün bunlarla beraber insan kendi başına istediği kadar tövbe etsin. Yani biz bunu kendimiz yaşadığımız için, yaşayanlardan işittiğimiz için biliyoruz. Kendi başına insan binlerce tövbe etsin, tövbe ettim desin, yapacağım desin, Allah'ım beni affet, bir daha yapmam desin. İlla ki hataya düşüyorlar, illa ki tekrar yanılabiliyorlar. Hatta Allah muhafaza, belki daha o tövbe edecek imkanı bile bulamıyorlar.
1: Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri, kendisinin irşadına vesile olan Üstadı Şems-i Tebrizi Hazretleri için şöyle buyurur. Mürşidim Hakk'ın kapısıdır. Çünkü Hakk'a onunla vasıl oldum. Bir kimse bu yolun büyüklerinin elinden tutup irşat halkalarına girince, Saadat-ı Kiram'ın himmet ve tasarrufları altına girmiş olur. Bu himmet ve bereket onun kalbinde ilahi muhabbet meydana getirir. Bunun sonucu olarak o kimsede günahlardan şiddetle kaçınma duygusu ve ibadetleri tatlılıkla yapma arzusu oluşur. Bu büyüklerin meclisine katılan insanın ruhu sevinir, kalbi rahatlar, gönlü huzurla dolar. İnsan Rabbül Alemine kulluk yapmanın sevincini yaşar. İşte bu durum, Saadat-ı Kiram'ın elinden tutmanın bereketiyle Allah Teala'nın kuluna ikram ettiği bir haldir.
0: Cenab-ı Allah büyüklerimizden razı olsun, ölenlerimize rahmet etsin. Şimdi müminlerin geçmişleriyle beraber. Yani bizi küçüklükten namaz kılmayı öğretmişlerdi. Ama bunlar tabii tabir yerindeyse bir işi bilerek yapmak ve bilmeden yapmak gibi bir şey. Ben bunu o şekilde değerlendiriyorum. Önceden yani mutlaka kılamadığımız zamanlar olmakla beraber önceden daha gevşek hareket ediyorduk. Belki bu işin doğrusu yeterince şuurunda olmadan işte insanlar namaz kılıyor, biz de kılıyoruz. Hani işte namazın şartları gereği namazdaki yapılacak hareketler. Bunları yapmakla tamam şu sureyi okuyorsun, bu duayı okuyorsun, iş bitmiştir diye. Fakat Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzurunda olduğunu insanın idrak etmesi gerekir. Bunu yani kamilen belki beceremesek de mutlak değişiklikler oldu. Yani insan ister istemez daha bir şevkle, daha bir huzurla, daha bir gayretle ibadet etmek istiyor işin doğrusu. Yani bunları kazanıyoruz. İnsan bunları kazanıyor. Bunu çoklarında gördük. Kendimize acizane yaşadık. Zaten mübareklerin işi, sanatı, insanların hidayet için uğraşıyorlar şüphesiz. İnsanlar imanla Cenab-ı Allah'ın huzuruna gitsinler diye uğraşıyorlar. Ama elhamdülillah biz halimize şükrediyoruz binlerce defa. Ne kadar şükretsek azdır.
2: Dünya bir cenk meydanı ve her nefs karşısına çıkacak kudretli bir rakip istiyor sahibinden. Bir mürşide teslim olmakla olmamak arasındaki fark, hızla nefsin şah damarına doğru inen bir kılıcın ucunda veya kabzasında bulunmak kadar büyüktür. Kasrik dergahı 20. asra kapılarını açtığı günden beri bu farkı kapatmak niyetiyle Allah için var olmuştur. Kasrikten geçenler,

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pek muhterem Semerkant Radyo dinleyenleri, Yıldızlar Gibi programımızda bu haftada sizlerle birlikteyiz. Sahabe-i kiram efendilerimizin hayatını anlatıyoruz. Onların hayatlarında bizim için alınacak çok büyük ibretler var. Çok büyük dersler var. Çünkü onlar bir ömür Efendimiz Aleyhisselam'la beraber yaşadılar. Ayetlerin inişine şahit oldular. Meleklerin gelişine şahit oldular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte İslam'ın ilk ayetlerini yaşadılar, muhatap oldular. Ve din-i mübini İslam'ın yeryüzüne hakim olmasına büyük emek sarf ettiler. İslam'ın ilk şahitleri, ilk tanıkları, ilk gayret edenleri onlardı. Ve Peygamber aleyhisselam Efendimizle yaşadıkları bu mücadele kolay olmadı. Bu hayat kolay geçmedi. Pek çok gayret ve fedakarlıkta bulunmaları gerekti. Bunlarda günümüz insanı için, bizim için çok büyük ibretler var. Çünkü maalesef günümüzde bizler keyfimize çok fazla önem veren, keyfimizin, rahatımızın bozulmasını istemeyen kişiler ve kişilikler haline geldik. Fedakarlık, diğergamlık, başkasının yerine kendini koyma, hizmet etme, gayret etme gibi ahlaki erdemleri kazanmamız çok önemli. Çünkü gayret etmeden, emek vermeden hiçbir şey olgunlaşmıyor, hiçbir şey elde edilemiyor. İnsan terbiyesi de, evlat yetiştirmek de, aileyi ayakta tutmak da, İslamiyeti yaşamak ve dinin emirlerini insanlara yaymak da büyük bir emek ve gayret gerektiriyor. Sahabe-i kiram efendilerimiz bu gayreti çok güzel bir şekilde yerine getirdiler. Bize de örnek oldular. En son onların Hendek'te, yani o Ahzab savaşında Efendimiz aleyhisselam yanında yer almalarını anlatmıştık. Fakat sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhisselamın yanında yer aldığı gibi onun yanından sıvışanlar da vardı. Kaçanlar da vardı. Mazeret uyduranlar, Efendimiz aleyhisselamın yanındaki o gayret gerektiren günlerde orada olmamak isteyenler de vardı ki onlar münafıklardı. Şimdi bunlar görünüşte Müslüman oldukları için savaşan Müslümanların yanında yer almaları gerekiyordu. Ama aslında Müslüman olmadıkları için de oradan kaçmak istiyorlardı. Cenab-ı Allah da onların iç yüzünü, onların içlerindeki asıl niyeti ayet-i cellelerde bize bildirdi. Belirtti. Cenab-ı Allah Ahzab suresinin 9. ayetinden 25. ayetine kadar onların içlerindeki niyetleri, garazi, kini ve o savaştan nasıl kaçtıklarını, nasıl sıvıştıklarını Cenab-ı Allah bize anlattı. Zaten Ahzab suresi de aslında Hendek Savaşı'nı anlatan bir suredir. Çünkü Hendek Savaşı'nın bir diğer ismi de Ahzab Savaşı'dır. Yani ne demek? Kabileler demek. Çünkü Ahzab Savaşı'nda, Hendek Savaşı'nda bütün kabile ve kavimler, İslam'ın dışında olan ne kadar kabile varsa hepsi toplandılar. Peygamber Efendimizin ve Müslümanların üzerine yürüdüler. Yani Hristiyan kabileleri, Yahudi kabileleri, müşrik kabileleri, Kureyş kabilesi ve diğer kabileler hepsi toplandı İslamiyet'e saldırmak için. Tabi Cenab-ı Allah müsaade etmedi. Müslümanları mansur ve muzaffer eyledi. Müşriklerin birliklerini dağıttı, onların gücünü ve kuvvetini yok etti. Zaten kafirler kendileri güçlerini birleştirerek bir araya geldiklerini zannetsen de aslında onların hakikatte bir gücünün kuvvetinin olmadığını da Cenab-ı Allah bize pek çok ayet-i cellede bildirmiştir. Ahzab suresinin 18. ayetinde kalmıştık.

Allahü Teala şöyle buyuruyor Estağfirullah. قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّق۪ينَ مِنْكُمْ Allah içinizden o engelleyicileri çok iyi bilmektedir. وَالْقَائِل۪ينَ لِإِخْوَانِهِمْ Ve kardeşlerine şunu diyenleri هَلُمَّ اِلَيْنَا Gelin bize katılın, Muhammed'i terk edin aleyhisselam. Bunu diyenleri çok iyi biliyor.

uçrattıklarını Cenab-ı Allah bildiriyor. İşte içten içe onların nasıl bir fitnenin peşine düştüklerini bize anlatıyor. وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيلًا Zaten bunların pek azı savaşa gelir diye buyuruyor Cenab-ı Allah münafıkların hallerini ve savaşta yaptıkları gizli oyunları, gizli planları bize haber veriyor. Bunu neden haber veriyor? Bu günümüzde de böyledir. Yani günümüzde de münafıklar vardır. İçinden Müslümanları sevmeyenler, Müslümanlardan olmayanlar ama Müslüman gibi görünenler, Müslümanların yanında saf tutanlar ama Müslümanların içten içe kuyusunu kazanlar, onlara hile ve tuzak kuranlar vardır. Dikkatli olunmasını gerektiğini Cenab-ı Allah bize böylece haber veriyor. Ahzab suresi 19. ayete geldik. Estaizu billah. Eşihhaten aleykum. Onlar bunu niye yapıyorlar? Onlar bunu size karşı aşırı cimriliklerinden dolayı yapıyorlar. Fe izâ câel havfu râeytehum yanzurûne ileyke tedûru a'yunuhum kellezî yuşa aleyhi minel mevt. Korku gelip çattığı zaman da hani savaşta bir korku oluyor ya, o korku hali geldiğinde üzerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani sahabeler, Müslümanlar bir zorlukla karşılaştıklarında tedirgin olmazlar. Onların içinde bir endişe kaplamaz. Ama o münafıklar öyle olur ki o ölüm korkusuyla gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Yani onlar çok aşırı bir korku içinde olur ve gözleri döner. Hani bir insan böyle çok korktuğunda böyle gözü döner, gözünün hali değişir. Onlar o şekilde olurlar diyor Cenab-ı Allah. فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ Ama o korku gittiğinde de, hani o savaştaki korkulu hal, mesela diyelim ki hücum bittiği zaman سَلَقُوكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ Onlar mala düşkünlük göstererek sivri sivri dilleriyle incitirler. Korku geçtikten sonra da ileri geri konuşmaya, gelişi güzel sözler sarf etmeye ve inciten, fitne çıkaran sözlerini saçmaya devam ederler. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا Onlar iman etmiş değillerdir. Yani Allah-u Teala burada müşrik saflarındaki düşmanı anlatmıyor. Müşrikleri, Yahudileri anlatmıyor. Müslümanların içinde Müslümanım diyen, Müslümanlarla beraber savaşan ama Müslüman olmayanları anlatıyor. اُولَٰئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا Onlar iman etmiş kişiler değillerdir. Onlara sakın aldanmayın. Onlara sakın inanmayın. فَاَحْبَتَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ Bunun için Allah onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu Allah'a karşı çok kolaydır. Tabi onların ben Müslümanım dedikleri için Müslümanların lehine yaptıkları bazı çalışmalar da var. Bazı güzel neticeye varan şeyler de oldu. Bazı faydalı amelleri de oldu. Ama onlar mümin olmadıkları için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Onların yaptıkları amellerin hiçbir kıymeti yok, hiçbir değeri yok. Her şeyi kıymetli yapan insanın imanıdır. Hani şöyle bir düşünün, bir anne baba düşünün, evladı var, yavrusu var. İşte çok başarılı, çok iyi bir sanatkar veyahut da çok iyi bir tabip, insanlara fayda sağlayan çok iyi biri ama anne ve babasını tanımıyorsa, yani sen benim anne ve babam değilsin diyorsa, reddediyorsa, onları tanımıyorsa, onlara eziyet ediyorsa, bunun bütün dünyaya iyi olmasının ne faydası var? Kendisini dünyaya getiren ve onu besleyip büyüten, anne ve babasını reddeden, inkar eden ve ona eziyet eden insanın bütün insanlığa karşı iyilik yapmasının ne faydası var, ne manası var? Bunun gibi bir insan ne kadar iyi, ne kadar güzel olursa olsun, Allah'a iman etmiyorsa, peygamberine iman etmiyorsa, mümin değilse, onun yaptığı hayırların ve güzelliklerin bir manası, bir faydası yok. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkardı. Bütün amellerini boşa çıkaracak bir fiil işlemiş oluyor. Ve Ahzab suresi 20. ayet. Estaizu billah. يَحْسَبُونَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا Düşman birliklerinin hala çekilmesi,

çekip gitmediklerini zannederler. Aslında düşman birlikleri dağıldı. Ama onlar Müslümanların mağlup olmasını istiyorlardı. Hem Müslümanların safında yer alıyorlar, hem de Müslümanların mağlup olmasını istiyorlar. Neden? Çünkü Müslüman değiller, münafıklar. Ve in ye'til ahzabu yeveddu. Düşman bir daha geldiğinde ise isterler ki lev ennehum badune fil a'rabi. Çöllerde dağınık yaşayan bedevilerin arasında bulunsunlar. Yani o düşmanla karşı karşıya savaşan Müslümanların safında yer almasınlar da dağlarda yaşayan bedevilerin, o çöllerde yaşayan insanların arasında keşke bulunsalar. Hiç bu saflarda yer almasalar diye isterler. Yes'elune an enbâikum. Size ait haberleri böyle uzaktan uzağa alsınlar isterler. Velev kânû fîkum. Zaten aranızda da bulunsalar. Mâ gâtelû illâ galîlâ. Savaşa çok az katılırlardı. Yani onların Müslümanların yanında yer almalarının da Müslümanlara hiçbir hayrı ve hiçbir yararı yoktur. Hatta daha çok zararı vardır. Ahzab suresi 21. ayet. Estaizu billah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Muhakkak andolsun ki gerçekten Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Şimdi bu ayeti celile pek çok vaiz hocamız tarafından anlatılan, Allah dostları tarafından dillendirilen, Müslümanlara nasihat olarak anlatılan ayetlerin başında gelir. Muhakkak andolsun ki Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örneklik vardır. Yani Cenab-ı Allah Habibini bize örnek olarak sunduğu bu Ahzab suresinin 21. ayeti nerede iniyor? Bakın nerede bulunuyor dikkat ederseniz, Ahzab suresinde. Yani o münafıkların Hendek Savaşı'nda Müslüman görünüp ama Müslüman olmadıkları için Müslümanların yanında yer almamaları, onların yanından sıvışmaları, Müslümanların aleyhine hareketlerde bulunmalarını anlatan ayetlerin arasında zikrediliyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı örnek alanla örnek almayan arasında bir fark var. Bakın düşünün, onlar biz müminiz demişler. Peygamber Efendimizin yanında yer almışlar ama Müslüman olmamışlar. Fakat Peygamber Efendimizin yanındalar, onunla beraber yaşıyorlar, bütün mucizeleri görüyorlar. Onun kokusuna, onun tenine, onun hareketlerine şahit oluyorlar. Peygamber Efendimizle beraber aynı safta savaşta yer alıyorlar. Ama Peygamber Aleyhisselam onlar için güzel bir örnek değil. Çünkü iman etmiyorlar. Ama ondan 14 asır sonra gelen müminler için, yani bizler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnek. Düşünün, bir yanda Peygamber Aleyhisselam'ın yanında olup onunla beraber savaşan, Hendek Savaşı'nda katılan ama mümin olmayan ve mümin olmadığı için de hiçbir nasibi olmayan kişiler var. Bir yanda da peygamberden zaman olarak 14 asır sonra gelmiş, peygamberi hiç görmemiş ama onun yanında yer alan bizlerden bahsediyor. Ne buyuruyor? Resulullah da aleyhisselam sizin için güzel bir örnek vardır. لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Ve kimin için? Bu Peygamber aleyhisselam örnek. Bizim için ve bizim içimizden Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden ve Allahü Teala'yı çokça zikredenler için güzel bir örnek vardır. Ha, burada da bazı şartlar var. İmanın kuvvetli olması, Allah inancının olması, ahiret inancının, yani benim bu yaptıklarımın bir hesabı var, bunlar ahirette bana sorulacak deyip o iman üzere yaşayanlar ve Allahü Teala'yı zikredenler, yani Cenab-ı Allah'ı anmak, ibadetini yapanlar. Evet, bir insan müminse ama Allahü Teala'yı anmıyorsa, onunla ibadetle irtibatı yoksa, Allahü Teala'yı hatırlamıyorsa, bu gayrette değilse, Peygamber Aleyhisselam onun için de güzel bir örnek değildir. Yani onu örnek almak için bir gayreti yoktur. İman etmiş ama ibadetini yapmayan, Allahü Teala'yı anmayan insan, ben şu konuda Peygamber Aleyhisselam'ı örnek alayım diye dertlenmez. Peygamber Aleyhisselam müminler için ve müminler içinde de Allah ve ahiret inancı kavi olan, güçlü olan,

olan kişiler ve Allahü Teala'yı zikredenler için Peygamber Aleyhisselam güzel bir örnektir. Onun dışındakiler Peygamber Aleyhisselam'ı örnek almak gibi bir derdi yoktur. Peki onların dertleri nedir? Onların dertleri hep dünyadır. Parası daha fazla çoğalsın, maddiyatı daha fazla çoğalsın, maaşı daha fazla çoğalsın, daha çok kazansın, daha çok olana erişsin. Derdi maalesef ki bu olur. Ahzab suresi 22. ayet. Estaizu billah. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابِ Ama müminlerse o düşman kuvvetlerini karşılarında görünce قَالُوا şöyle derler. هَذَا مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ İşte bu Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği durumdur. Allah ve Resulü hep doğru söyler derler. Müminler böyle der. Az önce ne buyurdu? O münafıklar ne diyorlar? Onlar gördükleri zaman o düşman birliklerini, ah keşke burada olmasak, şu dağın başında yaşayan bedevilerin yanında yer alsak, ama müminlerden gelen haberlere de kulak versek. Onlar düşman saflarıyla karşılaştıklarında kalpleri böyle kayar. Ama müminlerse işte bu Allah ve Resulün bize vaat ettiği şeydir derler. وَمَا زَادَهُمْ اِلَّا اِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyet duygularını arttırdı. Onlar düşmanla karşılaştıkları zaman korkmak, sıvışmak, oradan yok olmak, başka yere gitmek şöyle dursun. Onlar işte derler bu Allah ve Resulünün bize vaat ettiği şeydir. Onlar zaten doğru söylemişlerdir ve imanları artar, teslimiyetleri artar. Mümin düşman karşısında zayıflamaz, korkuya kapılmaz. Onun arttırdığı şey imanı ve teslimiyeti olur. Yine Ahzab suresi 23. ayete geldik. Estaizu billah. Minel müminine rical. Müminlerden öyle erler, öyle kimseler vardır ki, buyuruyor Cenab-ı Allah. Sadaku ma ahadullahi aleyh. Allah'a verdikleri sözü yerine getirdiler. Onlar Hazreti Osman bin Affan radıyallahu an, Hazreti Talha bin Ubeydullah radıyallahu an, Said bin Zeyd radıyallahu an, Hazreti Musab bin Ümeyr radıyallahu an, Hazreti Hamza radıyallahu an, Hazreti Enes bin Nadır radıyallahu an ve diğerleri. Onlar Allahü Teala'ya verdikleri sözleri yerine getirdiler. Feminhum men qada nahbe. Kimileri onun yolunda can verdiler. Hazreti Hamza, Hazreti Musab bin Ümeyr, Hazreti Enes bin Nadır gibi radıyallahu anhum hazretleri Allah'ın yolunda can verdiler. Ve minhum men yantazir. Onlardan kimi de şehit olmayı beklemektedirler. Hazreti Osman gibi, Hazreti Talha gibi radıyallahu anhuma. Ve ma beddelu tebdila. Onlar vaatlerini asla değiştirmediler. Liyeczillahu sadikine bi sidqihim. Bu öyle oldu ki Allah sözünde duranları sadakatleri sebebiyle ödüllendirsin ve yuazzibel munafikine inşa'e ev yetube aleyhim. Münafıkları da dilerse cezalandırsın, şayet tövbe ederlerse de dilerse bağışlasın. İnna Allaha kana gafuran rahima. Muhakkak Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ahzab suresinin 25. ayeti, yine bu Hendek Savaşı ile ilgili inen ayetten. Ve raddallahu allazina kafaru bighayzihim lem yanalu hayra. Allah o inkar edenleri, o kafirleri hiç fayda elde edemeden öfkeleriyle geri çevirdi. O müşrikler, Yahudiler, Kureyş kabilesi Peygamber Efendimizin karşısına Hendek Savaşı'nda dikildiler. Müslümanları yok edeceklerdi. Kendi hesaplarına göre artık Müslümanların bundan sonra işi bitmişti. Çünkü Uhud Savaşı'nda sayılarının çokluğu Müslümanları sarsmaya yetmişti. Hendek Savaşı'nda tamamen köklerini kazıyacaklardı. Adeta Uhud Savaşı'nda yarım bıraktıkları işi Hendek Savaşı'nda tamamı erdireceklerdi. Ancak hiçbir fayda elde edemeden öfkeleriyle geri döndüler. Raddallahu allazina kafaru bighayzihim.
Allah onları öfkeleriyle geri çevirdi. Lem yenalu hayra, hiçbir fayda, kendilerince hiçbir şey elde edemediler. Ve kefallahu'l mu'mininel qital, Allah savaşta müminlere yetti. Ve kanallahu kaviyyen aziza, Allah güçlüdür ve üstündür buyuruyor ayeti cellede. Müminlerle münafıkların karşılaşması böyledir. Müslümanlar her zaman azizdir, güçlüdür. Kafirler de her zaman zelil, hor ve hakirdir. Onlar Müslümanların üzerine zulümleriyle galip gelseler de, onlar yine ezilmiş olanlar, öfkeleriyle geri dönen kişilerdir. Evet, sahabe-i kiram efendilerimizin üstünlüklerini Cenab-ı Allah ayette bize bildirdi. Onların fedakarlıklarını, onların gayretini, onların karşısında geri duran münafıkların, Yahudilerin, o Müslümanlara karşı gelenlerin ne hallerde olduğunu da Cenab-ı Allah ayet-i cellelerle bize bildirdi. Yine sahabe-i kiram efendilerimizin fedakarlıklarından bize örnek verildi. Hayatü Sahabe isimli eserde Muhammed Yusuf el-Kandehlevi'nin eserinde, yani Allah yolunda gayret etmek, Allah yolunda sıkıntılara katlanmak, hastalıklara katlanmak, yaralanmalara katlanmak başlıklı konu bu. Çünkü bugün müminlerin gayret eksikliği var, mücadele eksikliği var. Biraz böyle zahmet çektiklerinde bir konuda hemen onu geri bırakıp dönme gibi bir hastalıkları var zamanımızdaki insanların, bizlerin. İşte bu gayret örnekleri de bizi aşka getiren, dinimiz için, mukaddesatımız için, ailemiz için, vatanımız için, korumamız gereken şeyler için gayret göstermemiz, onları bırakıp gitmememiz gerektiğini bize anlatan konular. Uhud Savaşı'nda iki adamın hadisesi bize naklediliyor. Beni Eşhel kabilesinden bir adam şöyle anlatılıyor. Diyor ki, ben Uhud Savaşı'ndaydım. Kardeşim de vardı. Her ikimiz de ağır yaralı olarak savaştan çıktık. Uhud Savaşı bitti. Ama gerçekten çok yorulduk ve çok da ağır yaralandık. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın habercisi, düşmanın peşinden gidilecektir diye sözünü bize ilan etti. Uhud Savaşı bitti. Düşman da gitti. Sahabeler çok ağır yaralı, savaştan çıkmışlar ve biz ikimiz de çok ağır yaralıydık. Peygamber Efendimizin düşmanın peşinden takip edeceğiz sözü geldiğinde kardeşime dedim ki, peygamberle birlikte bir gazveye iştirakı kaçırmayalım dedim. Bakın burada şöyle demiyor, yani Uhud gibi büyük bir muharebede bulunduk. Hani çok ağır da yaralandık. Gerekli gayreti gösterdik. Peygamberin yanında yer aldık. Yani belki de ölecektik, şehit olacaktık. Ağır yaralandık, hani bu bize yeter demiyor. Ne diyor? Peygamber Aleyhisselam bir gazveye işaret ediyor. Onu kaçırmayalım diyor. Kaçırmayalım dediğinde de ağır yaralı. Yani bugün belki yoğun bakımda tedavi görmesi gereken bir hasta sınıfında olan bir kişi bunu söylüyor. Allah'a yemin ederim ki binecek hayvanımız da bizim yoktu diyor. İkimiz de çok ağır yaralıydık diyor. Ama yine Peygamber Efendimizin bu işaret ettiği şeyi kaçırmayalım dedim. Ve Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Biz bugün bir yerimiz biraz ağrısa, biraz başımız ağrısa, hemen ben oraya gelmeyeyim deriz. İşte azıcık bir yerimiz indinse, kendimizi iyi hissetmesek, azıcık halsizliğimiz olsa, hemen ben durayım, ben oturayım deriz. Ama o, biz Peygamber Aleyhisselam'la beraber yola çıktık diyor. Fakat benim yaram kardeşimin yarasından biraz daha hafifti. Onunki daha ağırdı. O bitap düştüğünde onu biraz sırtlıyordum. Sırtımla ona destek veriyordum. Onu ilerletiyordum. Biraz da o kendi çabasıyla yürümeye gayret ediyordu. Bu Müslümanların vardığı son noktaya varana kadar böylece devam etti. Abdullah bin Sehel radıyallahu anh ve kardeşi Rafi bin Sehel, Hamra'ul Esed denilen Peygamber Efendimizin işaret ettiği o yere yaralı oldukları halde gidenlerdendi. Birisi diğerini sırtlayıp götürüyordu ve onların binekleri dahi yoktu. Tabii bunları anlatmak bize kolay geliyor ama onlar o gün ne kadar ağır bir durumdaydılar. Açtılar, susuzdular. Tedavi edilmeleri gerekiyor, yaralarının sarılması gerekiyor.
birinin onlarla devamlı ilgilenmesi gereken bir halde onlar bir gazveye daha gidiyorlar. Yani müşrikleri takip etmeleri gerekiyor. Hamraul Esed denilen yere kadar. Bu da kolay bir şey değil. Belki o anda müşrikler geri döneceklerdi. Belki onların artık onlara karşı duracak zaten bir takatleri yoktu. Müşrikler geri dönseydi belki hepsini kılıçtan da geçirebileceklerdi. Bunun ucunda şehit olmak vardı. Ama onlar bunu bildikleri halde bu gayreti göstererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işareti onlara yetti. Peygamber aleyhisselam bir şeye işaret ediyorsa o gidilecek bir hedeftir. Ben hastayım, ben yaşlıyım, ben yorgunum. Bunlar onların hayatlarında olmamış. Şimdi inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Hazreti Amr bin Cemuh radıyallahu anh Efendimiz de öyle. Kendisi topal. Savaşa gidecek. Savaşta bir aslan gibi çarpışacak durumda değil. Ama gayret ediyor. Ben de gideceğim diyor. Niye ben diyor topal olarak ölürsem, şehit olursam cennete basamaz mıyım? Diye Peygamber Efendimiz'e soruyor. Ve onun gayreti topal olmasına rağmen, hani savaşa gelmeyenler, gelmeyecekler arasında bulunmasına rağmen gayret gösteriyor. Onu da inşallah önümüzdeki hafta anlatacağız. Şimdi bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Allah-u Teala'ya emanet olun.

Yüce Peygamberimiz buyuruyor ki, ashabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayet bulursunuz. Yıldızlar gibi. Hakan Öner.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.

Allah'ım, Efendimiz Adem Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle sana dileklerimi arz ederim. Efendimiz Nuh Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Hud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İbrahim Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Salih Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yunus Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Eyyub Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yakup Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yusuf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle,

Efendimiz Musa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Harun Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Şuayb Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsmail Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Davud Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Süleyman Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zekeriya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yahya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Ermiya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle,

Efendimiz Şaya Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İlyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Elyas Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Zülküf Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Yuşa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz İsa Aleyhisselam'ın sana dua ettiği isimlerle, Efendimiz Muhammed'in, ona ve tüm nebilerin, resullerin hepsine salat ve selam olsun, sana dua ettiği isimlerle. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım!

Sema kurulmadan, yeryüzü döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, denizler gürül gürül akmadan, su kaynakları kaynayıp coşmadan, nehirler çağlamadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parlamadan önce yarattığın şeyler sayısınca Nebin Efendimiz Muhammed'e, bütün Nebi ve Resullere senin salat etmeni istiyorum. Zira sen zatında olduğun gibisin. Senin durumunu hiç kimse bilmez. Ancak sen bilirsin. Sen birsin ve ortağın da yoktur.''

Allah'ım, hilmin, affetmek, günahları bağışlamak anlamındaki ilahi sıfatların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. İlminin alakalı olduğu şeylerin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Bitmez tükenmez kelimelerin adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Nimetlerinin sayıları miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Semalar dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Yeryüzü dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Arşının dolusu kadar Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Ve onun ağırlığınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Levh-i Mahfuz'da olmuş ve olacak her şeyi yazan, kaleminin yazdığı şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. 7 kat semada yarattıklarının sayısı miktarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kıyamet gününe kadar her gün 1000 defa Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzünden yeryüzüne yağan yağmur tanelerinin sayısınca her gün 1000 kere salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men yusebbihuke ve yuhelli.

dünyayı yarattığım günden kıyamet gününe kadar seni Sübhanallah diyerek tesbih, La ilahe illallah diyerek tehlil, Allahu Ekber diyerek tekbir, Subhane Rabbiyal Azim diyerek tazim edenlerin sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, onların nefesleri ve lafızları sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların aralarında bulunan ve yaratmış olduğun her ruh taşıyan canlı adedince her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e hareket eden bulutlar adedince salat eyle. Esen rüzgarlar sayısınca, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yerle gökyüzü arasında yarattıklarının tamamı ve üzerinde rüzgarın esip hareket ettirdiği dallar, yapraklar, ağaçlar ve meyveler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar gökyüzündeki yıldızlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, senin kudret ve azametine işaret eden, yeryüzünün taşıdığı şeyler dolusunca Efendimiz Muhammed'e salat eyle.''

Allah'ım, hakkındaki bilgiyi ancak yüce zatının bildiği yedi denizde, yarattığın varlıklar sayısınca kıyamet gününe kadar her gün bin kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e 7 deniz dolusunca salat eyle. Yüce zatının kudretine işaret eden bu 7 denizin taşıdığı ağırlık miktarınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün derinlikleri, ovaları ve dağlarında bulunan kum taneleriyle çakıl taşları sayısınca her gün 1000 kere Efendimiz Muhammed'e salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar tatlı ve tuzlu sular hareket edip dalgalandığındaki dalgalar adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Toprağın üzerinde ve yeryüzünün derinliklerinde, doğuda, batıda, ovalarda, dağlarda, vadilerde, yeryüzündeki her yolda, imar edilmiş yahut harap kalmış yerlerde ve bütün bunların üzerinde ve içinde yaratmış olduğun ne kadar çakıl taşı, küçük taş ve kuru çamur kırıntılarına varıncaya kadar neler varsa, o taneler sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yeryüzünün doğusu, batısı, kıble istikameti, ovaları, dağları ve vadilerindeki ağaçlar, meyveler, yapraklar, ekinlerle bütün bunlardan bereketle çıkan bitkilerinin sayısınca Efendimiz Nebi Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratmış olduğun ve yaratacağın cin, insan ve şeytanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar onların bedenlerinde, yüzlerinde, başlarında bulunan her kıl sayısınca Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Üstünün doğusu ve batısındaki insanlar ve cinlerin sayısıyla küçük büyük dört ayaklı olarak yarattığın her hayvan adedince Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, kuşlar kanat çırptıkça, cinler ve şeytanlar uçtukça, Efendimiz Muhammed'e her gün 1000 kere salat eyle.

Allah'ım, kendisine salat okuyanların adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Kendisine salat okumayanların sayısınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Biten bitkiler ve yağan yağmurlar damlalarınca Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Var olan her şey adedince Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Allah'ım.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e gece karardığında, gündüz aydınlandığında salat eyle. Dünyada ve ahirette Efendimiz Muhammed'e salat eyle. Efendimiz Muhammed'e tertemiz bir genç olduğu zamanki halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e razı olduğun olgunluk halinde de salat eyle. Efendimiz Muhammed'e beşikte çocuk olduğu andan beri salat eyle. Efendimiz Muhammed'e salat etmekten geriye artacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar salat eyle.

0: Allah'ım, söyleyince tasdik ettiğin, isteyince her istediğini verdiğin Efendimiz Muhammed'e vaat ettiğin makam-ı mahmudu ikram eyle.
1: Allahümme ve a'zim burhanehu ve şerrif bunyanehu ve eblic hüccetehu ve beyyin fazilete.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'in şeriatını yüce, burhanını, Kur'an-ı Kerim'ini şerefli, peygamberliğini açıklayan delillerini belirgin, faziletini bütün yaratılmışlara aşikar eyle.

Allah'ım, onun ümmeti hakkındaki şefaatini kabul eyle. Bize sünnetiyle amel etmeyi nasip eyle. Bizi onun dini üzerine yaşarken öldür. Bizi onun cemaati arasında ve sancağı altında haşreyle. Bizi onun arkadaşları arasına kat. Kevser havuzuna ulaştır. O havuzun kadehleriyle Kevser şarabından içir. Onun muhabbetiyle bizleri nasiplendir. Amin Allah'ım.

Allah'ım, sana dua ettiğim isimler hürmetine, anlatmaya çalıştıklarım ve ilmini ancak yüce zatının bildiği şeyler sayısınca, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni, bana da merhamet etmeni, tövbemi kabul edip maddi manevi musibetlerin hepsinden beni kurtarmanı, bana afiyet vermeni, kadın erkek bütün müminlere ve kadın erkek bütün Müslümanlara, onların ölü ve dirilerine merhamet etmeni, bu günahkar, hatalı, zayıf kulun, falan oğlu falanın da tövbesini kabul ederek bağışlamanı senden talep ediyorum. Amin. Ey alemlerin Rabbi Allah'ım.

0: وأسألك باسمك الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت.
1: Allah'ım, azamet, kudret, celal, izzet ve saltanatın adına, yedi kat göklerden daha yüce olan kürsinin taşıdıkları hürmetine, zatını kendisiyle isimlendirdiğin ve Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştirdiğin, katındaki gayb ilminde seçip ayırdığın, gizli olan yüce ismin hatırına, kulun ve Resulün, Efendimiz Muhammed'e salat etmeni istiyorum. Allah'ım, kendisiyle sana dua edildiğinde kabul ettiğin, onunla bir şey istendiğinde zaman verdiğin ismin hatırına senden talep ediyorum.

Allah'ım, geceye koyduğunda zamanı karartan, gündüzünde ise aydınlatan, gökyüzünü direksiz tutan, yeryüzünde sapasağlam duran, dağların üzerine yerleştirdiğinde dağları yerine çakan, kuvvetli ve zalim kimseye baş eğdiren, semadan suları akıtan, bulutlar üzerine yerleştiğinde yağmurlar yağdıran ismin hürmetine senden talep ediyorum.

0: وأسألك بما سألك به أهل طاعتك أجمعين.
1: Allah'ım, Nebin, Efendimiz Muhammed'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden de istiyorum. Allah'ım, Nebin, Efendimiz Adem'in sana dua vesilesi edip istediği ismin hürmetine senden talep ediyorum. Allah'ım, Nebilerin, Resullerin, bütün mukarrebin makamındaki meleklerin, Allah'ın salat ve selamı hepsinin üzerine olsun ve bütün taat ehlinin sana dua vesilesi edip istediği ismin hatırına senden istiyorum.

0: منهمرة والشمس مضحية والقمر مضيئا والكواكب منيرة.
1: Gökyüzü bina edilmeden, yeryüzü dürülüp döşenmeden, dağlar yerinde sabit tutulmadan, pınarlar coşup kaynamadan, nehirler akıp durmadan, güneş doğmadan, ay aydınlatmadan, yıldızlar parıldatmadan önce yarattığın şeyler sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat etmeni istiyorum.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, ilminin alakalı olduğu şeyler sayısınca salat eyle. Affının ilgili olduğu hilm sıfatının adedince, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Levh-i Mahfuz'un, senin yüce ilminden ihtiva ettiği kısmının sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: أرضك فصل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ملء ما أنت خالقه من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة.
1: اللهم Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, katında bulunan ve şeytan yahut cinlerin dokunamadığı ve asla değiştirilemeyen, olmuş ve olacakların yazıldığı, levh-i mahfuzda hükmeden kalemin yazdığı hükümler adedince salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline semalar dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline yeryüzü dolusunca salat eyle. Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yaratacakların sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar meleklerin safları, tesbihleri, takdisleri, Allah'ın her hususta noksansız olduğunu söylemek, temcidleri yani Allah'ın büyüklüğünü övmek, tekbirleri ve tehlilleri sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar hareket eden bulutlar ve grup grup esen rüzgarlar sayısınca,

Allah'ım, şimdiye kadar semalarından yeryüzüne düşen yağmur damlaları ve kıyamete kadar düşecek olan her yağmur damlası sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

0: Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar rüzgarlarınla estiği miktarca ağaçların, yaprakların, ekinlerin hareketlerinin sayısınca ve özel muhafazası içinde yaratmış olduğun bütün tohumlar sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala al seyyidina Muhammedin adedel katri vel matari vel nebati min yevme halaktad dünya ila yevmil kıyame.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar yağmur damlaları ve bitkiler sayısınca salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, gökyüzündeki yıldızlar sayısınca salat eyle.

0: kıyame.
1: Allah'ım, ilmini ancak senin bildiğin, kıyamet gününe kadar yaratacak olduğun ve yedi denizinde yaratmış olduğun mahlukat sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, yeryüzünün doğusu ve batısında mevcut olan çakıl taşı ve kum taneleri sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, şimdiye kadar yarattığın ve kıyamet gününe kadar yaratacağın cin ve insanlar sayısınca salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, insan ve cinlerin nefesleri, sözleri ve göz açıp kapayıncaya kadar geçen zamanları zarfınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar cin ve meleklerin uçuşları sayısınca Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, yeryüzünün doğu ve batısındaki dağların, kuşların, vahşi hayvanların, hatta insan, hayvan ve böcek vücudundan beslenerek yaşayan küçük hayvanların sayısınca, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle.

Allah'ım, dünyayı yarattığım günden kıyamet gününe kadar gecenin üzerine karardığı ve gündüzün aydınlattığı şeyler adedince Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah

0: يَوْمَ خَلَقْتَ الدُّنْيَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
1: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar, iki veya dört ayak üzere yürüyen ve hareket eden canlılar sayısınca salat eyle.

0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, dünyayı yarattığın günden kıyamet gününe kadar Efendimiz Muhammed'e salat okuyan cin, insan ve melek sayısınca salat eyle.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin adede men lem yusalli aleyh.
0: Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, kendisine salat okumayan kimseler sayısınca salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat okunması şanına layık olduğu şekilde kendisine salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline, üzerine okunacak salat adına hiçbir salat hariç kalmayacak şekilde bütün salatlarla salat eyle.

Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, öncekiler, peygamberler ve bütün müminler, kendisinin ahireti irtihalinden sonra gelenler, mümin, sıddık, şehit, salih kimseler arasında salat eyle. Allah'ım, Efendimiz Muhammed'e, Allah katında makamları ve mekanları yüce olan meleklerin makamı olan Melâ-i Âlâ'da kıyamet gününe kadar salat eyle. Allah'ın dilediği olur. Yüce ve aziz olan Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur.

Ali bin Ebu Talip'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cuma günü bana 100 defa salavat-ı şerifi okuyan kimse, kıyamet günü beraberinde bir nur olduğu halde gelir. Bu nur, bütün yaratıklar arasında taksim olunsa, herkese yeter.''

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Satılık. Ömercan Coşkun. Geçen sene çok güzeldi. Gerçi her geçen sene güzeldi. Zaman gözümüzün önündekilere perdeler.

de çektiğinde hatırlıyor ve özlüyoruz kaybettiklerimizi. İklimler bana hep kış gibi geliyor. Güneşin en tepede olduğu vakit dahi üstümde olanları değiştirmek gelmiyor içimden. Bu ev, evim, baştan aşağı dökülen kaynar su misali yakıyor beni artık. Eskiden her yerinde boşluklar gördüğüm ev bana kalabalık. Çokken az görünen ev, boşken neden bu kadar kalabalık, boğucu? Ev denilen, dört tarafı duvarlarla çevrili yalnızlık kenti artık benim için. Arada cama çarpan ağaç dalları da olmasa bu sessizlik bana yaşadığımı unutturacak. Sallanan sandalyem gibi sallanıyor rüzgarda bahçedeki satılık tabelası. Daha kapımı çalan olmadı. O tabelayı bahçeye çaktım çakalı sandalyemi pencerenin önüne aldım. Gelen olursa göreyim diye. Tekin biri gibi görünmezse gelen kişi, olur ya insanlık kavramı içine insan konulan bir kutu değil ki, tüm insanları toplayıp içine koyalım, lazım olunca çıkaralım. Her insan görünümlü canlı dışarıda, kapıyı açmayayım istiyorum. Yağmur damlaları penceremde yarışıyor, tabela gün geçtikçe başını yere eğiyor. İçten içe bu duruma içerliyor mu bilmem. Her halükarda çimenlerin tam ortasında yalnız bir tabeladır o. Yalnız, kimsesiz. Benim de farkım yok gerçi o tabeladan. Onu köşkün dışına dikmişler, beni köşkün içine. Hangimizin durumu daha vahim bilmiyorum. Ona da kapıyı çalan karar versin. Öyle biri olur mu ki? Eskiden gözüm dışarıdaki insanlara takılırdı. Hepsinin tek tek yüzlerini inceler, nasıl bir yaşamlarının olduğunu tahmin etmeye çalışırdım. Bu yaşta bir insanın çok fazla boş vakti oluyor. Tam karşımda küçük de olsa o kadar grenin arasında yeşil bir alan var, ismine park dedikleri. Oraya gelen aileler, çocukları, işleri olup da etrafta koşturan insanların tamamı benim tek eğlencemdi. Şimdilerde onları da fark etmiyorum. Belki gözlerim artık o kadar net görmüyordur. Belki de yüreğim alışmıştır artık. Bu yalnızlık kıyafeti üzerime oturmaya başlamıştır. Yavaş adımlarla yürüyen bir adam, bulunduğum eve bakarak evin önüne kadar geldi. Üzerinde lacivert palto, elleri cebinde, tam satılık tabelasının önünde durdu. Benim pencerede olduğumun farkında değil sanırım. Benim olduğum yöne bir kere bile bakmadı. Evi mi satın alacak, yoksa tabelanın yamukluğu mu rahatsız etti? Elleri cebinde, hafif rüzgarlı havada, öylece sallanmadan duruyor. Yüzü beyaz, iyi birine benziyor. Zaten yüzünde beyazlık gördük mü iyidir deriz hemen. Bizim için renk önemlidir. Beyaz iyidir. Kefen, beyaz, aklım karıştı. Adam fazla diretmedi. Yavaş yavaş yoluna devam etti. Yağmur da onunla birlikte. Yalnızlık sürekli bir duygu. Alışkanlık belki de. Hafiften ürküttü beni o adamın orada durması. İçeri girerse diye düşündüm. Ne diyebilirim? Yıllardır konuşmuyor gibiyim. Ailemin tüm fertlerini kaybettikten sonra bir daha bu evden çıkmamış biri olarak. Ne diyebilirim ki bir yabancıya? Tanıdığımla bile şimdilerde konu bulup konuşmak benim için zor. Evin kaç odalı olduğu, içinde kaç kişi yaşadığına bağlı. Yalnızsan eşya da senin tekilliğine ayak uyduruyor, tekilleşiyor. Ev kaç odalı olursa olsun tek odalı görünüyor. Hangi pencereden bakıyorsan o pencere evin tek penceresi oluyor. Yaşanmayan mekan yaşanmışlıktan sayılmıyor. Yalnızlık çokluğu kabul etmiyor maalesef. Geçen gün fark ettim, duvardaki büyük ahşap işlemeli saatin akrebi düşmüş, camın içinde can çekişiyordu. Umursamadım. Benim yaşımda biri için dakikalar daha önemli. Bu yaşlarda zaman daha tedirgin akıyor, damarlarımda akan kan misali uykuya götürür gibi. Sakallarım alabildiğine ağarmış, aynaya her baktığımda ürkütüyor beni bu durum. Beyaza boyanıyorum gitgide. Dokunamıyorum, sanki ölmüşler gibi, dokunursam döküleceklermiş gibi hissediyorum. Halbuki insan gençken aynaya her baktığında var olduğuna o kadar içten inanıyor ki bir daha o varlık yalanından kurtulamıyor. Yıllar sonra yokluk beyaz bir tokat gibi çarpıyor insanın yüzüne. Geç ama yine de titretiyor insanın içini. Kefene bu kadar yakınken giydiğim tüm renkli kıyafetler hepsi bu yalanın bir parçası olmuş, her renk sonunda beyaza dönüyormuş. Oysa bir zamanlar çocuktum ben. Evin en küçüğüydüm. Evin en küçüğü olmak zordur. Her işe sizi koştururlar. Anne, baba, sizden büyük kardeşler, eve gelen misafirler. Onlar hayatta ne kadar yorgunsa sizi o kadar enerjik görür, bütün küçük işlere bir araya gelince nasıl da büyür o küçücük işler, sizi gönderirler. Oflaya sızlaya da olsa gidersiniz. Evin küçüğü olmak zordur.
Okurken sizden iyi bir gelecek bekleyen ikiden fazla kişi vardır. Evin en küçüğüyseniz dışarıdaki kötülüklerden koruyorum hesabıyla önünüze çekilen setlerde artış olur. Bunların hiçbiri evin en küçüğü olma durumunun gerçek zorluğunu anlatmıyor. Evin en küçüğüyseniz ve kader sıralamayı değiştirmezse bütün o sevdiğiniz insanların tek tek ölümlerini seyreder, bütün cenaze namazlarında ön safta olursunuz. Ölüm sırası belli olmaz derler. Bazen evin en olgunu, en gencinin ölümünü görür de gencecik gitti diye ağıt yakılır. Kader bizim evin üyelerini tesbih tanesi gibi sıralamış ve ölüm meleği sırayla çekmiş kaderin dizdiği boncukları. Her boncuk tanesinde evimden kopanları tek tek toprağa verirken hep onların söyledikleri sözler kulaklarımda çınlıyordu. Bakkala gidiver haydi, çöpü döküver oğlum ifadeleri yerini beni gömüver haydi sözüne bıraktı. Evin küçüğünden istenilen son iş de istenmişti teker teker. Hiçbirine hayır diyemedim. Evin en küçüğüyseniz evin nüfusu kadar ölürsünüz. Her seferinde daha da derine batan bir acıyla. En yakınlarımız aynı zamanda içimizi en yakanlarımızdır. Babamın vefatında annem ve abimin, annemin vefatında abimin arkasından yürüdüm kabristana. Abimin vefatıyla beraber ön saftaydım artık. İnsan arka saflarda olduğunu düşünürken ölümün geleceğine inanmıyor. Ön safa geçtiğimde topraktan başka bir şey görmedim. Geriye baktığımda tüm insanlık beni toprağa itecekmiş gibi korktum. Uçurumun kenarında hissettim kendimi. Her seferinde açılan çukurlara ilk ben girdim. Kontrol ediyor, provasını yapıyormuşçasına. Üzerlerine atılan her toprak kum saatinin içindeki kum taneleri gibi göründü gözüme. Tane tane inen kum zerreleri kürekle atılıyordu gözlerimin önünde. Saniyelerle değil, sanki saat saat dökülüyordu. Ölüm çabucak beni de istiyordu. Ölüm belki de uzun zamandır beklediğim tek varlıktı artık. Satılık tabelası rüzgarda biraz daha eğildi. Kapıya çalacak birinin olmasından ümitsizliğe düşüyor belli ki. Evin içinde gezinirken gördüğüm her ayrıntı kaybettiğim insanları hatırlatıyor bana. Annemin seccadesi, elinden düşürmediği örgü, vefatında da elindeydi. Babamın yakın gözlüğü, masanın üstündeki gazeteleri, kitapları okuduğunu hiç görmedim ama gazete elinden düşmezdi. Abimin tesbih koleksiyonu, özenle hepsinin iki güne bir tozunu alır, kimseye dokundurmazdı. Şimdi hepsi evi müzeye çevirecek kadar anıyla dolu, öylece yerlerinde duruyor. İnsanlar ölüyor, eşyalar öksüz kalıyor. Özenle bakılan her dünyalık sonunda tozlanıyor, yıpranıyor. Ölenin eşyaları onunla birlikte ölümü de hatırlatıyor insana. Bu ürpertici duygu evin her yanına sinmiş. Yıldırım çakıyor, dışarıdaki yağmurlu hava fırtınaya çeviriyor yavaş yavaş. Tabela tamamen yere kapaklanmış, çamura bulanmış. Pencerenin önünden ayrılıyorum. Odama giriyor, kapımı kapatıyorum.

Senin hikayen. Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Pamukçulu Osman pehlivanın aklına birdenbire bir şey geldi. Bu konak pehlivanları saray pehlivanlarıyla tutmazlar mı? Bazı bazı. Onun için o pehlivanın öbür konak pehlivanları arasında sivrilmesi, hemen hemen hepsini yenmiş olması, şöhretinin de padişahın kulağına erişmesi gerekir.
1: Zor bir iş desene.
0: Hem de adam akıllı zor. Konak pehlivanları yabana atılır kişiler değiller. Dışarıdaki pehlivanlardan da her zaman bir iki gömlek üstün odurlar.

0: pamukçuluğu içinden saray pehlivanlarıyla karşılaşabilmenin başka bir yolu olmayacağını düşünüyordu. Pamukçuluğu İstanbul içinde idman yeri olarak Kadırgan Meydanı'nda öğrendiğinden güreş gününe kadar orada birkaç gün idman yaptı. Cuma günü de önce sabahtan Eyüp'e gitti, cuma namazını orada kıldı. Arkasından bir sandala atlayarak kağıthanenin yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman bu güzel bahar gününde orasını dolduran halkın kalabalığını görüp pek şaştı. Uzaktan uzağa duyulan davul zurna sesleri ona güreşlerin nerede yapılmakta olduğunu hemen öğretmişti. O tarafa doğru yürüdü. Güreş yerinin etrafı bir parmaklıkla çevrili bulunuyordu. Önce bunun manasını anlayamadı, sonra içeriye girilen geniş kapı gibi bir yerde bir çığırtkanın seslenişini duyunca meseleyi kavradı. Adam,
1: asker çocuk 20 paraya, başı bozuk bir kuruşa. Bütün baş pehlivanlar burada. Güreşler kıran kıran oluyor. Haydi çabuk olun. Baş pehlivan güreşleri yaklaşmıştır,
0: diye bar bağırıyordu. Kuruşu veya 20'liği toka eden içeri gidiyordu. Bu usul pamukçuluğu çok şaşırtmıştı. Olur muydu böyle bir şey? Hiç para ile güreş seyrettirilir miydi? Ama biraz düşündükten sonra onlara hak verdi. Bunca masraf, pehlivanlara verilecek ödüller nasıl ödenecekti? Demek oluyor ki İstanbul'da böyle bütün masrafları üzerine alacak güreş meraklısı varlıklı ağalar pek yoktu.

Kesesini çıkararak bir gümüş kuruş çıkardı ve kapıya yaklaştı. Ama oradakiler bu dev yapılı gencin elinde kısmet zembiliyle kendilerine yaklaştığını görünce... Sen pehlivan mısın? Evet. Buraya güreşmek için mi geldin? Başka işimiz ne? Rumeli'den yeni gelmiş olacaksın galiba, öyle değil mi? 10 gün oluyor. Belli belli. Usulleri bilmiyorsun. Biz pehlivanlardan değil, seyircilerden para alırız. Kuruşunu kesene koy, geç içeri. Kusura bakmayın, usulü bilmiyordum. Öğrendin işte. Siz pehlivanlar sayesinde ekmek yiyoruz. Hiç sizden para alınır mıyız be? Hangi güreşler yapılıyor? Büyük ortalar son güreşlerini yapıyorlar. Sen sol tarafa doğru git. Pehlivanlara ayrılan yer orada.

Pamukçulu Osman pehlivan söylenen yere doğru yürüdü. Pehlivanlara ayrılmış bulunan yeri de kolayca buldu. Ve selam vererek bir köşeye oturdu. Gözlerini de hemen ortaya dikti. İlk defa gördüğü İstanbul pehlivanlarını tanımak, tatbik ettikleri oyunları görmek istiyordu. Bu da pek tabii hakkıydı. Kendisini tanıyan yoktu. Fakat onu kimse de yadırgamamıştı. İstanbul'du burası, İstanbul. Hani derler ya, taşı toprağı altın. Ve memleketin her tarafında İstanbul'un taşının toprağının altın olduğu yolunda rivayetler dolaşır durur ya. Kısmetini aramak isteyen nice pehlivanlar da Rumeli'den olsun, Anadolu'dan olsun İstanbul'a akın eder dururlardı. İçlerinde kollarının kuvveti sayesinde tabii tutunanlar olurdu. Ama çoğu aradığını bulamaz, köz köz memleketine dönerdi. Bu yıllardır böyle devam eder durur. Hani derler ya, tarih tekerrür. Bu da kısmet aramak için gelmiş Rumelli bir fukara pehlivan olacaktır. Her zaman böyleleri görülürdü işte.

Okçulu Osman Pehlivan, güreşlerini seyrettiği pehlivanların hakikaten usta şeyler olduklarını hemen anladı. Bunlar sona kalmış büyük orta pehlivanlar olduklarından seçkin pehlivanlardı. Zaten İstanbul gibi bir yerde başka türlü bir pehlivanın tutunmaması gerekirdi. Meydana 5-6 pehlivan.

0: Bu güreşler sona yaklaşırken Cazgır
1: "Baş pehlivanlar soyunsunlar!"
0: diye seslendi. O zaman Pamukçulu Osman pehlivan da bir besmele çekerek soyunmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Kısvetini giyerek paçalarını güzelce bağladı. Nihayet Cazgır baş pehlivanları ortaya çağırınca yerinden kalkarak yağ kazanına doğru yürüdü. Seyirciler tanıdıkları pehlivanları bol bol alkışlıyorlardı. Onu tanıyan olmadığından tabii kendisini kimse alkışlamamıştı. Yalnız seyirciler birbirlerine sorup duruyorlardı. Bu pehlivan da kim?
2: Yeni gelmiş bir garip olacak.
0: İlk defa görüyoruz.
2: Boyu posu iyi ama pehlivanlığı nasıl acep?
0: Bunu şimdi göreceğiz.
2: Nereli acep?
0: Kim bilir?
2: Bunlar kendilerini bir şey sanıyorlar. İstanbul pehlivanlarını yumuşak, yenilmesi kolay görüyorlar. Ama derslerini çabuk alıp çekip giderler sonra. Şimdiye kadar kaç pehlivan geldi geçti? Daha da kaç tanesi gelip geçecek?
0: Yağ kazanının başında 4 baş pehlivan birikmiş bulunuyordu. Birincisi Pamukçulu Osman pehlivan. İkincisi Bursalı Fettah pehlivan. Üçüncüsü Kayıkçı namıyla meşhur İsmail pehlivan. Dördüncüsü de Yarım Dünya Hasan pehlivandı. Bunların hepsi de Osman pehlivan hariç İstanbul'da tanınmış kalbur üstü baş pehlivanlardı. Pamukçulu halkın en çok Yarım Dünya Hasan pehlivanı tuttuğunu alkışlardan anlamıştı. Bu pehlivan en azından 110-115 okkalık iri kıyım bir pehlivandı. Kuvveti ve sertliğiyle meşhurdu. Cazgır öbür pehlivanların hepsini tanıyordu. Onun için yağlama işi sona erdikten sonra Osman pehlivana yaklaştı.
2: Adın ne senin pehlivan?
0: Osman.
2: Nerelisin?
0: Pamukçuluyum.
2: Nerede bu Pamukçu?
0: Şumlu köylerinden.
2: Deli ormanlısın şu halde.
0: Evet.
2: Boyun posundan belli maşallah. Hadi talihin açık olsun.
0: Sağ ol usta. Cazgır tuttuğu ilk elde ona Kayıkçı İsmail pehlivanı verdi. Böylece Fettah pehlivan da Yarım Dünya Hasan pehlivana kalmış oldu. Bu eşleme üzerine Fettah pehlivan biraz mırın kırın etti ama hepsi o kadar. Cazgır böyle itirazlara papuç bırakacak.
3: Hayır gele inşallah Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana. Hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme. Üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at. Gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a. Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları Er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

Cazgır'ın bu güzel duasından sonra pehlivanları meydana saldığı görüldü. Onlar da davul zurnalarla güzel bir peşrev çıkardıktan sonra ikişer ikişer kapıştılar.

Bu yeni pehlivanın derecesini anlamak isteyenler onun çıkardığı basit o teşrevini beğenmemişlerdi. İş yok bu deli ormanlı pehlivanda. Nereden anladın? Çıkardığı peşreden. Bunlar hiçbir zaman İstanbul pehlivanları kadar ustaca peşrev yapmasını bilmezler. Ama pehlivanlıkta ün kazanmışlardır. Antal bir şeye benziyor. Acele hüküm vermek doğru olmaz. Hele güreş başlasın. Kalıbının pehlivanı olup olmadığı ortaya çıkar. En doğru söz de buydu.

0: Pamukçu Osman pehlivan güreşe ağır başlamıştı. Ve rakibini hiç tanımadığı için müdafaya çekilmiş bulunuyordu. Her şeyden önce karşısındakinin kuvveti ve ustalığı hakkında bir şeyler öğrenmesi şarttı. Karşısındaki pehlivanın kuvvetinden, çok ustalığından çekiniyordu. Bir anda bilmediği bir oyuna düşmekten ve yenilivermekten korkuyordu. Buna rağmen gene de korktuğu başına geldi. Güreş daha 5. dakikasını ancak doldurmuş bulunuyordu ki İsmail pehlivan birdenbire arkasına dolanıvermişti. Pamukçulu onun bu işi nasıl becerdiğini anlayamamıştı. Ama daha büyük bir tehlikeye düşmekten kendisini hemen yüzü koyun yere atmayı akıl etti. Böylece İsmail pehlivan hasmını rahatça bastırmış oldu. O zaman taraftarları hemen seslerini yükselttiler.
1: Yaşa İsmail pehlivan! Yaşa kayıkçı!
2: Hadi Kindele hadi! Yen şu deli ormanlıyı!
0: O da zaten hemen kündü aramaya başlamıştı. Bunu gören taraftarları hemen fikirlerini ileri sürmeye başladılar.
3: Bir şey yokmuş deli ormanlıda ya.
4: Kolay yenecek onu bizim kayıkçı. Arkasına ne güzel dolandı be. Eğer hemen kendini yüzü koyun yere atmasa kesecek dayağını yerden.
5: İsmail pehlivan yamandır. Onu sirkeciye kadar taşır valla.
4: Şimdi kündeleyecek bak bak bak bak bak bak.
5: Dolduruyor kündeyi be.
0: Evet hemen hemen herkes aynı kanıdaydı. Ama beklenen o son hamle bir türlü gerçekleşmiyordu. Kayıkçı İsmail pehlivan künde almak için uğraşıp duruyordu ama bu işi bir türlü yapamıyordu. Taraftarları bunun da sebebini keşfettiler.
4: Ağır geldi deli ormanlı.
5: Bunda şaşacak taraf yok. Adam 120 okka ya.
4: O kadar olmasa bile 100 okkadan çok fazla.
5: Ne kadar olursa olsun İsmail pehlivan ne yapar yapar onu yenmenin çaresini bilir.
4: Evet bana da öyle geliyor, yenecek yenecek.
0: Herkesin kanaati aynı şekildeydi. Kayıkçı İsmail pehlivan ne yapıp yapıp bu uzun boylu iri kıyım deli ormanlı pehlivanı yenecekti. Ama nasıl, hangi oyunla? Kimsenin kestiremediği taraf buydu işte. Halbuki aradan şöyle böyle 10 dakika hatta 15 dakika geçmiş bulunuyordu. Künde almak için uğraşıp duran İsmail pehlivan ne de olsa yorulmuş bulunuyordu. Bu deli ormanlı pehlivanı künde ile yenemeyeceğine de aklı yatmış olacaktı ki künde aramaktan vazgeçti. Şimdi deli ormanlının üstünde nefes nefese duruyor, hangi oyuna girişeyim diye düşünüp duruyordu. Bu şekilde uzun boylu düşünmesine hacet kalmadı çünkü o zamana kadar zaten sadece hasmının kendi künde almasına engel olmak için uğraşıp durmuş bulunan o pamukçulu bir anda ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Böylece iki pehlivan yeniden elense gelmiş bulunuyordu. İsmail pehlivanın taraftarları bunu da şöyle tefsir ettiler.
4: Kayıkçı mahsustan bıraktı onu.
5: Evet evet. Kündeleyemeyeceğini anladı çünkü. Böyle ağır iri bir pehlivanı kündeleyerek yenmek zordur. Bunlar ancak ayakta kapılacak bir oyunla kolay yenilirler.
4: İsmail pehlivanın da düşündüğü bu olmalı galiba.
5: Bir güzel daldı mı sırtını yere vurur deli ormanlının.
0: İsmail pehlivan sanki bu konuşmaları duyuyormuş gibi birden dalıverdi. Mükemmel bir dalıştı bu. Mükemmel. Dalmasıyla beraber de hasmının iki paçasını birden eline geçirmişti. Ama pamukçulu da bu dalışı tam vaktinde sezmiş olduğundan boyunduruğu yetiştirmekte geri kalmamıştı. Halk birden ayaklanmış, İsmail pehlivanı teşvike koyulmuştu.

0: kayıkçı bu güzel dalışını güzelce tamamlamak için sıkı sıkı yaptığı paçalar ve var kuvvetiyle hem çekiyor, hasmını, dengesini bozmak ve onu sırt üstü yere vurmak üzere elinden gelen her şeyi yapıyordu ama pamukçulunun durumu sağlamdı. Boyunduruğu da zehir gibiydi. Kayıkçı nefesinin kesildiğini hissediyordu. Sonunda fırsatı kaçırmış olduğunu anladı. Boğulacak hale gelmişti. İster istemez paçaları bıraktı. Osman pehlivan da o zaman boyunduruğu hemen boşalttı. Bu paça boyunduruk mücadelesi 2, nihayet 3 dakika kadar sürmüştü. Fakat boyunduruktan kurtulan İsmail pehlivanın pancar gibi kızarmış yüzünü görenler bunun ne şiddetli ne amansız olduğunu görüp şaştılar. İsmail pehlivan bir taraftan şiddetli şiddetli nefes alırken bir taraftan da sallana sallana meydanın kenarına doğru gidip duruyordu. Pamukçulu bunun manasını anlayamamıştı. Suya mı gidiyordu yoksa pes mi etmişti? Bir ara arkasından gidip onu tutmayı ve güreşe zorlamaya düşündü. Bu onun hakkıydı. Güreş sırasında bir pehlivan hasmı ona izin vermedikçe güreşi suya gitmek veya göz silmek bahanesiyle bırakamazdı. Rumeli'de bu böyleydi. Ama belki de İstanbul'da böyle bir adet bulunabileceğini düşündüğünden bunu yapmaktan vazgeçti. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım Osman pehlivan İsmail pehlivanla sonucu ne olacak? İsmail pehlivan yenilgiyi kabul etti mi yoksa güreş yerinden o er meydanından kaçıyor mu bilmiyoruz. Bir sonraki programda öğreneceğiz bunları, şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak

0: Coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
3: Aşktandır.
4: Seslendiren Sacit Onan.
5: Niyet.

Niyet her şeyin başıdır. Niyeti düzgün olanın ameli de düzgün olur. Yapılan işte iyi netice verir. Başka bir ifadeyle niyet hayır, akıbet hayır. Bütün işlerin başının niyet olması da bu inceliğin bir sonucudur. Kalp bozulursa, niyet değişirse yapılan işin görüntüsü zahiren aynı bile olsa maksadındaki saflık bozulmuş olur. İşte bunun en güzel örneği oduncuyla şeytanın ağaç kavgasıdır. Odunculukla hayatını kazanan bir zat vardı. Allah'a karşı kulluk vazifesini yapar, kimsenin ekşisine tuzlusuna karışmazdı. Bu zahit kişinin bulunduğu köyün yakınında bir köy daha vardı ki, onlar da dağda kutsal diye kabul ettikleri bir ağaca taparlar, ondan medet beklerlerdi. Oduncu bir gün, şunların Allah diye taptıkları ağacı kesip odun edeyim, pazarda satarak ekmek parası kazanırım, hem de bir kavmi Allah'a isyandan kurtarmış olurum diye düşünerek Allah rızası için ağacı kesmeye karar verdi. Daha doğru giderken karşısına acayip suratlı pis bir adam çıkarak nereye gittiğini sordu. Oduncu, halkın Allah diye taparak Allah'a isyan ettikleri ağacı kesmeye gidiyorum dedi. Adam oduncuya, ben şeytanım, o ağacı kesmene müsaade etmiyorum deyince zahit oduncu şeytana çok kızmıştı. Öldürmek için hücum ederek yere yatırdı ve üzerine oturup hançerini boğazına dayadı. Şeytan zahide, ey zahit, sen beni öldüremezsin. Allah bana kıyamete kadar müsaade etmiştir. Fakat gel o ağacı kesme, seninle anlaşalım. Ben sana her gün bir altın vereyim, sen de ağacı kesmekten vazgeç. Hem el ağaca tapıyormuş, günah işliyormuş. Senin neyine gerek? Altınını al, işine bak, dedi. Adam şeytanı bırakmıştı. Şeytan adama akşam yatıp sabahleyin yastığının altına bakmasını söyledi ve anlaşarak ayrıldılar. Adam ağacı kesmekten vazgeçip evine dönmüştü. Akşam yatıp sabahleyin yastığının altına baktığında altını gördü. Memnun olmuştu. İkinci gün oldu fakat bu sefer şeytan altını koymamıştı. Adam kızıp baltasını aldığı gibi daha ağacı kesmeye gitti. Fakat yolda yine şeytan.

şeytanla karşılaştılar. "Seni sahtekar, seni kandırdın beni değil mi?" diyerek şeytanın üzerine hücum etti. Fakat evvelkinin tam tersine bu sefer şeytan adamı tuttuğu gibi altına aldı. Adam şaşırmıştı. "Bu nasıl hal?" der gibi şeytanın yüzüne bakıyordu. Şeytan, "Hayret ettin değil mi? Niçin bana yenildiğinin sebebini söyleyeyim. Dün sen Allah rızası için ağacı kesmeye gidiyordun. Seni değil ben, dünyadaki bütün şeytanlar bir araya gelsek yine yenemezdik. Lakin şimdi Allah rızası için değil de sana altını vermediğim için kızdığından altın için gidiyorsun. İşte o yüzden bana mağlup oldun ve sana ağacı kesmene müsaade etmeyeceğim," dedi.

Müminin niyeti amelinden üstündür. Niyeti halis olmak halislerin işidir. Saf temiz niyetin kalbe düşmesi aşk eseridir. Allah rızası için her işinde niyet etmek aşktandır.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
1: Hat, bir fikri ifadeye yarayan ölçülü yazıdır. Bir fikrin yalnızca çizgili sembollerle ifadesi değil, dini ve toplumsal değerlerin tasviridir. Arap yazısının ortaya çıkışı hakkında İslami kaynaklarda çok farklı ve çeşitli rivayetler mevcuttur. Bu bilgiler ihtilaflı olduğu gibi kesin de değildir. Yazıyla ilgili rivayetlerden birine göre, yazının kaynağı tevkifi, yani ilahidir. Buna göre bütün yazıların mucidi, ilk insan ve peygamber olan Hazreti Adem'dir. Hazreti Adem, yazıları balçıklar üzerine yazmış, Nuh tufanından sonra da her kavim kendi yazısını bulup öğrenmiştir. İlk Arap yazısını öğrenen Hazreti İsmail olmuştur. Buna bağlı olarak Arap yazısının, Nabat denilen bir uygarlığın yazısından geliştirilerek doğduğu bildirilir. Hat sanatı denilince, Kur'an harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Bu sanat, Kur'an harflerinin 6 ile 10. yüzyıllar arasında geçirdiği uzunca bir gelişme döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Kur'an-ı Kerim'in bir araya toplanmasından sonra, İslam dininin bilime verdiği özel önemin etkisiyle çok sayıda katip yetişmiş, yazı da doğal olarak büyük aşamalar göstererek önemli sanat kolu olmuştur. Hat sanatı, tarihi seyir içerisinde yer yer ve kol kol gelişmiş, mükemmelleşmiş ve güzel sanatlar arasında seçkin yerini fiilen almıştır. Bunun farkına varamayanlar, Garp tarihçilerinin adetlerine uyarak hat sanatına mimari süsleme deyip geçmişlerdir. Oysaki mushaflar, cüzler, hilyeler, fermanlar, murakkalar, meşkler, karalamalar gibi

değişik konularda verilmiş nice eserler vardır ki mimari süsleme ile hiçbir alakası yoktur. Hat sanatı konusunu resim ve tezyinatta olduğu gibi tabiattan değil insan ruhundan alır. Önce zihinde şekillenir, sonra el, göz ve irade vasıtasıyla meydana gelir. Arapçada çizgi ya da bir satır yazı anlamına gelen hat sözcüğü, bugün Arap harfleriyle yazılmış güzel el yazısı karşılığı olarak kullanılmaktadır. İslam dininde tasvir yasağı, Kur'an'dan camiye kadar çok çeşitli yapıların bezenmesinde, başka dekoratif öğelerin yanı sıra yazının da geniş ölçüde kullanılmasına yol açmıştır. Bundan başka, İslam inançlarına göre yazının kutsal bir niteliği vardır. Çünkü Allah'ın buyruğu olan Kur'an'ın içeriğini de yazı oluşturmaktadır. Kur'an'ın çeşitli ayetlerinde de yazının bu kutsal niteliğine işaret edilmiştir. Hat sanatı tevhidden yani Allah inancından ilham alarak şekillenmiş bir sanattır. Hazreti Ali katibine mürekkebini karıştır. Kalemin ucunu uzun tut. Satırlar arasında tenasübe riayet et demek suretiyle yazıyla alakalı ilk estetik kaideleri beyan etmiştir. Aslında estetik kaidelerine dikkat edilerek yazılmış bir yazı, aynı zamanda doğru ve okunaklı bir yazı anlamına da gelir. Allah güzeldir ve güzeli sever mealindeki kutsi hadis, insanın eşyaya bakış açısının ne olması gerektiğini ortaya koyan güzel bir tespittir. İnsan hayatında var olan her şeyin güzel olmasına dikkat gösterilmesi, şuurlu insan için gerekli bir hedeftir. Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'e ait her türlü hususun tespiti, güzel sözlerin insanlara yazıyla aktarılmasında kullanılan yazıya da metin kadar özen gösterilmesi Müslümanların hedeflerinden olmuştur. Yazı başlangıcından itibaren nesilden nesile büyük bir dikkat ve gayretle geliştirilerek güzel sanatlar seviyesine yükseltilmiştir. Daha Abbasiler zamanında İbn-i Mukle isimli sanatkar harf şekillerini belli ölçülere bağladı. Yazıyı düzene koyarken nokta, elif ve daireyi ölçü olarak aldı. Noktayı harflerin boyu, elifi dik harflerin boyu, daireyi ise çanak şeklindeki harflerin genişliği için ölçü olarak koydu. Böylece aklam-ı sitte denilen 6 çeşit yazıyı ölçü içerisine alıp düzene soktu. İbn Mukle'den bir asır sonra gelen ve aynı yazı ekolünün ikinci temsilcisi İbn-i Bevvab, İbn Mukle'nin yazısını geliştirdi ve güzelleştirdi. Aynı ekolden son olarak Yakut el-Mustasimi isimli hattat, aklam-ı sitte'nin kaidelerini daha bir belirginleştirerek yazıyı güzelleştirmiş oldu. Türkler Müslüman olduktan ve Arap alfabesini benimsedikten sonra uzun bir süre hat sanatına herhangi bir katkıda bulunmamışlardır. Türkler hat sanatıyla Anadolu'ya geldikten sonra ilgilenmeye başladılar ve bu alanda en parlak dönemlerini de Osmanlılar zamanında yaşadılar. Fakat doğal olarak yazı sanatının ilk gelişimi Araplar eliyle olmuştur. Bilinen ilk büyük Türk hattatı ise Amasyalı Yakut el-Mustasimi'dir. Yakut el-Mustasimi'nin Anadolu'daki etkisi 13. yüzyıl ortalarından başlayıp 15. yüzyıl ortalarına kadar sürmüştür. Yakut'un yazıda yaptığı en büyük değişiklik, o güne kadar düz kesilen kalemin ağzını eğri keserek kalemin eğimini arttırmasıdır. Hat konusunda ciddi ve kapsamlı çalışmayı Amasyalı Şeyh Hamdullah yapmış, aklam-ı sitte yani altı esas yazı diye bilinen yazı türlerini her birinden örnekler çıkartıp yanlarına

kitabına kurallarını yazarak bir murakka içinde toplamıştır. Osmanlı sanatının doruğa ulaştığı 16. yüzyılın en önemli hattatı, yazının yalnız üslubunda değil, tekniğinde de yenilikler getiren Ahmet Karahisari'dir. Altını mürekkep gibi kullanarak yazı yazmak, altın yaldız harflerin dışını siyah çizgiyle belirlemek, harf kalınlıklarının içini çiçek motifleriyle doldurmak ilk kez onun uyguladığı yeniliklerdendir. En önemli yapıtı İstanbul Süleymaniye Camii Kubbesi'ndeki yazısıdır. Türk yazı sanatının başka bir ustası da yapıtlarıyla pek çok başka hattatı etkilemiştir. 15. yüzyılda yetişen Şeyh Hamdullah, Yakut el-Mustasimi'nin koyduğu kurallarda bazı değişiklikler yaparak Arap yazısına daha sıcak, daha yumuşak bir görünüm kazandırdı. Türk hat sanatının kurucusu sayılan Şeyh Hamdullah'ın üslup ve anlayışı 17. yüzyıla kadar sürdü. Hafız Osman, Arap yazısına estetik bakımdan en olgun biçimini kazandırdı. En iyiye ve en güzele doğru seyreden bu gelişme, Şeyh tarzını kemale erdiren Hafız Osman Efendi ile en yüksek noktasına ulaştı. 3. Ahmet ve 2. Mustafa gibi sultanlara hocalık etmiş olan Hafız Osman taş baskısıyla çoğaltılan Kur'an, yine onun döneminde en uzak İslam ülkelerine kadar yayılmıştır. Bu tarihten sonra yetişen hattatların hepsi Hafız Osman'ı izlemişlerdir. Hafız Osman'dan sonra onun yazılarına bakarak yetişen Mahmud Celaleddin Efendi ve talebeleri sert, küt ama keskin sülüsleriyle şeyh ve hafız tarzlarında ayrı bir ekol anlayışının temsilcisi oldular. Osmanlı yazı sanatında bir harfin diğer harfi olan nispeti, satırda duruşu, meyli ve kalemin cereyanı estetik unsurlarını oluşturur. Bunun yanında kağıdın rengi, mürekkebin tonu, sayfaların düzeni bu estetiği tamamlayan hususlardır. Özellikle celî yazıda istif öne çıkmaktadır. Yazıyı oluşturan harflerin dağılımı, yani espas, leke dağılımı yazının can damarını oluşturmaktadır. Yazıda harfin okuyuşu bozmayacak yere, gözü rahatsız etmeyecek şekilde yerleştirilmesi, bunun yanında harfin ölçüsünde olması estetiğin can damarını oluşturmaktadır. Bütün bu hususları Osmanlı hattatlarının meydana getirdikleri eserlerde görmek mümkündür. Bunun için İstanbul'da tarihi mekanları gezerken dikkatli olmak yeterli olacaktır. Ölümü sevimli hale getiren Osmanlı mezarlıklarında en önemli unsur mezar taşı kitabeleridir. Servilerin gölgesinde muhteşem taş işçiliği ve yazı örneklerinin bulunduğu mezarlıklar açık hava müzesi gibidirler. Bu mezar taşlarında erkek ve kadınlar için ayrı formda taşlar kullanılmıştır. Kadın mezar taşı kitabelerinde kadındaki zarafet ve inceliği görmek mümkündür. Mezar taşının en başında ölümle, insanın faniliğiyle ilgili yahut Cenab-ı Hakk'ın ebediyetiyle ilgili bir ibare yer alır. Alt tarafı ise güzel ifadeler, hüsnü hatla taşa hak edilmiştir. Bu mezarlıklarda ölümü sevimli kılmada hüsnü hattın, yani güzel yazının tesiri büyüktür. Hat üstadı Hacı Nuri Korman'ın hat sanatına dair bir tespitini bir başka hat üstadı olan Necmettin Okyay şöyle nakleder. Hattatlar uzun ömürlü olurlar. Çünkü hattat bir harfi yazarken ortasına geldiğinde kalemi durdurur. Tekrar hokkaya banar. O esnada vakfe yerini bozmamak için bir an nefesini tutar. Sonra devam eder. Cenab-ı Hak herkese sayılı nefes vermiştir. Bunu daha uzun zamanda kullanan hat daha uzun yaşar. Hattatlara özel bir incelik de şöyle belirtilir. Hattatların

sanatın icrasında kullandıkları kamış veya kalemlerin talaşı biriktirilir ve o hattatın vefatından sonra o talaşlarla ısınan suyla son abdesti aldırılır. Osmanlı bütün güzel sanatlara olduğu gibi yazı sanatına da özel bir ilgi göstermiş, hattatlar padişahların özel iltifatlarına nail olmuşlardır. Ayrıca Osmanlı padişahları içerisinde bizzat yazıyla meşgul olanlar da çıkmıştır. İkinci Bayezid, İkinci Mustafa, Üçüncü Ahmet, İkinci Mahmud ve Abdülmecid ilk akla gelen hattat sultanlardır. Ayrıca her tabakadan halk yazıya büyük bir ilgi göstermiştir. Osmanlı hattatlarının şaheserleri, Kur'an Mekke'de vahiy oldu, Mısır'da dile geldi ve İstanbul'da yazıldı sözleriyle övülmektedir. Osmanlı'da hat sanatı 19. yüzyılda ve 20. yüzyıl başlarında da parlaklığını sürdürmüş, fakat 1928'de Arap alfabesinden Latin alfabesine geçilince yaygın bir sanat olmaktan çıkıp yalnızca belirli eğitim kurumlarında öğretilen geleneksel bir sanat durumuna gelmiştir.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne

0: mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Değerli dinleyenler, sözlerin en güzeli ve en hayırlısı Kur'an'dır. Kur'an'ı okuyan ve gereğince amel eden kimselerin, insanların en güzel sözlüsü ve en hayırlısı olması da bu gerçeğin tabii bir sonucudur elbet. Okunan Kur'an'la insan, Rabbi ile muhatap olma ve onunla konuşma gibi büyük bir şerefe nail olur. Kıymetli dostlar, alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir sözü, Kur'an'ı öğrenmenin insanı en hayırlı kılacağını ifade eder. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kur'an'ı öğrenmeye ve öğretmeye dair daha pek çok teşvik edici müjdesinin olduğunu biliyoruz. Ancak burada şu hususu belirtmekte fayda var. Kur'an'ı öğrenmenin manası, onu güzel ve yanlışsız okuyabilmek için okuyuş kaidelerini yani tecvid kurallarını bilmeyi öğrenmektir. Ayrıca bir Müslümana yalnızca okumak yetmemeli. Muhtevasını anlamaya ve manası üzerinde tefekkür etmeye de çalışmalıdır. Zaten Kur'an'ı öğrenmenin gerçek manası budur. Muhterem dinleyenler, insanların eğitim ve anlayışları farklı olduğu için herkes aynı derinlikte Kur'an'ı okuyup anlamayabilir. Fakat en azından bir müminin namazlarda okuduğu ve ezberinde olan surelerin manasını bilmesi, tefsir kitaplarından ayrıntılı bilgi edinmesi güzel olur. Kur'an'ın tilavetini bilmeyen bir kimsenin namaz kılması mümkün olmadığı için, bu konuda her Müslümanın hassas davranması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Bu sebeple Kur'an okumayı bilmiyorsak bir an önce öğrenmeli, biliyorsak her gün okunan bir ders haline getirilmeli, anlamaya çalışıp hükümleri ile de gereği gibi amel etmeye çalışmalıdır. Efendim, Sureler ve Dualar programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta nasip olursa Adiyat Suresi ile sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Adiyat Suresi'nde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değinmeye çalışacağız. Ve hemen sure ile ilgili bilgileri sizlerle paylaşalım. Adiyat Suresi Mekke'de inen bir suredir. İniş sırası 14, ayet sayısı 11'dir. Musaftaki sıralamada 100. İniş sırasına göre 14. suredir. Asr suresinden sonra Kevser suresinden önce Mekke'de inmiştir. Medine'de indiğine dair rivayetler de vardır. Sure, adını birinci ayette geçen ve koşan atlar anlamına gelen adiyat kelimesinden almıştır. Surede insanoğlunun mala düşkünlüğünden ve kıyamet gününde ortaya çıkacak olan sıkıntılı hallerden söz edilmektedir. Kıymetli dostlar, bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra şimdi Adiyat suresinde sıkça yapmış olduğumuz hatalara veya muhtemel çıkabilen hatalara değineceğiz. Sizlerden ricamız bizleri yine Kur'an-ı Kerim'den takip ediyor olmanızdır inşallah. Bu şekilde daha istifade edeceğiz, daha iyi anlayacağız, daha iyi kavrayacağız ve varsa yanlışlarımızı bu şekilde daha çabuk düzeltmeye çalışacağız inşallah. Hemen birinci ayetle başlayalım. Adiyat suresi birinci ayette sıkça yapmış olduğumuz hatalara. Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabha. Evet. Burada hemen birinci kelime olan vel adiyat kelimesiyle başlayalım. Burada öncelikle vav'dan elif lam takısına geçerken vel derken burada dilimizi hemen bırakmıyoruz. Bırakırsak veli adiyati veli gibi oluyor. Yani elif lam takısına esra harekesi vermiş oluruz. Burada elif lam takısı sakindir. Vel adiyati vel adiyati. Evet. Ve ikincisi hemen elif lam takısından sonra gelen ayın harfi. Yani vel adiyati diye bir okuyuş var zaten. Vel adiyati. Evet, bu yanlıştır. Burada ayın harfi var. Vel adiyati. Evet. Boğazımızı burada sıkıyoruz ve boğaz harfi olan ayını burada çıkartıyoruz. Vel adiyati dabha. Evet. Vel adiyati. Evet. Ve dabha kelimesinde de

dilimizin sağ veya sol yanını üst azı dişlerine dokundurarak, vurdurarak bu harfi çıkartıyoruz. Vel-adiyyati dabha. Evet. Kalkalemizi yaptık. Burada dat harfinden sonra gelen B harfi sakindir. Burada kalkale yapıyoruz. Bu B harfini, buradaki B harfini çıkarırken sesimiz dalgalanıyor bu harf ile. Lab, lab, ha, e. Ve sondaki H harfi, zab, ha diye bir okuyuş var demiştik ya. Sondaki H harfi de H ile karıştırılıyor. Yani mide boşluğundan gelen güzel H dediğimiz H ile karıştırılabiliyor. Buraya da dikkat ediyoruz. Burada lab, ha, evet. Çok kalın bir ses burada vermiyoruz ha'ya. Yani ha kalın bir harf değildir. Fakat çıkan ses mahreci gereği, buradaki ha'nın mahreci, çıkan ses e-a arası bir ses olması gerekiyor. Fakat a'ya biraz daha yakın. Dab-ha, evet. Dab-ha değil, dab-he de değil, dab-ha, evet, tam ortası. Bu ayeti toparlayalım. Vel-adiyati dab-ha. Evet, ikinci ayetle devam ediyoruz. Fel-müriyati kad-ha. Fel-müriyati kad-ha. Burada fel derken lama geçiş esnasında yine hareke vermemeye dikkat ediyoruz. Fel-müriyati. Evet. Ve ra yine burada ince okunması gerekiyor i sesiyle. Ve y'yi bir elif miktarı uzatırken a arası bir ses veriyoruz. Fel-müriyati değil. Fel-müriyati. Ve sonda kad-ha kelimesinde de yine kad-ha diye bir okuyuş var. Kad-ha. Öncelikle kafa dikkat ediyoruz kıymetli dostlar. Ka, bu kef değildir. Kand, kand, ha. Evet, dal burada sakin, yine kalkalemizi yaptık. Kand, ha. Ve sondaki yine ha harfine dikkat ediyoruz. Bunu da he ile karıştırmayalım. Bir önceki ayette dab ha kelimesinde olduğu gibi burada da yine sonda ha harfi var. Bunu da okurken he ile karıştırmayalım. Boğaz harfi olan burada ha var. Fel-müriyati kad-ha ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Evet. Devam ediyoruz 3. ayetle. Fel-mughirati subha. Evet, burada yine lama dikkatinizi çekelim. Fel derken yine dilimizi burada hemen bırakmıyoruz. Fel yani feli, fel-mughirati olmaz. Fel-mughirati subha. Ve burada gayn harfine dikkat ediyoruz kıymetli dostlar. Fel-mughirati. Evet, burada uzatıyoruz. Bazı kardeşlerimiz burada uzatmadan geçiyor. Fel-mughirati diye bir okuyuş var. Bu da doğru okuyuş olmaz. Çünkü burada gayn harfi i arası bir sesle okunması gerekiyor. Bu birincisi. İkincisi, bir elif miktarı uzatıyoruz. Fel-mughirati. Evet, ra kalın yine burada üstün bir hareke almış. Ve sondaki subha kelimesinde de yine aynı şekilde öncelikle sada dikkat edelim kıymetli dostlar. Yani bunu sin olarak okumayalım. Subha yanlış okuyuştur. Subha. Doğru okuyuş sub, su, sat kalın bir harftir. Ötre harekesi almış, burada yine kalın okumamız gerekiyor. Subha. Evet. Yine kalkalemizi yapıyoruz burada. Sakin olan B harfi gelmiş. Sub hareke vermeden tabii. Subu, subu değil de subha. Evet. Ve yine sonda hakeza önceki iki ayette belirtmiş olduğumuz gibi yine ha harfi var. H harfi burada yok. Burada boğazımızı yine sıkıyoruz. Boğaz harfi olan ha'yı çıkartıyoruz. Bir elif miktarı uzatıyoruz. A sesine yakın bir sesle bu sesi veriyoruz. Fel mughirati subha. Subha. Ve bir elif miktarı uzatıyoruz sadece. Evet, 4. ayetteyiz. Fe ether nebihi naka'a. فَأَسَرْنَ بِهِ نَكْعَى diye bir okuyuş var. Bu da yaygın olan okuyuşlar arasındadır. Dikkat edelim. Öncelikle peltek olan F harfine. فَأَسَرْنَ bu keskin olan sin değildir. فَأَسَرْنَ evet. فَأَسَرْنَ yanlış okuyuştur. فَأَسَرْنَ بِهِ نَكْعَى evet. Öncelikle peltek olan F'yi düzeltelim. Varsa yanlışımız burada. Dikkat edelim. Keskin olan sin harfi burada yok. İkincisi de hemen ardından gelen ra harfi burada kalın okunması gerekiyor. Ra harfi burada sakin. Ra harfi sakin olduğu zaman kendisinden önceki harfin harekesine tabi olur demiştik. Kalınlığı veya inceliği. Burada bakıyoruz. Peltek olan thin üstün bir hareke almış. Dolayısıyla buradaki ra harfi de kalın okunması gerekiyor. Fe-eser. Fe-eser değil. Fe-eserne bihi nak'a. Bihi'yi burada uzatıyoruz. Yani h'yi. H'yi

Bir elif miktarı uzatıyoruz. Uzatmadan geçmeyelim. Bu da yaygın olan hatalar arasında bihinak'a diye okunabiliyor. Dikkat edelim. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Gizli bir met var burada. H'de. Fe'eferne bihinak'a. Evet. Nak'a kelimesinde de nak'a diye bir okuyuş var. Yani iki tane muhtemel hatamız olabilir. Birincisi sakin olan kaf. İkincisi de ayn harfi. Nak'a diye bir okuyuş var. Düzeltelim varsa yanlışımız. Dikkat edelim. Birincisi kaf harfi sakindir. Nak'a. Burada yine kalkale var zaten. Nak'a. Evet. İkincisi de ayn harfi. Elif olarak bunu okumayalım. Burada elif harfi yok. Burada ayn harfi var. Boğazımızı sıkıyoruz ve boğaz harfi olan ayn harfini burada bir elif miktarı uzatırken yine ea arası bir ses veriyoruz. Ama yine ayn harfi de ha harfi olduğu gibi a sesine yakın bir ses veriyoruz. Burada yine ayn harfine. Fe'eferne bihi nak'a. Nak'a. Evet, bir elif miktarı uzattık. Beşinci ayetteyiz. Fevesadne bihi cem'a. Evet. Fevesatne diye bir okuyuş var. Hatta birinci harfte belki hatamız olabilir. Yani ya F harfini vav olarak okuyabiliriz ya da ikinci harf olan vavı F harfi olarak okuyabiliriz. Dikkat edelim. Birinci harfimiz F. Beşinci ayetteyiz. Fevesatne kelimesindeki birinci harf F'dir. İkinci harf V'dir. İkisi de dudak harfi olduğu için burada acele etmeyelim. Dikkat edelim. Önce F'nin hakkını verelim. F. Daha sonra V. Yalnız burada durmuyoruz. Yani hani harfin hakkını verelim diye bir durma söz konusu değil. O zaman sekte ihtimali olabilir. Burada da sekte caiz değil. O yüzden durmuyoruz. Acele etmeden yavaş yavaş okuyoruz. Feve. Feve sentne. Feve. Evet, vav'da zaten dudaklar ileride demiştik. Ve ardından gelen tı harfi burada var. Yani feve sento. Feve setne diye bir okuyuş var. Bu da doğru okuyuş değildir. Kaide dışıdır. Kural dışıdır. Buraya dikkat edelim. Fevesento. Fevesento ne? Evet, bu şekilde okuyoruz. Bihi kelimesinde yine hakeza H harfi, esreri olan H'yi bir elif miktarı uzatıyoruz. Fevesento ne bihi. Bihi, mide boşluğundan gelen H var burada yine. Bir elif miktarı uzattık. Cem'a kelimesinde de cime dikkat edelim kıymetli dostlar. Öncelikle bunu Ç olarak okumayalım. Arapçada Ç harfi yoktur. Arapçada cim harfi vardır. C. Cem'a. Cem'a. Evet. Yine sonda hakeza bir önceki ayette olduğu gibi burada yine ayn harfi var. Ayn olarak bunu okuyalım. Elif olarak bunu. Yani cem'a olmaz. Cem'a yanlış okuyuştur. Cem'a. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Boğazımızı sıkarak ayn harfini çıkartıyoruz. Yine burada a'ya yakın bir ses ile. Fevesadne bihi cem'a. Evet, 6. ayetteyiz. İnnel insane li rabbihi lekanud. Evet. İnnel insane. Burada şeddeli olan nunu biraz tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz. Tabii bunu talim yaparken, yani namazda okuduğumuz zaman şeddeli olan nunları bu denli tutmuyoruz. Yani 1 veya 1,5 elif miktarı tutmuyoruz. Ama burada talim yaptığımız için burada biraz tutuyoruz, hemen bırakmıyoruz şeddeli olan nunu. İnnel insane, innel insane. Ve eliflama geçerken burada eliflam takısına geçerken yine dikkat edelim. Eliflam takısını çıkardığımız esnada hareke vermeyelim. Yani dilimizi hemen burada bırakmayalım. İnnel insane, insane diye bir okuyuş var yine. Yani buradaki sin harfini bir elif miktarı uzatırken ea arası bir ses veriyoruz. A sesini burada vermiyoruz. Çünkü sin harfi ince bir harftir. Bir elif miktarı uzatıyoruz. Fazlasını uzatmayalım. İnnel insane. İnsane değil. İnnel insane. Lirabbihi kelimesinde yine ra kalın okunuyor burada. Üstün bir hareke almış. A sesi veriyoruz. Lira. Lirabbihi. Lirabbihi. Şeddeli olan B'yi tutmuyoruz. Sadece iki kez okutup geçiyoruz. Ve yine H'yi burada bir elif miktarı uzatıyoruz. Lirabbihi. Evet. Lekenud kelimesinde. Lekenud. Sondaki dal harfi. Evet, bunu da lekenud gibi okumayalım. Yani sanki sonda T harfi varmış gibi oluyor. O zaman burada T harfi yok. Burada dal harfi var. Lekenud. Lekenud. Evet. 6. ayetimizi de toparlayalım. İnnel insane li rabbihi.

Devam ediyoruz 7. ayetle. Ve innehu ala zalika leşehid. Evet. Ve innehu vav'da dudaklarımız ileride. Şeddeli olan nunu yine biraz tutuyoruz burada, hemen bırakmıyoruz. Ve innehu ve h harfini, ötreli olan h harfini uzatırken bir elif miktarı uzatıyoruz ve hu değil de ve innehu. Buradaki h harfini uzatırken u arası bir ses veriyoruz ve bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve innehu. Devamında ala zalike, ala kelimesinde dikkat edelim öncelikle ayn harfine. Ala, burada ala diye sıkça yapılan bir yanlış var. Ala çok meşhurdur, çok da yaygındır. Ala bu yanlıştır. Öncelikle ayn harfine dikkat edelim. Elif harfi burada yok. Boğazımızı sıkarak boğaz harfi olan ayını burada çıkartıyoruz. A, ala ve lamı da uzatırken yine a sesini vermeyelim. Ala yani ala değil. Ala bir elif miktarı uzattık. Zalike kelimesinde de yine hakeza zalike diye sıkça yapılan bir yanlış var. Kulaktan dolma olsa gerek bu. Zalike çok meşhurdur. Buna da dikkat edelim. Burada peltek olan z var. Keskin olan z yok. Ve zalike ve innehu ala zalike. Bir elif miktarı uzatıyoruz a sesini vermeden. Ea arası bir ses veriyoruz buradaki peltek olan z'ye. Ala zalike. Ve evet, dilimiz dişler arasında ileride, bir elif miktarı uzattık. Leşehid kelimesinde de öncelikle h'ye dikkat edelim. Burada boğazımızı sıkarak çıkartmış olduğumuz ha harfi yok. Boğaz harfi olan ha burada yok. Burada mide boşluğundan gelen güzel h dediğimiz h var. Leşehid, leşehid. Evet, ve burada uzatıyoruz h'yi tabii, hemen geçmiyoruz. Leşehid yanlış okuyuştur. Leşehid, evet. Leşehid. Sondaki dal harfini de belirgin bir hale getiriyoruz. Sakin bir şekilde duruyoruz. Ayet sonu olduğu için cezm ile dal harfini okuyoruz ve duruyoruz. Bu ayetimizi de toparlayalım. Ve innehu ala zalike leşehid. Ve böylece Adiyat suresinde birinci kısmı tamamlamış olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. 8, 9, 10 ve 11. ayetlerin talimiyle sizlerle birlikte olmaya çalışacağız. Şimdi 7. ayete kadar olan kısmı talimi bir şekilde okuyacağız. Ardından mealini sizlerle paylaşacağız ve dersimizi bitireceğiz. Bir sonraki dersimizde buluşmak ümidiyle hepiniz Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa süratle koşan, koşarken ayaklarını vurarak ateş çıkaran, sabah erkenden baskın yapan, orada tozu dumana katan ve düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki, insan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür. Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir. Yüce olan Allah,

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda

0: Türkiye. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana.

0: Sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
0: Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
5: Arkası yarın.
6: Arkası yarın.
4: Denizler hakime. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezarçı Yakup Gökçen, aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap, Mehmet Akman.

0: Gittikleri yerde Beşir ve adamlarıyla kavgaya tutuşan Leventlerin içinde en zor durumda olan şüphesiz Danilo'ydu. Eski bir papaz olan Danilo, kavga nedir görmemişti. Hasan sırtını ona vermiş, bir yandan da vurması için ona bağırıyordu.
1: Vur Danilo, vur babam!
0: Danilo bir iki tereddütten sonra nihayet kılıç sallamayı kavramış, bir iki adam devirdikten sonra espri yapacak forma bile gelmişti.
2: Ben senin baban olacak kadar yaşlı mıyım be Hasan?
0: Nihayet Beşir ve adamları tek tek yere serilmiş, Yahya da büzüldüğü yerden çıkmıştı. Danilo ise bütün adamları kendisi haklamış gibi böbürleniyor, "Bize Oruç Reis'in Leventleri derler," diye nağrılar atıyordu.
3: Helal olsun Danilo sana.
4: Koçum be, doğuştan cengavermişsin sen, doğuştan.
2: Sağ olun arkadaşlar, sizin takdiriniz olmasa buralara gelemezdim.
4: Hadi oradan, şimdi de şaka yapmaya kalkıyor. İki dakika önce şaşkınlıktan dizleri çözülen bendim sanki.
5: Beyzadeler, ya Beşir'in kaçan adamları güç toplayıp geri gelirlerse?
3: Nerede o cesaret?
5: Ama çok cesurmuş. Hızır Reis bile ona iltifat edermiş.
3: Yalan söylüyor. Cerbeden Hızır Reis'in korkusundan kaçtı.
5: Hadi ya.
3: Elbette, o kan emiciye mi iltifat edecekti Hızır Reis?
5: Herkes öyle biliyordu.
2: Her yere bir çuval yalan atmış.
5: Ama neden?
3: Kolay mı mazlumun kanına girerek kazanmış?

0: Kazandığı itibarı bir çırpıda kaybetmesi,
1: Oruç adı Tunus Sultanı Muhammed için çok yabancı değildi. Türk korsanlarının Celbe Adası'nda kazandığı zaferleri o da duymuştu. Onları memnuniyetle huzuruna kabul edeceğini bildirdi. Bu haber üzerine Yahya koşa koşa Leventlerin kaldıkları Hacı Osman'ın evine gitti. Müjdeyi hemen vermek istiyordu.
2: İşler yolunda gidiyor beyzadelerim. Sultan sizi huzura kabul etti.
3: Çok şükür.
4: Nihayet yaptığımız provalar işe yarayacak değil mi Hasan?
3: Hadi oradan Danilo. Seninle yapılan provadan hiç hayır gelmez.
4: Aşk olsun bre.
3: Ayrıca her sultan senin kadar bencil olsaydı halk yandıydı.
4: Ne yaptım ki?
3: Daha ne yapacaksın? Yok yelpaze yap, yok ayağımı yıka.
4: Allah'tan kork, ayağımı yıka demedim.
3: Aman iyi ki bir onu demedin.
4: Desem ne olurdu sanki? Müslümanın kardeşine hizmet etmesi sevaptır.
5: Gördün mü Hasan? Dersin dünkü Müslüman. Ama bizim de ağzımızı böyle açık bırakıyor.

0: Aydın ve arkadaşları öğleye kadar hazırlıkları için uğraştılar. Hediyeleri Hacı Osman Efendi'den aldıkları develere yüklediler ve sarayın yolunu tuttular. Sultanın sarayı şehrin ortasında, etrafı kalın duvarlarla çevrilmiş dev bir bahçenin ortasındaydı. Cümle kapısından geçtikten sonra develeri orada bırakıp saray kapısına geldiler. Kendilerini teşrifata memur olan iki kişi karşıladı. Yahya onlara Leventleri tanıttı. Aydın fazla heyecanlı görünüyordu. Birkaç dakika sonra huzurdaydılar.
1: Küffar üzerine yaptıkları seferlerle nam salmış Oruç ve kardeşi Hızır, bağlılıklarını iletmek üzere arkadaşlarını huzurunuza göndermişlerdir. Müsaade buyurursanız maruzatları var.
2: Küffar üzerine kaza edenler bizim için daima makbuldür. Oruç Reis de himayemize layıktır.
0: Aydın günlerdir hazırladığı konuşmayı tane tane yaptı. Mutlu bir şekilde saraydan ayrılıp kaldıkları yere geldiklerinde kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı.
3: Aydın Reis, heyecanlandın sen biraz.
4: Fark ettim.
5: Ben de heyecanlandım.
1: Ben ne düşündüm heyecanlandığımızı fark edince biliyor musunuz?
4: Ben biliyorum.
1: Sahi mi?
4: Evet, biliyorum.
1: Nasıl?
4: Çünkü aynı şeyi ben de düşündüm.
3: Bilmece gibi konuşmayın da bize de söyleyin.
5: Öyle ya. Söyleyin de biz de düşünelim. Değil mi ama?
3: He ya.
4: Tunus Sultanı'nın huzurunda böyle heyecanlanıyorsak, kim bilir Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin huzuruna çıksak ne hale geliriz? Ama biz kim, Yavuz Hazretleri'nin huzuruna çıkmak kim?
3: Öyle deme canım. Belki nasipte vardır.
1: Belki Oruç ve Hızır Reis çağrılırlar da yanlarında bizi de sürüklerler.
5: Amin.
0: Oruç Reis ve Hızır Cerbe adasındaki hazırlıklarını bitirmişler. Aydın ve Leventlerin Tunus'tan getireceği hayırlı haberleri sabırsızlıkla bekliyorlardı. Hızır bazen Emir Şahab'ın hediye ettiği Arap atıyla civarı dolaşıyor, tenha yerlerde saatlerce bir başına oturuyordu. Aradan hayli zaman geçmesine rağmen Ayşe'yi bir defa dahi olsa görememiş, evinin civarlarında gezinmeyi de kendisine yakıştıramamıştı. Oysa durum farklıydı. Emir Şahab'ın kızı evinde yoktu. Babası tarafından uzaklaştırılmış, Hızır'la bir daha karşılaşmasına mani olunmuştu. Zira Emir Şahab kızının Hızır'a gönül verdiğini öğrenmişti. Bu onun için kötü bir şey değildi. Fakat bir defa Hızır'ın "Denizlere gönül verenler evlenmemeliler. Çocuğunu sevmeye bile vakit bulamaz insan. Evladı büyür baba gidip dönene kadar" dediğini işitmiş ve bu denizci delikanlının kızı için uygun bir koca olmayacağına karar vermişti. Hızır bütün bunlardan habersiz Danilo'nun gelmesini dört gözle bekliyordu. Çünkü tecrübeli arkadaşı gönül işinden anlar ve muhakkak kendisine işe yarar nasihatlerde bulunurdu.

0: Hoş geldiniz yiğitler.
1: Hoş bulduk ağam.
2: Oruç baba öpeyim, hoş gördük.
0: Leventler ve reislerin karşılaşması bu sesler arasında epey uzun sürmüştü. Ne de olsa kardeş gibiydiler ve birbirlerini epey zamandan beri görmemişlerdi.
3: Anlat bakalım. Hayırlı haberleriniz

0: Oruç Baba.
1: Bütün fenerler yanmış reis.
2: Ben de fark ettim. Limandaki bütün gemilerin fenerleri yanıyor.
1: Fark et bir zahmet kardeşim. Her taraf pırıl pırıl sabah gibi. Fark edilmeyecek gibi değil ki.
3: Oruç Baba sizin gelişinizden dolayı yaktırdı fenerleri.
4: Daha neler yapılmıştı neler. Hızır ve Oruç Reis arkadaşlarının tekrar aralarına katılmasından dolayı kuzu kestirmiş ve bir ziyafet sofrası dahi hazırlatmışlardı.

0: Selamün aleyküm reis.
1: Aleyküm selam.
0: Ne düşünüyorsun böyle kara kara Hızır kardeş?
1: Sorma be Danilo.
0: Ben sormasam da sen söyle hele.
1: Cerbe'den ayrılmadan evvel Ayşe'yi son bir kez görmek istiyorum Danilo.
0: Görüşme tertip etmemi mi istiyorsun yani?
1: Evet ama sarayda yok. Ya başka bir yere götürmüşler ya da görmeyeyim diye tedbirler almışlar.
2: Danilo reisin kendisine bu kadar özel mevzularını açmasından dolayı son derece memnundu. Bu yüzden ne yapıp edip Ayşe Hanım'ın yerine öğrenmeye karar verdi.
0: Merak etme beyzadem. Ben bugünden tezi yok araştırmaya başlarım.
1: Sağ olasın Danilo.
0: Yalnız benim de sizden bir ricam olacak.
1: Buyur.
0: Yakında Tunus'a yolculuk var. Hayatta kız kardeşimden başka kimsem yok. Onu da burada bırakmaya gönlüm razı olmayacak.
2: Hazır. Bu sözlerin nereye varacağını anlayamadı. Acaba Danilo evvelden verdiği sözden dönmüş ve adada kalmaya mı karar vermişti? Halbuki Tunus'ta ona çok ihtiyaç vardı. Birdenbire Hızır'ın bu düşüncelerle canı sıkıldı.
1: Yoksa bizimle gelmekten vaz mı geçtin?
0: Hayır beyzadem hayır. Ölürüm de sizlerden ayrılmam.
1: O halde?
0: Kız kardeşim Dona da bizimle beraber gelsin.

0: Danilo, kız kardeşini de gemiye almayı teklif ettiğinde Hızır çok şaşırdı. Genç bir kadını bir sürü Levent'in arasına alamazdı. Hızır binbir ümitle bunu kendisinden rica eden dostunun isteğini nasıl reddedeceğini düşünüp üzüldü. Ona bunu uygun bir dille anlatmayı denedi.
1: Bak Danilo, sen farklı bir kültürün içinden geldiğin için belki bu gibi şeyler sana ters gelmeyebilir. Ama aslında çok yanlıştır. Odol bir kadın. Bizim tayfamız da kardeşimiz gibi de olsa delikanlı adamlar. Günahtır. Dul bir kadınla diyar diyar nasıl dolaşırız?
2: İlahi reis, ben bunu düşünemeyecek kadar bunak mıyım Allah'ını seversen?
1: Şükür. Ya nasıl dersin?
2: Süleyman reis yıllardır denizlerde yıpranmış, yorulmuş. Onun dinlenmeye ihtiyacı var.
1: E'si
2: nasıl olsa Tunus'taki Halkutvat limanı daimi olarak bizim.
1: Bizimdir Allah'ın izniyle.
2: Süleyman reis oradaki ayağımız olsa, ev tutup kardeşimle evlense, sonra oraya yerleseler?
1: Bu fena fikir değil.
2: Allah razı olsun.
1: Dur hele, paçaları hemen sıvama. Bakalım Süleyman reis razı olacak.
2: Siz işin o kısmını bana bırakın beyzade.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64.
5: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Merhabalar kıymetli dostlar, Mana Eklemi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bir hafta aranın ardından siz değerli dinleyicilerimizle yine birlikte olmanın mutluluğuyla başlıyoruz programımıza. Mana Eklemi'nde biliyorsunuz kıssaları sizlere aktarmaya gayret ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ve Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasını anlatıyorduk. Geçen haftanın kısa bir özetini yaparak nerede kaldığımızı hatırlatayım ki radyosunu yeni açanlar veya

0: programa ilk defa denk gelenler için tekrar olmuş olsun. Musa aleyhisselam henüz peygamberliğinden önce Mısır'da biliyorsunuz Kıptiler ve Sıptiler olmak üzere iki grup yaşayanlar vardı. Kıptiler Firavun'un soyundan gelenler, yani Yakup aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselamın dinine inanmayanlar. Sıptiler ise İsrailoğulları, yani Yakup aleyhisselam ve Yusuf aleyhisselamın soyundan gelip tek olan Allah'a inananlar. Musa aleyhisselam da Sıptilerdendi. Bir gün Musa aleyhisselam çarşıda gezinirken bir Kıptinin Sıptiye zulmettiğini görüyor ve gidiyor yardım etmek için. Adamı şöyle bir iteyim derken adam yere düşüyor. Hatta rivayete göre yumruk attığı da söylenir Musa aleyhisselamın. Adam yere düşünce işte kafasını çarpıyor, ölüyor. Sonra Musa aleyhisselam oradan hemen uzaklaşıyor. Aradan belli bir süre geçtikten sonra kendisine bir haber geliyor. Diyorlar ki herkes seni arıyor, hemen şehri terk et. Musa aleyhisselam mecburen şehri terk etmek zorunda kalıyor. Yanına herhangi bir eşya, işte para, hiçbir şey almadan şehri terk ediyor. Nereye gidiyor peki? Mısır'dan Medyen'e gidiyor. Medyen'e gitmek için yola çıkıyor ve 8 gün boyunca aç ve susuz yolculuk yapıyor. Medyen'e geldikten sonra bir ağacın altında dinlenmek için oturuyor Musa aleyhisselam. Bakıyor ki ileride bir grup çoban suyun başında koyunlarını sulamaya getirmişler. Onları izlerken onların arkasında iki tane hanım dikkatini çekiyor. Hanımlar da koyunlarını getirmişler sulamak için. Fakat onlar çobanlar olduğu için yanaşamıyorlar. Uzun bir süre bekliyorlar. Musa aleyhisselam gidiyor onların yanına. Siz neden burada bekliyorsunuz diyor hanımlara. Onlar da diyorlar ki biz orada erkekler olduğu için, çobanlar olduğu için gidip koyunlarımızı sulayamıyoruz. Onların gitmesini bekliyoruz sulamak için. Bazen öyle oluyor ki onlar suyu bitiriyorlar. Bize su kalmıyor. Biz de koyunlarımızı sulayamadan geri dönmek zorundayız. Babamız yaşlıdır. Kendisi halsizdir. Buraya kadar gelemiyor. O yüzden biz getirip koyunlarımızı suluyoruz diyorlar Musa aleyhisselama. Musa aleyhisselam da tabii ki Allah-u Teala'nın vermiş olduğu yüce ahlak nedeniyle hemen onlara yardım etmek istiyor ve koyunlarını alıyor. Gidip çobanlardan müsaade isteyip koyunlarını suluyor hanımların. Tekrar götürüp koyunlarını teslim ediyor. Tabii bu arada onların işte yüzüne bakmıyor, konuşurken çok fazla yanlarına yaklaşmıyor. Gayet bir edeple davranıyor kendilerine. Sonra onlar da koyunlarını alıp gidiyorlar. Bu kızlar kimdir peki? Bu kızlar yine aynı Musa aleyhisselam devrinde yaşamış olan bir peygamber olan Şuayb aleyhisselamın kızları. Şuayb aleyhisselam ihtiyar birisi, halsiz ve artık çok fazla hareket edemeyen birisi olduğu için kızları ona bakıyorlar ve evin işlerini kızlar yapıyorlar. Tekrar geri dönüp babalarına bu başına gelenleri anlatınca, hatta babaları soruyor, siz neden bugün erken geldiniz? Önceden hep geç gelirdiniz koyunları sulamaya gittiğinizde. Bu sefer erken geldiniz, hayırdır ne oldu diye sorduklarında kızları anlatıyor durumu. Bize orada salih bir kimse, yardımsever bir kimse yardım etti. O yüzden bugün erken geldik diyorlar. Şimdi hocam ben böyle bir özetleme yaptım. Buradan gerisini size bırakayım. Musa aleyhisselamın Şuayb aleyhisselamla bir araya gelmesi ve biraz sonra inşallah konumuza geçeceğiz. Orada kalmıştık geçen hafta. Musa aleyhisselam Şuayb aleyhisselamın kızlarından Safura validemizle evleniyordu. Orada kalmıştık. İsterseniz oradan devam edelim. Ben biraz uzattım. Tekrar hoş geldiniz diyeyim dinleyenlerimize ve hocama da hoş geldiniz diyeyim. Başlayalım hocam. Buyurun.
1: Hoş bulduk. Sağ olun. Allah razı olsun. Öncelikle Cenab-ı Hak Celle Celaluhu programımıza hayırlara vesile kılsın inşallah.
0: İnşallah.
1: Sohbetimizi bereketli kılsın inşallah. Hem bizler hem kıymetli dinleyenlerimiz istifade ederek programı nihayete erdirmeyi bizlere nasip etsin inşallah.
0: Amin hocam.
1: Cenab-ı Hak her şeyin öncesinde bizi rızasına muvaffak eylesin inşallah.
0: İnşallah.
1: Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselamı çağırdığında yemek ikram ediyor. Musa aleyhisselam yemeği yemeyeceğini söylüyor. Şuayb aleyhisselam neden yiyemeyeceğini sorunca ben size Allah rızası için yardım ettim. Yemek için yardım etmedim diyor. Bunun üzerine Şuayb aleyhisselam diyor ki sen misafirimiz olduğun için sana yemek veriyoruz. Ondan sonra Musa aleyhisselam yemeği yiyor. Bu ne kadar büyük hassasiyettir. Yani yapmış olduğu hizmetin karşılığında yemek istemiyor.
0: Evet.
1: Veya o manaya gelebilecek durumdan da kaçınıyor Musa aleyhisselam. Bunun üzerine kızı diyor ki babasına. Şuayb aleyhisselamın iki kızı var, oğlu yok. Diyor ki iki kızından birisi, babacığım diyor, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır. Şimdi burada hatırlayacaksınız iki şey ön plana çıkmıştı. Birisi liyakat, diğeri ise emniyet. İnsanların ondan emin olması.

0: çalıştıracağınız kişiden emin olmanız. Evet. Bu iki mevzu ön plana çıkmıştı ve ondan bahsetmiştik özellikle. Tekrar o kısmına girmeyeceğiz tabii ki. Şuayb Aleyhisselam Hazreti Musa'yı her şeyle beraber çok beğendi. Davranışı, ahlakı, güvenilirliği, efendim haysiyeti her yönüyle. Onun yanında alıkoymak istedi. Hı hı. Çare düşündü. Sonunda kızı Safura ile evlenmesini teklif etti. Yanında tutabilmesi için. Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın kızıyla evlenmesinin ne şekilde mümkün olabileceğini sorunca Şuayb Aleyhisselam da 8 sene koyunlarına bakması şartıyla kızıyla evlenebileceğini söylüyor Musa Aleyhisselam'a. Ancak 10 sene bakarsa daha iyi olacağını da bildiriyor Şuayb Aleyhisselam.
1: Evet.
0: Maksadı ise Hazreti Musa'nın daha uzun müddet yanında kalabilmesiydi. Bu konuşma Kur'an-ı Mu'cizül Beyan'da şu şekilde ifade buyuruluyor. Estağfirullah. قَالَ اِنِّي اُرِيدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَ ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ اَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجْ فَاِنْ اَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيدُ اَنْ اَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي اِنْشَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّالِحِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Şuayb dedi ki, bana 8 yıl çalışman şartıyla şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıl tamamlarsan artık o da senden bir lütuf olur. Yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden bulacaksın. O da evlilik mihri olaraktır aslında.
1: Ben de onu soracaktım. Neden evet. Karşılık olarak 8 yıl evet. Çalışmasını istiyor?
0: Musa Aleyhisselam'ın elinde hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Mısır'dan kaçtığında zaten çarşıya çıkmıştı. Böyle bir şeyi Firavun'un amcasının oğlundan duyunca direkt kaçarak Mısır'dan uzaklaşmıştır. Cenab-ı Hakk'a tevekkül etti ve Mısır'dan uzaklaştı. Üzerinde de hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Parası pulu da yok. Mehir olarak verebileceği hiçbir şey yok. O yüzden soruyor, bu nasıl olabilir? Yani benim mehir verecek hiçbir şeyim yok ki. Kızınla evlendirmek istiyorsun şeklinde bir soru soruyor belki Şuayb Aleyhisselam'a. Şuayb Aleyhisselam da mehir olarak çobanlık yapabileceğini söylüyor.
1: Zaten hocam demek ki Şer-i Şerif'in o koyduğu kurallar veya işte Peygamber Efendimiz'in sünneti demek ki ta o peygamberler zamanında da aslında yaşanıyormuş ve günümüze kadar gelmiş. Hala mehir devam ediyor ve zaten evet. Haktır değil mi? Kadının hakkıdır o.
0: Kesinlikle. Şimdi burada farklı bir şey daha var. Burada iki peygamberin kendi aralarında sözleşmeleri. Bu çok önemli.
1: Evet.
0: Biz en güvendiğimiz arkadaşımız veya herhangi arkadaşımızla birlikte zaman zaman belki mukabele yapmakta sıkıntı çekebiliyoruz. Şu anlamda acaba ben mukabele teklif etsem kabul etmeyebilir mi veya ayıp olur mu düşüncesi içerisinde kapılıyoruz ya. İki peygamberin arasında geçen örneğe verelim şimdi. Estağfirullah. قَالَ ذَٰلِكَ بَيْن۪ي وَبَيْنَكَ اَيَّمَا الْاَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Musa şöyle cevap verdi Şuayb Aleyhisselam'ın bu teklifine. Az önce söylemiştik ya. Bu seninle benim aramdadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam doldurayım. Bana karşı bir husumet duymak yok. İstersem 8 yılı doldururum, istersem 10 yılı doldururum diyor. Ama hangisini doldurursam hani 8 yıl doldurdum da gittim, bana karşı husumet beslemeyesin diyor Musa Aleyhisselam. Söylediklerimize Allah vekildir. Şimdi kitaptan alarak söyleyelim. Bu ayeti kerimede içtimai hayatta toplumda sıkça karşılaşılan bir hususa dikkat çekilmiştir aslında. O da nedir? Şudur ki insanların en güvenilirliği olan iki peygamber bile bir iş mevzuunda anlaşırlarken ileride karşılaşabilecekleri muhtemel durumları da ortaya koyarak baştan her şeyi açık açık konuşuyorlar.
1: Evet.
0: Ve o şekilde karara bağlıyorlar. Yarın olabilir ki şu sıkıntı çıkar. Bunun karşılığında nasıl tedbir alınması gerekir? Ne yapılması gerekir? Bunu da konuşuyorlar işin başında.
1: Evet.
0: Halbuki her ikisi de insanların en güvenilirlidir. İkisi de Allahu Teala'nın peygamberidir. Cenab-ı Hakk'ın en güvenilir kulları ki peygamberlerdir. Onlar bu mukabeleyi, bu sözleşmeyi yapıyorsa biz hayli hayli yapmamız lazım. En sonunda da Allah'a tevekkül ediyorlar. Ve onu da Cenab-ı Hakk'ı da bu anlaşmalarına şahit tutuyorlar.
1: Evet.
0: Ayet-i Kerime'de buyuruyor estağfirullah. Ya eyyuhallezine amenu izâ tedayentum bideynin ilâ ecelin musemmen fektubu'u. Sadakallahu'l-azim ilâ ahirullahi. Ey iman edenler! Aranızda borç alıp verdiğinizde, borç edindiğinizde belli bir vakte kadar, belli bir süreye kadar borç edindiğinizde

0: Onu yazın diyor Cenab-ı Hak. Fektubu, onu yazın. Felyektub beynekum katibun bil adl. Katip onu yazsın diyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu sizin aranızda.
1: Evet.
0: Yani bu Cenab-ı Hakk'ın emridir aslında. Onlar da bunu sözlü olarak, hani mukavele diyoruz ya, sözlü olarak bu anlaşmayı yapıyorlar aslında peygamberler. Yarın böyle bir sıkıntı çıkacak olursa onu da şimdiden konuşalım, anlaşalım diyorlar.
1: Yani hocam şimdi iki peygamber arasındaki olan bu karşılıklı, hani baktığımız zaman aslında çok da büyük bir mesele yok gibi gözüküyor. Diyor ki 8 sene çalışırsan kızımı veririm sana. O da tamam kabul ediyorum veya kabul etmiyorum diyebilir. Ama baştan Allah-u Teala'yı şahit tutup küçük bir mesele gibi gözüken bir şeye aslında böyle karşılıklı sözleşmeye girişiyorlar. Biz şimdi,
0: bu bize bir örnektir işte.
1: Evet, şimdi bir sürü işte ticari ilişkilerimiz var veya ailevi ilişkilerimiz var, işte miras ilişkilerimiz var. Bunların hepsine aslında birer örnek bu.
0: Kesinlikle öyle. Eğer bir iş yapacaksak birisiyle işin başında açık açık her şeyi konuşmamız lazım. Olabilecek her şeyi açık yürekliyle konuşmak lazım ki böyle olursa işimiz sağlam gider.
1: Ki bunun altında aslında hocam kul hakkına girmemek yatıyor değil mi?
0: Elbette ki.
1: Yani ben kendi hakkımı koruyayım. Aman beni dolandırmasından ziyade karşıdaki insanın hakkını almamak.
0: Evet. Peygamberlerin yaptıklarında elbet çok büyük hikmetler var, sırlar var. Bunlar sadece bizim anlayabildiklerimiz. Neticede anlaştıkları şekilde Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın sürülerini gütmek suretiyle hizmete başladı. Artık Musa aleyhisselam için çok farklı bir devir başladı. Musa aleyhisselam, Şuayb aleyhisselamın kızıyla 8 yıl veya 10 yıl, hangisini yaparsa şimdi birazdan göreceğiz, çobanlık yapmak suretiyle evleniyor. Şuayb aleyhisselamın kızı Safura annemiz ile birlikte. O feraset sahibi olan Safura annemizle birlikte evleniyor ve artık çobanlık hizmetine başlıyor. Ne kadar enteresandır. Cenab-ı Hak peygamberlerine çobanlık yaptırmıştır genelde. Birazdan ondan da bahsedeceğiz. Çobanlıktaki şimdi bir hassasiyeti, Musa aleyhisselamın hassasiyetini paylaşalım. Ondan sonra oraya geçelim inşallah.
1: Bir de şey var hocam. Musa aleyhisselamın Medyen'e gelmeden önceki yaşantısına baktığımızda işte sarayda bolluk bereket içerisinde yaşıyordu. Birden
0: çobanlık yapmaya başlıyor.
1: Yani evet. Bir peygamberin Allah-u Teala tarafından nasıl imtihandan geçirildiğini görüyoruz.
0: Hem imtihan hem Cenab-ı Hak peygamber yapacağı kulunu eğitiyor aslında.
1: Evet.
0: Çobanlıkla birlikte eğitiyor. Evvela sürü gütmek meselesi. Birazdan ondan bahsedelim inşallah.
1: Evet hocam, buyurun.
0: Rivayete göre Musa aleyhisselam koyunlarını güderken hiçbirine ama hiçbirine bir değnek bile vurmamıştır. Vurmazdı. Kesinlikle onlara eziyet etmezdi. Koyunlarını aç bırakmazdı. Çok titiz şekilde bakardı onlara. Allah-u Teala da Musa aleyhisselamı bu davranışı karşısında İsrail oğullarına peygamber olarak gönderdi ve Cenab-ı Hak belki bu hassasiyeti neticesinde Musa aleyhisselamla konuşmuştur. Sebebinin ne olduğunu Allah bilir tabii ki elbette. Musa aleyhisselam peygamberliğinden sonra da çobanlığa devam etmiştir ve milletini birçok kötülükten korumuştur. Allah-u Teala'nın yarattıklarına şefkatli davranmayan, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına merhametli davranmayan Allah-u Teala'nın dostu olamaz. Kim de onun mahlukatına, Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına onları aziz tutar, onlara şefkatle muamele ederse, hak ehlinin ulaştığı mertebelere nail olur. Ne kadar önemli değil mi?
1: Evet hocam, direkt gene aklıma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eski bir elbisesini işte çıkaracağı zaman veya onu artık kullanmayı, eskidiği için kullanmayı bırakacağı zaman ona teşekkür edermiş. Sen beni örttün, işte kahrımı çektin, sana teşekkür ederim diye. Yani biz ne yapıyoruz şimdi, işte diyelim atıp gidiyoruz yani. Allah-u Teala'nın yarattığı her şeye, dediniz ya, onları aziz tutar, hiçbir canlıya herhangi bir zarar vermez.
0: Cenab-ı Hak sevdiklerinin hatırına bizi affeylesin. Bize rahmet eylesin. Bize merhamet eylesin. Bizi sevdikleriyle beraber eylesin. Yoksa işimiz yaş, halimiz harap. Allah-u Teala bizi, cümlemizi muhafaza etsin inşallah.
1: Amin hocam.
0: Çobanlık hemen hemen bütün peygamberlerin az çok icra ettikleri bir meslek. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bunun hikmeti de şudur. Allah Celle Celaluhu onlara tebliğ vazifesini vermeden önce idarecilikte lazım olan mesuliyet hissi, efendim vazifeyi hakkıyla ifa etme şuuru, şefkat ve merhamet gibi bir takım hususiyetleri peygamberlerine kazandırmış.

0: Neleri? Tekrar söylüyorum. İdarecilikte lazım olan mesuliyet hissini, efendim vazifeyi hakkıyla ifa etme şuurunu, şefkat ve merhamet, bunlar gibi bir takım hususiyetleri, özellikleri Cenab-ı Hak peygamberlerine kazandırmıştır çobanlık vesilesiyle. Bakınız, Allah-u Teala Musa aleyhisselama vermiş olduğu bu zorlu görevde bazı rahatlıklar, bazı yetkiler de vermiştir. Şöyle ki, Musa aleyhisselam koyunlarını sulamak istediğinde Cenab-ı Hak tarafından ona asasını bulunduğu yere vurup su çıkarması ilham edilmiştir. Ey Musa, asanı vur ve su çıkar. Böylelikle bu lütuf sayesinde Hazreti Musa davarları sulamakta hiçbir zaman sıkıntı çekmemiştir. Bu da Allah-u Teala'nın lütfuydu. Nihayet Musa aleyhisselam çobanlık hizmetinde 8 seneyi doldurmuştur. Hazreti Şuayb aleyhisselam koyunları da o 8 senenin sonunda damadı ve kızına hediye etmiştir. Onlar da sizin olsun.
1: Evet.
0: Şuayb aleyhisselamın maksadının ne olduğu net olarak ortaya çıkıyor. O yüzden öncesinde onu rahatlıkla söyleyebiliyoruz.
1: Evet.
0: Şuayb aleyhisselam Musa aleyhisselamın yanında daha fazla tutabilmek için bunu yapmıştır. Demek ki biliyordu peygamber olacağını.
1: Hı hı.
0: Fakat Musa aleyhisselam 8 sene sonra ayrılmayıp hizmetini 10. seneye kadar devam ettirmiştir. 8 sene bitti ama 10. seneye kadar devam ettirdi. Her sene hani o makbul olan benekli koyun vardır ya,
1: hı hı,
0: o az doğuyordu. Fakat 10. sene koyunların hepsi hem ikiz hem de benekli doğurmaya başladılar.
1: Allah Allah.
0: Ya ikizleri de benekli yani. Şuayb aleyhisselam bu manzara karşısında buyuruyor ki bu Musa ailesine Allah-u Teala'nın bir ikramıdır.
1: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Musa aleyhisselam kendisinden yaşça büyük olan bir peygamberin sözünü kırmamak için 2 sene fazladan çalışıyor. Kızını alıyor. Karşılığında Şuayb aleyhisselam koyunları hediye ediyor. Allah-u Teala da Musa aleyhisselama bereketli olan benekli koyunları hediye etmiş oluyor.
0: O demek ki,
1: edebinin karşısında.
0: Ya demek ki biz ne kadar iyi niyetli, halisane niyetle Allah rızası için iş yaparsak Cenab-ı Hak bizim hazinemizi o kadar dolduruyor.
1: Evet.
0: Bazen bunu zahiren verir, bazen de ahirete saklar. Cenab-ı Hak nasıl takdir buyurursa. Biz inşallah acele etmeyenlerden oluruz.
1: İnşallah.
0: O sevabı almak için acele etmeyenlerden oluruz. Hani acele etmek şu anlamda dünyada karşılığını bulayım yaptığım işin. Böyle bir beklenti içerisinde olmayız inşallah. Bu da çok tehlikeli bir durum. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak acele edenler için çok vahim sonuçlar söylüyor ki Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin inşallah.
1: İnşallah. Şimdi hocam isterseniz birinci bölümümüzü bitirelim. Musa aleyhisselam dendiği zaman aklımıza hep o denizi yardığı asa gelir. Genel itibariyle herkesin aklında kalan Musa aleyhisselamla ilgili Musa aleyhisselamın asasıdır. Şimdi oraya geldik zannediyorum. Musa aleyhisselamın asasından biraz bahsedeceğiz.
0: Evet.
1: Ve Mısır'dan ayrılışı konusundan bahsedeceğiz. Sevgili dostlar, mana iklimi kısa bir aradan sonra devam edecek efendim. Ayrılmayın.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne

0: onların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Mana Hikmi programımız Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'ın kıssasından devam ediyor. Şimdi hocam Musa Aleyhisselam'ın asası dedik birinci bölümün sonunda.
1: Evet.
0: Şimdi Musa Aleyhisselam dendiği zaman aklımıza onun o meşhur asası gelir. O asanın hikmeti nedir hocam? Sonra inşallah Medyen'den ayrılışına geçeriz.
1: İnşallah. Musa Aleyhisselam'ın koyunlarını yırtıcı hayvanlardan korumak için elinde bir asası vardı.
0: Evet.
1: Asanın bir ucu tutma yeri, diğer ucu da sivriydi.
0: Hı hı.
1: Bu asanın nereden geldiği hakkında çeşitli rivayetler var. Bunlardan bir tanesi de asanın Adem Aleyhisselam'dan Şuayb Aleyhisselam'a kadar gelmiş olduğudur. Şuayb Aleyhisselam da koyunlarını otlatması için o asayı Hazreti Musa'ya teslim etmiştir. Rivayet bu. Bulundukları yerin sağ tarafı dağlık, sol tarafı da otluktu. Musa Aleyhisselam'ın bulunduğu yer.
0: Evet.
1: Şuayb Aleyhisselam'ın hayat sürdüğü, yaşadığı yer.
0: Yani Medyen'deki yer.
1: Evet. Dağ tarafında vahşi hayvanlar vardı ve koyunları parçalayabilirlerdi. İşte bunun için Musa Aleyhisselam asasını hiç yanından ayırmıyordu. Hazreti Musa asasıyla birlikte birçok tecellilere şahit olmuştur. Sanki bu tecelliler asada meydana gelecek olan büyük bir mucizeye hazırlıktı aslında.
0: Evet.
1: Çobanlık esnasında da yere vurup su çıkarması, yırtıcı hayvanlardan koyunlarını muhafaza edebilmesi, davarlarını muhafaza edebilmesi, daha sonrasında "Ey Musa, o elindeki nedir?" diye Cenab-ı Hakk'ın sorusuna "Kâle hiye asay etevekkeu aleyha ve ehuşşu biha ala ganemi ve li fiha ma'arib ukhra." O benim asamdır, ona dayanırım. Onunla davarlarıma yaprak silkelerim. Benim ona başkaca ihtiyaçlarım da vardır dedi Cenab-ı Hakk'a. Bunun üzerine Allahu Teala da "Estağfirullah, kâle elqiha ya Musa." Yere at onu ey Musa dedi Allahu Teala. فَأَلْقَاهَا فَاِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى Onu hemen yere attı, bir de ne görsün? Hızla sürünen bir yılan değil mi? Yılana dönüşüverdi asa. Tabii ki birçok kerametler, daha fazlasını inşallah yere geldiğinden bahsedeceğiz. Musa Aleyhisselam 10 yıllık müddetin dolması üzerine Şuayb Aleyhisselam'dan izin isteyerek zevcesi annemiz Safura ile beraber Mısır'a dönmeye karar vermiştir.
0: Evet.
1: Koyunlarını da yanlarına alarak kış mevsiminde yola koyuldular. Tabii ki bu yola koyulmadan maksat, Musa Aleyhisselam'ın buradan ayrılıp Mısır'a dönmek istemesindeki maksat, kardeşi Harun'u da yanına alıp İsrailoğullarını, yani Sıptileri, Yakup Aleyhisselam'ın nesli olan, torunları olan İsrailoğullarını Firavun'un zulmü altında bulundukları Mısır'dan çıkarmak idi. Bu maksatla tekrar Şuayb Aleyhisselam'ın yanından ayrılmak üzere müsaade istiyor ki muhakkak bu Cenab-ı Hakk'ın yönlendirmesiyle, emriyledir. Yola koyuluyor artık Mısır'a doğru, 10 yıl önce ayrıldığı Mısır'a doğru tekrar yola koyuluyor.
0: Şimdi hocam o 10 yıllık süre aslında bize şunu anlatıyor değil mi?

0: bu peygamber dahi olsa veya bir Müslüman dahi olsa çilesi çekilmemiş veya bedeli ödenmemiş şeylerin değerli olmadığı. Şimdi 10 yıl boyunca Musa aleyhisselam saraydan çıkıp gitti, çobanlık etti. Tanımadığı, bilmediği memleketlerde ayağında belki giyecek ayakkabısı yoktu, cebinde hiç parası yoktu. Ama bir çileden geçti, bir eğitimden geçti ve sonra artık Allah-u Teala tarafından hazır hale getirildikten sonra halkının başına gidip onları zulümden kurtarmaya hazır hale geldi. Biz de Müslümanlar olarak her şey çabuk olsun isteriz. İşte seyri sülüğü hemen tamamlayalım. İşte bizden kerametler izhar olsun, kalp gözümüz açılsın. Böyle isteklerimiz vardır ama hiçbir zaman çilesi çekilmeyen şey Allah-u Teala katında değerli değildir, değil mi?
1: Çalışmadan, gayret etmeden insan hiçbir şeyi elde edemez. Elbette gayret lazım, elbette çalışmak lazım. İnşallah o gayret edenlerden oluruz.
0: İnşallah.
1: Peygamberlerine Allah Celle Celaluhu peygamberliği onların gayretinin sonucunda, neticesinde vermiştir. Gayret eden insan gayret ettiği yolda karşılaştığı sıkıntılarla birlikte pişer, olgunlaşır. Ondan sonra verilecek makamı, verilecek hizmeti kaldırabilecek hale gelir. Vazifeyi kaldırabilecek hale gelir. Olgunlaşmak lazım, pişmek lazım. Bunun için gayret lazım, zaman lazım. İnşallah gayret edenlerden oluruz. İnşallah çokça çalışan, çokça gayret eden ve en önemlisi Allah-u Teala'nın rızası için gayret edenlerden oluruz inşallah.
0: Evet, bir de hocam şu da önemli son olarak. Gayret ettikten sonra ben gayret ettim, hadi bakalım Allah da bana karşılığı versin diye değil. Hani Allah diyor Allah. Ya siz vızıldayın, balı biz yaparız. Biz vızıldayacağız işte Allah balık kim yapıyorsa yapıyor.
1: İnşallah. İnşallah. Musa aleyhisselam annemiz Safura ile birlikte, Safura annemizle birlikte koyunlarını da yanına alıyor. Kış mevsiminde yola çıktı, artık Mısır'a doğru gidiyor. Yolda şiddetli bir yağmur bastırdı. Tabii bir kış akşamıydı. Her yeri zifiri karanlıktı. Geceyi geçirmek üzere bereketli Tur Dağı'na sığındılar. Bir mağaraya girip orada geceyi geçirmek istediler. Musa aleyhisselamın ailesi hamileydi. Bir çocukları dünyaya gelmek üzereydi. Bu soğuk, karanlık ve yağmurlu gecede ateş ve ışığa ihtiyaçları vardı. Hazreti Musa çakmak çakıyor, tabii ki yanmıyordu. Böyle sıkıntılar içerisindeyken ta uzakta parlak bir ışık gördü. Ailesine oradan bir ateş alıp döneceğini ve bulundukları yerden ayrılmamasını tembih etti. Aslında onun gördüğü ateş kendisini peygamberliğe hazırlamak için bir işaretti.
0: Allah Allah.
1: Evet. Ayet-i Kerime'de bu durum Allah Celle Celaluhu tarafından şu şekilde beyan buyurulmaktadır. Estağfirullah. فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْاَجَلَ وَسَارَ بِاَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قال الاهلهم كثوا اني انست نارا لعلي اتيكم منها بخبر او جذوه من النار لعلكم تصطلون صدق الله العظيم. Sonunda Musa süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine siz burada bekleyin, ben bir ateş gördüm. Belki oradan size bir haber yahut ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Diğer ayeti kerimede bu Taha suresindeki bir ayeti kerime Sallallahu aleyhi ve sellem. "Ve hel etake hadisu Musa iz ra'a naran fe qala li ehlihim kuthu inni anastu naran alli atikum minha bi qabs au ajidu ala an-nari huda." Sadakallahu alazim. Resulüm, Musa hadisesinin haberi sana ulaştı mı? Hani o bir ateş görmüş ve ailesine bekleyin. Eminim ki ben bir ateş gördüm. Belki ondan size bir meşale getiririm veya ateşin yanında bir rehber bulurum demişti. Musa aleyhisselam ışık tarafına doğru gitti. Oraya varınca yeşil bir ağaç üzerinde parlak bir ışık sütunuyla karşılaştı. Rabbul Alemin Celle Celaluhu şu şekilde beyan buyuruyor bu kısmını. Estağfirullah. فَلَمَّا اَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْاَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ En ya Musa inni enallah rabbul alemin. Sadakallahu alazim. Oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısından, oradaki ağaç tarafından kendisine şöyle seslenildi. Ey Musa, bil ki ben bütün alemlerin Rabbi olan Allah'ım. İnni enallahu rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'ım ben, buyurdu Cenab-ı Hak. Estağfirullah. Felemma etaha nudiye ya Musa inni ana rabbuke fakhla an aleyk inneke bil vadil mukaddesi duva ila ahiril ayah sadakallahu alazim. Oraya vardığında kendisine tarafımızdan ey Musa diye ses

0: Allahu la ilahe illa ene fa'budni. Benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et. Benim zikrim için namaz kıl. Ve ekimis salate li zikri. Benim zikrim için namaz kıl. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Estağfirullah. İnne's sa'ate atiyetun. Ekadu uhfiha li tujza kullu nefsin bima tesha. Bu ayet-i kerimeye iyi kulak verelim. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Herkes peşinde koştuğu şeyin karşılığını bulsun diye neredeyse onu kendimden gizleyeceğim diyor Cenab-ı Hak.
1: Allah.
0: Ya, ona inanmayan, yani kıyamete inanmayan ve nefsinin arzularına uyan kimseler seni ondan, yani kıyamete inanmaktan alıkoymasın. Sonra mahvolursun diyor Cenab-ı Hak. Müfessirler ayet-i kerimedeki nalinlerini çıkar ifadesine farklı izahlar getirip işari manalar vermişlerdir. Bunlar Kuşeyri'nin Lataiful İşarat ve Bursevi Hazretleri'nin Ruhul Beyan adlı eserlerinde şu şekilde açıklanırlar.
1: Hocam açıklanır dediniz ama açıklamayı böldüm gibi oldu, özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi uzunca ayet-i kerimeler okuduk. Musa Aleyhisselam'ın Tur Dağı'nda Allah-u Teala ile ilk defa karşılıklı münasebette bulunduğu vakit. Peygamber evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı şekilde yine bir dağda, bir gece Hira Mağarası'nda, Nur Dağı'nda böyle Allah-u Teala ile karşılıklı münasebete geçiyor Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla. Şimdi o iki peygamberin karşılıklı peygamberlik verilme süreçleri gözümde canlandı. Musa Aleyhisselam'ın tabii ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan daha farklı. Çünkü kış günü ailesini yerde bırakmış, ateş bulmak zorunda. Bir yandan bir ışık görüyor, hiç beklemediği bir yerden ses geliyor. Böyle sinema filmi gibi gözümüzün önünde canlandığında ne kadar zor bu ortam aslında, değil mi hocam?
0: Evet, onlar zora talip olmuşlar. Belki çok kısa cevap oldu ama
1: evet.
0: Zora talip olmuşlar. Bereketi gelecek. Devam edelim,
1: evet,
0: görelim.
1: O nalinleri niye çıkarmışlar hocam işari olarak?
0: İnşallah.
1: Nedir sebebi?
0: Nalin diyor ya Cenab-ı Hak. Diyor ki alimler, iki nalin dünya ve ahireti temsil etmektedir. Aslında nalin der misiniz siz hiç Süleyman?
1: Çok demiyorum.
0: Hiç kullanır mısınız?
1: Yok.
0: Bizim orada hala kullanırlar yaşlılar. Ama nalim derler.
1: Nalim.
0: He. Aslında nalimmiş demek ki.
1: Biz
0: kullanılan
1: de,
0: takunya derler bir de.
1: Camideki takunyalara evet. Bazı yaşlılar nalin der. Nalinleri
0: evet, değil
1: getir.
0: Mi? Nalinlerini evet. Takunyaları bazıları hatta nalinlerini getir falan der, değil mi?
1: Evet.
0: İşte naleyindir o aslında.
1: Bir de şey hatırlıyorum hocam. Yıllardır bizim
0: Naldir aslında ya, oradan gelir evet.
1: Evimizin bir köşesinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ayakkabısı mı diyelim artık, çarığı mı diyelim, onun şeydir, sureti var. O duvarda asılı olan tabloda Nali Şerif yazıyordu hocam böyle başlık olarak. Altında da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ayak şeklinde şeyi vardı. İşte onun giydiği artık nalinleri. Nalin diye hep oradan kalmıştır aklımda evet. Benim de çocukluğumda.
0: Der ki alimler, iki nalin, naleyin yani. Naleyin demek iki nalin demek. Efendim dünya ve ahireti temsil etmektedir. Kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Yani Cenab-ı Hakk'ın Musa Aleyhisselam'a nalinlerini çıkarttan maksat buydu. Alemlerin tefsiri şimdi bu şekilde. Diyor ki Cenab-ı Hak, kalbi dünya ve ahiretle ilgili meşguliyetlerden boşalt. Hak için her şeyden tecerrüt edip sıyrıl ve Allah'ın marifet ve müşahedesinde fani olmaya bak. Beşer idraki mahduttur diyor alimler. Sınırlıdır yani.
1: Yani ne demek hocam? Beşer idraki mahduttur.
0: İnsan oğlunun idraki anlayışı sınırlıdır. Bu sınırlı idrak ile nihayetsiz olan ilahi azamet ve esrarı, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü ve esrarı, ilahi esrarı layıkıyla kavrayabilmek mümkün değildir. Bunun için aklın nihai vazifesi teslimiyettir. Teslim hocam, olmak lazım.
1: Fethi Gömülü oğlu hoca vardır, vefat etmiş. O dermiş ki, oğlum akıl yemek yerken üzerine dökmemek içindir. Geri başka bir işe yaramaz. Diyor ki ne işte aynen güzel. Teslimiyet aynen ve iman gerekli olan.
0: Hazreti Mevlana Kuddise Sürruh aklın sınırını şu misal ile çok güzel aslında izah etmiştir. Hasta olan bir kimse akıl ile ancak hekime kadar gider. Hekimin kapısında aklın vazifesi biter ve bundan sonra ona hekimin tavsiyelerine teslimiyet düşer.
1: Evet.
0: Aa, ne kadar enteresan. Hekimin kapısına gittin, aklın vazifesi oraya kadar gitmektir. Ondan sonra hekim ne derse onları yap.

0: etmektir. Onun söylediklerine teslim olmaktır. Aklın vazifesi bu. Nitekim marifetullah'a nail olabilmek de, yani Cenab-ı Hakk'ı tanımaya nail olabilmek de teslimiyetin büyüklüğü nispetindedir. Ne kadar büyük ölçüde teslim olduysak marifetullah'a ulaşabilmemizin olasılığı o kadar yüksektir.
1: Evet.
0: Diğer bir ifadeyle de iki nalini çıkar emri şu manaya gelir. Sen tabiat ve nefsten sıyrıl. Nefsini ve ona bağlı şeyleri düşünmeyi bırak, gel. Delilin tefekküründen vazgeç. Delili düşünmekten vazgeç. Çünkü müşahede ve yandan, yani gözle gördükten sonra bunların faydası yoktur.
1: Müşahede ve iyan.
0: Evet.
1: Yani insanın gözle gördüklerini mi kastediyor?
0: Evet, gözle gördükten sonra bunların hiçbirinin faydası yoktur. Bu sebepledir ki Şeyh Şibli Hazretleri Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların ve lafızlarından kurtulup marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerinde nice esrarlı manalara erişmenin hazzını yaşamıştır. Kitaplardan kurtuldu artık. O lafızları bir tarafa bıraktı. Niye? Çünkü Allah-u Teala'ya vasıl oldu. Ondan sonra neyi tattı? Marifetullah'ı, Allah-u Teala'yı tanıyabilmeyi tattı. Ve o müşahede deryasının enginliklerinde, derinliklerinde o yüce esrarlı manalar, onlara ermenin hazzını yaşadı. Lafızların manasından geçti artık.
1: Evet.
0: Bunlar çok farklı aslında bizim anlayabileceğimiz şeyler değil. Allah-u Teala Hazreti Musa'ya Mukaddes Tuva Vadisi'nde nalinlerini çıkar diye emretmiştir. Öyle değil mi? Ayakkabılarını çıkar yani.
1: Hı hı.
0: Çünkü orası Hak Teala'nın huzuru yaygısıydı ve oraya ayakkabıyla basılması uygun değildi. Ayrıca orada yalın ayak yürümek tevazu ve edep cihetinden en münasip olanıydı. Hazreti Mevlana Kuddise Sürruh buyurur. İman nedir diye aklıma sordum. Aklım kalbimin kulağına eğilip şöyle fısıldadı. İman edepten ibarettir.
1: Evet hocam, az önce dediniz ya, Şeyh Şibli Hazretleri Allah'a vasıl olduktan sonra kitapların lafızlarından kurtulup marifetullah ve müşahede deryasının enginliklerine daldı. Evet.
0: İlmin yarısı nedir biliyor musunuz?
1: Evet.
0: İlmin yarısı edeptir. El edebu nisful ilmi. İlmin yarısı edeptir. Hazreti Mevlana da diyor ki iman edepten ibarettir. Ne kadar hikmet.
1: Hani meşhur bir söz vardır ya hocam. Gittim ilim meclisine, eyledim ilmi talep. İlim ta gerilerdeymiş. İlla edep.
0: Evet, kesinlikle. Bu sebepledir ki ümmeti Muhammed'in seçkinlerinden olan Bişri Hafî Hazretleri ve onun emsali zevat-ı kiram yalın ayak yürümüşlerdir. Selefi salihin de Kabe'yi yalın ayak tavaf ederlerdi.
1: Evet.
0: Edep onu gerektirir. Kabe'nin o metaf alanına, oraya çöp atılmaz. Orası istetilmez. Bazı evliyaullah zevat-ı kiram kaddesallahu esrarahumul aliyye Mekke ve Medine-i Münevvere'de hiç ayaklarında nail, yani ayakkabı, terlik vesaire giymemişlerdir. Yalın ayakla ulaşmışlardır. Burası alemlerin efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin bastığı topraklardır. Burası Cenab-ı Hakk'ın beldesidir. Mukaddes beldesidir. Şeklinde diyerek orada ayakkabı giymemiş zevat-ı kiram vardır. Edep ne kadar önemlidir, ona bakmak lazım.
1: Hocam biz de nasip oldu Umre'ye gittiğimizde hocalarımız anlatırdı bize. İşte burada Kabe'ye girmeden önce veya Mescid-i Nebevi'ye girmeden önce ayakkabılarınızı çıkarın. İşte değil yere tükürmek, yere çöp bile atmayın burada,
0: evet,
1: diye.
0: Evet.
1: Bizi uyarırlardı çoğu kez. Hatta birçok Arap ülkelerinde, işte Suriye olsun, başka yerler olsun, Mısır'da olsun, caminin ta en dış bahçesinden ayakkabılar çıkarılıyor.
0: Ya evet.
1: Öyle çıkarıp geziliyorlar orada.
0: Diğer taraftan farklı bir hikmet daha var burada şimdi. Mukaddes mekanda nalinlerin çıkarılması emri, ayakkabıların çıkarılması emri, Musa aleyhisselamın ayaklarının oranın bereketinden istifade edip şerefyab olması içindi.
1: Demek ki hocam yerlerin de bereketi var değil mi insana geçen? Buradan bunu anlıyoruz.
0: Evet, evet. Fakat ne ibretlidir bakın, çok enteresan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Miraç'a çıktığı gece, Miraç gecesi, Efendimiz aleyhissalatü vesselama şu şekilde denildiği rivayet edilir. Ey Habibim, sen arş yaygısı üzerinde papucularınla yürü ki arş senin papucularının tozuyla şereflensin ve arşın nuru sana kavuşma nimetine nail.

0: olsun. Evet, bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a denildiği rivayet edilmiştir.
1: Evet. Şimdi hocam konu biraz derinleşti ama çok da tatlı bir noktaya gelmişti. İnşallah haftaya devam edeceğiz. Son olarak söylemek istedikleriniz var mı?
0: Peygamberlerin hayatından bahsetmek, peygamberlerin hayatını hele bu yayın organı vesilesiyle dinleyebilecek birçok insana, birçok Müslüman, ümmeti Muhammed, küçüğümüz büyüğümüz birçok kişiye ulaştırmanın şerefi bizim için çok büyük. Dolayısıyla biz peygamberlerin hayatından bahsetmekle şeref yağ buluyoruz.
1: Evet.
0: Bu bizim için çok büyük şeref. Cenab-ı Hak bizi bu şerefe nail ettiği için ona şükürler olsun. İnşallah böyle bir nimetin kıymetini bilenlerden eylesin bizi.
1: Amin inşallah.
0: Bu vesileyle peygamberler aleyhisselam onların şefaatlerinden bizleri nail eylesin. Bu vesileyle peygamberlerin ahlakıyla ahlaklanmayı bizlere ve bütün ümmeti Muhammed'e nasip eylesin inşallah.
1: İnşallah. Amin hocam. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Harun aleyhisselamın kıssasına haftaya devam edeceğiz inşallah sevgili dostlar. Haftaya mana iklimi olarak sizleri bekliyor olacağız. Bizleri dualarınızda, niyazlarınızda unutmayınız efendim. Sizleri haftaya değin Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Bir kumandanda bulunması gereken güçlü irade ve cesaret, sabır ve tahammül, sorumluluk, metanet, hızlı ve doğru karar verme, adil davranma, zaferle şımarmama ve yenilgiden yılmama gibi özelliklere sahipti. Daha önce eline hiç kılıç almamış, askeri talim görmemiş ve sadece bir kez seyirci olarak savaşa katılmış olduğu halde, tevhid mücadelesi ve toplumsal barış adına katıldığı en çetin savaşlarda bile hem cesur ve şecaatli bir asker hem de dirayetli bir kumandandı. İster taarruz amaçlı, isterse savunma amaçlı olsun, insanlık tarihinde uyulması gereken savaş hukukunu ilk defa ortaya koyan ve İslam'ın bu hukukunu ilk tatbik eden peygamberdi. Onun nazarında sulh asıl olup savaş geçiciydi. Nitekim düşmanla karşı karşıya gelip savaş vaziyeti aldığında önce düşman kuvvetlerini İslam'a davet ederdi. Bu teklif reddedilince savaşın çıkmaması için yine üzerine düşen tüm çabayı sarf edip cizye vermelerini isteyerek sulh teklifinde bulunurdu. Yaptığı barış ve itaat önerileri kabul edilmeyince de toplumsal barış adına karşılık verir ve onlarla savaşırdı.

savaşları genellikle savunma amaçlı olmuştu. Müslüman olmayan ancak ganimet elde etme gayesiyle savaş meydanında Müslümanların yanında ısrarla savaşmak isteyenlere her defasında Müslüman olmalarını şart koşardı. Müslüman olduktan sonra da "Şimdi dilediğinizi yapabilirsiniz," buyururdu. Kendi zamanındaki askeri alet ve araçları kullanmaya önem verir, yeni silahlar ve savaş teknikleri konusunda orduyu yetiştirmek için gerekli tedbirler alırdı. Savaş malzemelerinin ve askeri aletlerin yerli olmasına dikkat ederdi. Yerlisi varken yabancı yapımı malzemelerin kullanılmamasını söylerdi. Orduya katılacakların isimlerini bizzat kendisi tespit ederdi ve isimlerini yazdırırdı. Haberleşmeye çok önem verirdi. Bunun için düşman arasına casuslar göndertir ve zaman zaman küçük keşif birlikleriyle düşman askeri yakalayarak onlar hakkında bilgi edinirdi. Gerektiğinde düşman askerlerinin arasını açacak bir takım hilelere başvurur ve savaş hiledir buyururdu. Haber sızma ihtimalini en aza indirmek için her türlü yolculuğu ve şehir dışına çıkmayı yasaklardı. Her savaşta ve seriyede farklı stratejiler uygulayarak düşmanları yanıltır ve şaşırtırdı. Düşmanla karşılaşmak istemeyi yasaklardı. Fakat düşmanla karşılaşıldığında ve de düşman korkup kaçmaya başladığında sabırlı olmayı, gevşememeyi emrederdi. Orduya asker olarak Müslüman olanları kabul eder, müşriklerin İslam ordusu içine girip Müslümanlarla omuz omuza mücadele etmelerine izin vermezdi. Münafıklara ise herhangi bir teklifte bulunmazdı ve onları kendi hallerine ve zamana bırakırdı. Katıldıklarında ise fitne çıkarmalarına ve disiplini bozmalarına fırsat vermezdi. Kadınların ihtiyaç halinde savaşa katılmalarına müsaade ederdi. Ancak genelde mutfak, temizlik, yaralıları tedavi etme gibi geri hizmetlerde onlara görev verirdi. Ruhen ve bedenen zarar görmemeleri için ergenlik çağına girmemiş olan çocukların savaşa katılmalarına müsaade etmezdi. Savaştan bir önceki geceyi ibadetle geçirir, Müslümanların galip gelmeleri için dua ederdi. Savaştan önce orduyu motive etmek ve askerlere manevi destek vermek amacıyla bir konuşma yapar ve onlara hem dünyaları hem de ahiretleri için dua ederdi. Savaş konuşmasını ok yayına dayanarak yapardı. Orduyu bizzat kendisi düzene sokar ve askerleri mevzilerine kendisi yerleştirirdi. Geceleyin düşman bölgesine yaklaşır ve sabah vakti baskın yapardı. Savaş sırasında ezan okunup okunmadığını kontrol eder, ezan sesi işitecek olursa savaşı durdurur, işitmezse devam ederdi. Gün ağarmaya başladığında baskın yapmaz, hücum için güneşin doğmasını beklerdi. Güneş doğunca da öğle vaktine kadar sürecek olan savaşı tekrar başlatırdı. Öğle vaktinde savaşı durdurur, güneş batıya kayma noktasına gelinceye kadar beklerdi. Güneş batıya meyledince de ikindi vaktine kadar savaşa devam ederdi. İkindi vaktinde ikindi namazını kılıncaya kadar ara verir, sonra tekrar savaşı başlatırdı ki bu arada rüzgarlar eser ve müminler namazlarında Allah'a dua ederlerdi. Ordusuyla beraber yerden oldukça yüksek bir tepede siper aldıklarında tekbir getirirlerdi. Tepeden aşağı inerken de düzenli olarak tesbih getirirlerdi. Savaşlarda ''Ya Mensur, Emid, Ya Muzaffer, Öldür, Ehad, Ehad, Allah bir, Allah bir, Hamin la yenserûn, Vallahi onlar yardım görmeyecekler'' gibi parolalar kullanır ve kullandırırdı. Savaş sırasında gereksiz bağırma, sesi yükseltmeyi ve boş konuşmayı yasaklardı. Orduya sahabeden kabiliyetli olanları komutan olarak görevlendirdiği zaman, onlara Allah'tan korkmalarını tavsiye ederdi. Savaştan döndüklerinde başarılı olanları takdir ederdi ve gördüğü yanlışlıkları düzeltirdi. Düşmana daima insanca davranılmasını isterdi ve öldürülenlerin cesetlerine sert, kötü muamelede bulunmayı yasaklardı. Elçilerin ve ordular arası mektup taşıyanların öldürülmesine izin vermezdi. Savaşta kadınların, çocukların, yaşlıların, din adamlarının, çiftçilerin, hizmetlilerin ve savaşa katılmayan diğer kimselerin öldürülmesini yasaklardı. Savaşta ağaçların kesilmemesini ve ürünlerin tahrip edilmemesini söylerdi. Savaşta

hayati organlara saldırıyı yasaklardı. Bunlar yerine el, ayak, bilek, dirsek ve diz gibi kişiyi öldürmemekle birlikte onun hareket kabiliyetinden mahrum edip etkisiz hale getiren organlara saldırmaya izin verirdi. Savaştan zaferle ayrıldığında 3 geceyi evinde geçirirdi. Savaş esirlerine iyi davranırdı ve esirlerin pek çoğunun karşılıksız serbest bırakılmasını emrederdi. Esir düşen hiç kimseye Müslüman olması için zorlama ve baskı yapmazdı. Ordu komutanının izni olmadan ve henüz taksimat yapılmadan ganimet toplamayı veya satmayı yasaklardı. Erkeklere verdiği ganimet miktarının aynısını kadınlara da verirdi. Savaşa katılmış kölelere ganimetten hisselerini verirdi. Bazen savaşa katılmamış olanlara da ganimetten pay verdiği olurdu. Ganimet malından hırsızlık yapanın cenaze namazını kıldırmazdı. Hicret yürüyüşü de dahil, tüm savaşlarda ve seriyelerde orduyu temsilen beyaz ve sarı renkte iki bayrak, beyaz renkte de bir sancak bulundururdu. Her birinin özel adı olan 9 kılıcı vardı. Her birinin adı ayrı olan 7 tane zırhı vardı. Zatül Fudul isimli çelikten yapılmış zırhı bunların en meşhurudur. Demirden yapılmış ve sarı bakırla kaplanmış Müveşşah isimli bir miğferi vardı. Sebu adlı bir miğferinin de olduğu rivayet edilmiştir. Zeluk ve Fütuk isimli iki kalkanı mevcuttu. Bayram namazında sutur olarak kullandığı Aneze isimli asadan uzun, sürgüden kısa ve ucu demirli mızrağı vardı. Ravha, Beyza, Safra adlarında 3 adet yayı ve 3 adet süngüsü vardı.

Hamd Allah'a mahsustur. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Allah kime hidayet ederse artık onu kimse saptıramaz. Sapıklığa düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Tektir, eşi, ortağı, dengi ve benzeri yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür.

Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da yaptıklarınızdan dolayı sizi sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyin ve birbirinizin boynunu vurmayın. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Böylelikle burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birisine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. Kaldırdığım ilk faiz Abdülmuttalib'in oğlu Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Hepsi ayağa

altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki şeytan şu topraklarda kendisine tapılmaktan tamamen ümidini kesti. Fakat sizin bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uymanız onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınız, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize alırlarsa, Allah size onları yataklarında yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları, meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmelisinizdir.

Ey müminler! Size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler! Sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir ve böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal değildir. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermesi başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkını vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem Aleyhisselam'ın çocuklarısınız. Adem Aleyhisselamsa topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap'tan bir üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyahtan, siyahın da kırmızı tenliden bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilirse ve sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve ona itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba oğlunun suçuyla, oğlu da babasının suçuyla suçlanamaz. Dikkat ediniz! Şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar La ilahe illallah deyinceye kadar onlarla cihat etmek üzere emrolundum. Onlar bunu söyledikleri zaman kanlarını ve mallarını korumuş olurlar. Hesapları ise Allah'a aittir. İnsanlar, yarın beni sizden soracaklar, ne diyeceksiniz? Sahabe-i kiram hep birden şöyle dedi: Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz, vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz, bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şehadet ederiz. Bunun üzerine Resul-i

Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahadet parmağını kaldırdı, sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle buyurdu. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber.

0: topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Merhaba.
1: Merhaba. Oturmaz mısınız?
0: Teşekkür ederim. Boğaz bugün çok güzel görünüyor.
1: Evet, baksanıza deniz pırıl pırıl. Okul çıkışı geliyorum bazen. Dinlendiriyor insanı.
0: Nerede okuyorsunuz?
1: Halkalı Baytar Mektebi'nde.
0: Oo, pek güzel. Merhum Akif'in okulu. Mehmet Akif birincilikle bitirmiştir orayı.
1: Evet, öyleymiş. Okulda resimleri var hala. Hatta Mehmet Akif'in köşesi bile var.
0: Ah, Mehmet Akif. Şiir ve fikir semamızın kutup yıldızlarından. İstiklal marşımızın şairi. İklimi dilde sefirimiz. Kişiliğiyle müstesna bir şahsiyet. Düşünceleriyle Müslüman Türk milletinin ruhuna kök salmış bir ulu çınar. Hangi güzel vasfı onun isminin önüne getirsek yakışır. Çünkü güzellik onun özündeydi. Hakikat ruhuna sinmişti.
1: Siz de çok seviyorsunuz Akif'i anlaşılan. Hayat hikayesini biliyor musunuz Akif'in?
0: Hayat hikayesi çok uzun. Ama kısaca Mehmet Akif Ersoy 1873 yılında İstanbul'da her köşesine Kur'an sesi sinmiş mütevazı bir evde dünyaya gelmiş. Hafızlığını bir yılda tamamlamış. Arapça ve Farsça öğrenmiş. İlk mektep Rüştiye ve İdadi'den sonra Baytar Mektebi'ni birincilikle bitirmiş.
1: Çok büyük bir şairmiş değil mi?
0: Çok büyük bir insan ve merhamet şairidir Akif. Safahat şairidir. Öyle usta bir aruz şairidir ki denilebilir ki o aruzun Sinan'ıdır. Onun şiiri gemiler geçmeyen bir ummanın bağrından yeni fışkırmış bir adanın çiçekleri kadar saf ve temizdir. Tıpkı gönlü gibi. Onun şiirlerinde inanç vardır. Coşku vardır. Umut vardır. Ümitsizlik büyük bir ateşe değen su damlası halinde buhar olur gider. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. İşte İstiklal Marşımızın ümit ve inanç atlası.
1: Ben Bülbül şiirini severim. Bilir misiniz Bülbül'ü?
0: Bülbül, Yunan'ın işgali üzerine, Osman ve Orhan gazilerin türbelerine iğrenç ayakların değmesinin ruhunda açtığı yaranın sesi. Eşin var, aşiyanın var, baharın var ki beklerdi. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin? O zümrüt tahta kondun, bir semavi saltanat kurdun. Cihanın yurdu hep çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.
1: Dolaşsın sonra İslam'ın haremgahında namahrem, benim hakkım. Sus ey bülbül, senin hakkın değil madem.
0: Mehmet Akif her şeyden önce Kur'an şairidir. Çünkü Akif bütün hayatı boyunca bir insan, bir fikir, bir mücadele ve aksiyon adamı olarak Kur'an'dan hiç kopmadı.

0: tüm kalbiyle Kur'an'a bağlı kaldı. Madden ve manen Kur'an'la birlikte yaşadı. Zira o Kur'an'a inanmıştı. O Kur'anlı bir evde doğdu. Cami kürsülerinde hep Kur'an'la konuştu. Vaazları hep Kur'an ayetlerinin tefsiri şeklindedir. Dolayısıyla milli mücadelenin ateşini Kur'an'la yaktı. Böylece Akif, cami ile cephe arasında sağlam bir köprü kurdu. Akif'in Kur'an'la başlayan hayatı yine Kur'an'la sona erdi. Son nefesini verirken bir yandan da Hafız Necati'nin okuduğu Kur'an'ı dinlemekteydi. Cehennem olsa gelen göğsümüzde söndürürüz. Bu yol ki hak yoludur. Dönme bilmeyiz, yürürüz. Düşer mi tek taşı sandın harimi namusun? Meğer ki harbe giden son nefer şehit olsun.
1: Ömrü boyunca karıncayı bile incitmekten çekinmiş Akif. Ama din, vatan, bayrak söz konusu olunca bir aslan gibi kükrüyor adeta.
0: Doğru söylediniz. Acıma duygusu, başkalarını düşünme fikri, kendi vicdanı dışında İslam'ın onda oluşturduğu imani bir hassasiyettir. Müslüman başkalarını düşünecek, sadece kendi saadeti için yaşamayacaktır. Ama diğer yandan merhameti, sevgiyi, insandaki acıma duygusunu, yürekteki çaresizliğin sesini Seyfi Baba şiirinde nasıl anlatır bilirsiniz. O şiiri ağlamadan okuyabilen bir fani var mıdır acaba?
1: Bir de hasta şiiri var. Onu da bizim okulda yazmış galiba. Sınıf arkadaşı ölüyor Verem'den. Akif işimi daha çok seviyorum. Hep haktan yana olmuş. Hem de o şartlarda. Ateşin ortasında.
0: Kanayan bir yara gördün mü? Yanar tacirim. Onu dindirmek için çifte yerim. Kamçı yerim. Adam, aldırma da geç git diyemem. Aldırırım. Çiğnerim. Çiğnenirim. Hakkı tutar, kaldırırım. O, hakkı tutup ayağa kaldırmak için çırpınan, dövünen, çalışan, mücadele eden, emek sarf eden yürekli bir şair. Hiçbir şair dönemini onun kadar şiirine yansıtamaz. Tufan memleketini bir beşik gibi sallarken, Akif zapt edilemeyen bir asker gibidir. Hemen vatanının hizmetine koşar. Dalga dalga heyecanıyla, hitabetiyle ruhları sarsar. Cemiyetin kalbindeki küllenen ateşleri alevlendirir. Kalemini, kelamını düşmana karşı bir kılıç gibi kullanır.
1: Hele Çanakkale Destanı'nda.
0: Tabii, Çanakkale Destanı kanla, inançla, gözyaşıyla yazılmış bir destan, bir abide. O abideyi inşa eden kahraman Mehmetçikleri destanlaştıran Safahat şairi, yalnız bu şiiriyle bile büyük bir şairdir. Bu şiir bir zaferdir. Böyle bir şair çıkarabilen bir millet ancak böyle bir destan yazabilirdi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlı olabilirdi.
1: Hemen gidip bir Safahat alacağım. Size teşekkür ederim. O kadar çok şey öğrendim ki, sağ olun. Ben buraya sık sık geleceğim. İnşallah sizi yine görürüm. Hoşça kalın.
2: Zamanıdır.
3: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım Sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım Sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

seyyidine Muhammed ve aleyhi ve sahbe ecmain. İstifade edeceğiz inşallahü teala. Sohbetimizin ismi üstünden belli. Akıl, fikir, idrak, yıkılıp yıkılıp yeniden yapılan dünya. Anlatacağımız konuda ilk insan Adem Aleyhisselam'dan işe başlayacağız. Madem bu dünya yapılıp yapılıp yıkılıyor, ilk insan Adem Aleyhisselam'ın gününden itibaren nasıl yıkıldı? İkincisi İdris Aleyhisselam'dan anlatacağız. Üçüncüsü Allah ruhsat verirse Rabbimizin lütfuyla Salih Aleyhisselam 3 Ali peygamberden akla anlatacağız. Ve insanlar nasıl oluyor da bu dünyayı yıkıp duruyorlar, bunu düşüneceğiz. Biz de kendi kendimize önce şahsımızın dünyasını, sonra aile hukukundaki aile dünyasını, akraba dünyasını, kendi beldelerimiz olan vatanımızın ve dünya beldelerindeki milletlerin nasıl oluyor da bu dünyayı yıkıp duruyorlar, neden yeniden yapılıyor, yaptık bu dünyayı ne yıkıyoruz, işte bunu sizlere anlatmaya çalışacağız. İsmi üstünde akıl ve fikir, yıkılıp yıkılıp yapılan dünya, en önce insanın kendi hayatındaki dünyası yıkılıyor. Yani Hak Teala'nın emrine uymakla rahmete kavuştuğu gibi Allah'ın emrine uymamakla dünya hayatındaki huzuru bozuluyor ve o insanın bozuk dünyasında ne yazık ki kendi hayatını insan yıkıyor. İkincisi aile hukuku başlıyor. İnsanlar tek başına değil. İnsanlar bir cemaat ve aileden teşekkül etmiş. İkincisi aile hukukunda çöküntüler, yıkıntılar görüyoruz. Evli aileler karı koca boşanıyor. Geriye mahzun, gözyaşlı çocuklar kalıyor. Neden bu aile hukukundaki aileler yıkılıyor? Bu da düşünülmesi lazım. Sonra bu aileler birleşe birleşe illeri, vilayetleri, vilayetler birleşe birleşe devletleri teşekkül ettiriyor. Bu devletler 1, 3, 5, 10, 30 devlet derken yine muharebeler başlıyor. Milletler, devletler birbirleriyle gerek kendi memleketinin vatanındaki harabiyeti, gerekse diğer kardeş memleketlerin vatanındaki harabiyeti teşekkül edip yakıp yıkıyor. Dünya kuruldu kurulalı, yıkıntı da bitmedi, yapılmak da bitmedi. En önce yıkılıp yapmanın hükmünü Rabbim Teala bize ferman etti. Adem Aleyhisselatü Vesselam dünyadayken zürriyetinin çoğalmasıyla 40-45 bin insanı 1000 senelik hayatında gördü. Melaikeler buyurdular ki ya Rabbim bu gidişe bu Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti dünyaları dolduracak. Halbuki dünyanın büyüklüğü belli. Bu artan nüfus karşısında bu dünya ne yapacak, nasıl sığışacaklar? Rabbim Teala ferman etti. Onlar yaparlar, yıkarlar, yaparlar, yaparlar, ben yıkarım. Yaşarlar, yaşarlar, ben onları öldürürüm. İşte bunun için yapılıp yıkılma Adem Aleyhisselam'ın gününden bugüne kadar bitmedi. Fertler yaşadı, yaşadı, öldüler. Nice milletler, devletler geçti, şehirler yaptı. Biraz sonra göreceğiz. O şehirler değişti, yıkıldı. Nice kavimler helaka uğradı. İşte bunun hikmeti, sebebi nedir? Bunun huzuru

diye konuşmaya çalışacağız inşallahu teala. Dünyanın imarı, dünyanın inkişaf gelişmesi ilimlere taalluk eder. Önce ilmin kısımlarını müşahede edeceğiz. İlimlerle insan inkişaf eder, ferden kemalata uğrar, milletler sıhhat, saadet ve kemalata uğrar. Bu ilimlerin değişik mertebeleri vardır. Bu ilimlerin mertebelerindeki farklar nedir? İlimlerin kısımları nedir? Önce bunu bir mülaza edelim ki bu kadar aklımız varken, bu kadar idrakımız olmasına rağmen niçin bu ilimlerle ihya ettiğimiz dünyamız yıkılır? Ferdin kendi dünyası. Niçin bu ilimlerle bir araya getirdiğimiz milletlerin şehirleri, beldeleri yıkılır? Söze buradan başlayacağız inşallahu teala. İlmin kısımları bilmiş olmamız lazım gelir ki İmam-ı Gazali Hazretlerinin buyurduğu veçile, ilim şer'i, dini, akli olmak üzere iki kısım ilim vardır. Akli ilimler ikiye ayrılır. Hakiki alimler nazarında şer'i ilimlerin çoğu akli, akli ilimlerin çoğu da dini ve şer'idir. Eşyayı kavrayabilmek için nevi beşer, insanoğlu akli ilimleri ve bu eşyanın hakikatlarını idrakla dini şer'i ilimleri öğrenir. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri, Allah bir kimseye nur vermemişse artık onun nurdan nasibi yoktur ayeti celilesi sure-i nur 40. ayeti celile ile bütün bu ilimlerden maksadın eşyanın hakikatını idrak etmek, bu eşyanın hakikatıyla da Mevla-i Müteal olan Allah'a ulaşmaktır. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh 3. cilt İhya'da insan kalbinin vazifelerini nakletmiş. İnsan kalbinin vazifeleri ilimle mücehhez olmak, hikmetle dolmak, eşyanın hakikatını bilmek, Allah'ı zikretmek, zikirden ilahi bir lezzet ve nasip almak, eşyanın hakikatını idrak etmek suretiyle evlilik hayatımızdaki aile hukuku, ticaretimiz, evlerimiz, çocuklarımız, meskenlerimiz, her türlü ticaret mallarımız olmasına rağmen Allah-u Teala'yı bilmek gerektiğini, Peygamber Aleyhisselam'ın hukukunu bilmek gerektiğini, Allah yolunda cihat etmek lazım geldiğini kalbin vazifelerinde görüyoruz. Şu halde Allah'ın yolu, Allah'ın azametini bilmek, peygamberlerin hakikatine inanmak ve bu bilgilerle nefsani cihat etmek, evlattan, anadan, babadan, ticaret malından, her türlü eşyadan daha önemli olduğunu Sure-i Tövbe 24. ayeti celilede Allah-u Teala bize bildirmiştir. Şu anda şu ilimlerin, akli ilimler, şer'i ilimler, dini ilimler diye ikiye ayrıldıktan sonra asıl ilim Allah'ı bilmek, Resulullah'ı tanımak yolunda cihat etmek olduğuna göre dini ilimleri, şer'i ilimleri bilmemiz lazım gelir. Öbürüne de sıra.

gelip söyleyeceğim inşallah. Dini ilimler, şer'i ilimler iki kısma ayrılır. Asli ilimler, fer'i ilimler. Şer'i ilimler, dini ilimler ikiye ayırdık. Asli ilimler, fer'i ilimler. Asli ilimler nedir? Asli ilimler, dini ilimler üç kısma ayrılır. Tevhid ilmi, tefsir ilmi, Kur'an'ın tefsir ilmi, Allah Resulü'nün hadislerinin ilmi. Bu tefsir ilmi nedir? Bu ilim Allah-u Teala'nın zatını, sıfatlarını araştırır. Bu tevhid ilmi nedir? Allah-u Azimüşşan'ın zatını, Allah-u Teala'nın kudretiyle icra ettiği sıfatları araştırır. Nebilerin yaratılışındaki siretini, imam ve sahabelerin, Resulullah'ın sahabelerin hayatlarını inceler. Hayat, ölüm, kıyamet, ölümden sonra diriliş, haşır, cennet, cehennem, cennette Allah'ın cemalini görmek gibi meseleleri bize bildirir. Kur'an-ı Kerim'den hadislerle akli ve kıyasi burhanlarla tevhid ilmini bize nakleder. Tefsir ilmi, tefsir ilmi, Kur'an'ın tefsir ilmi, Kur'an-ı Kerim eşyanın, var olan şeylerin en muazzamı, en yücesi, en azizi, en açık olanıdır. Bununla birlikte aklın kavrayamayacağı, biraz sonra ilimlerin kısmında göreceğiz, ledünni ilimle aklımızın, idrakımızın kavrayamayacağı bir takım müşkül noktalar vardır ki ancak odun Allah-u Teala'nın fehim, ince kavrayış sahibi olan kimseleri anlayabilir. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dikkat edelim lütfen, Kur'an'ın her ayetinin bir zahiri, bir de batını vardır. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin idrak ettiğimiz manasını, telaffuz ettiğimiz, kelamını zikrettiğimiz bir zahiri manası vardır. Bir de o mübarek kelimeler içerisinde batının manası vardır. Her bir batının, yani içindeki nurani bölümün 7 veya 9 nurani bölümü daha vardır. Demek bir Kur'an-ı Kerim'in ayetini dinledik veya okuduk, biz bunu anladık diyemeyiz. Çünkü Kur'an-ı Kerim lafzı Allah Celali'nin kelamıdır. Allah-u Teala'nın azametinin büyüklüğü ne kadar sonsuzsa onun kelamını idrak etmek de elbet çok yüksek bir ilim ister. O ilimle de her şeyi idrak etmek mümkün değildir. Onun için Allah-u Teala ve Dikkatles Hazretleri sevdiği yüksek mürsel peygamberlere ve nebilere bunların hakikatını haber vermiştir. Kur'an-ı Kerim'in bir ayetinin değil, her bir harflerinin dahi bir manası, bir anlamı, bir bölümü vardır. Değil bir ayeti, bir ayeti değil, her bir bölümün, her bir harfinin dahi bir manası, bir hakikati vardır. Onun için Kur'an-ı Azimüşşan'ı idrak etmek, ben bunu anladım demek, çok çetin bir hakikat olması lazımdır ki bunu ne yapabilsin? İdrak edebilsin.

Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bütün ilimler ile görülen görülmeyen, büyük küçük, akli hissi mevcudatı bize haber vermiştir. Yaş kuru ne varsa hepsi apaçık bu kitaptadır. Yaş kuru ne varsa hepsi apaçık bu Kur'an-ı Kerim'dedir. Bu ayeti celile Sure-i En'am 59. ayeti celilede haber verilmiştir. Öyle bir kelam-ı mübarektir ki Kur'an-ı Kerim, kim ne sorarsa cevabı vardır. Her bir hakikat bunun içinde mündemiştir. Yalnız bunu idrak edebilecek illa Allah'ın lütfu ve ihsanı olması lazımdır ki onu idrak edebilsin. Yine Sure-i Sa'd 29. ayeti celilede Rabbim buyuruyor ki, aklı selim olanlar onun ayetlerini derinlemesine düşünsünler, ibret alsınlar diye. Ayetin meali bitti. Aklı selim olanlar, bizde zaten sohbetimiz akıl üstünde, idrak üstünde. Aklı selim olanlar, idrak sahibi olanlar onun ayetlerinin derinlemesine düşünsünler ve ibret alsınlar diyerek insanlara tefekkür ve tezekküre davet etmiştir. Bunları bilmezsek sohbete giremeyiz. Bunları bileceğiz ki aklımız nerede, aklımızın kavradığı hakikatler ne kadar, biz bu yolun neresindeyiz, nasıl anlayabiliriz, bu ilmi bilmek lazım gelir. Kur'an-ı Kerim'in tefsir edilmesi zor bir iş olduğundan hiçbir müfessir dünyada şimdiye kadar Kur'an'ın hakkını vermiş değildir. Halbuki 20-30 çeşit Kur'an tefsiri var. Zamanının en büyük alimleri, allameleri tefsirler yazmışlar. Ama bu tefsirleri teker teker karşılaştırsak hepsinde değişik hikmetler, ilimler, marifetler olduğunu göreceğiz. Matematik ilmi gibi tek bir bilgi değildir. 5 artı 5 10 eder. 20'den 8'i çıkar, 12 kalır. Bütün dünya alimleri bunda birleşir. Ama Kur'an-ı Kerim matematiksel, astronomik bir ilim olmadığı için, tıp ilmi dahi bugün bütün hastalıkları hakkıyla kavrayamadığı için, tıp ilmi dahi her hastalığı bildiğini kabul etsek, ona uygun ilaçlar bulamadığı için, tıp ilminin inceliği, kemalatı 20. asırda ortaya çıkmış olur. Yani tıp bile bütün sırları çözemedi. Şu insan vücudu işte şu kadar mevcudiyeti, hastalıkları belli, ilaçlar belli. Ne hastalığın sonunu getirip hepsini bilebildiler, ne de her hastalığın iyi olması için bu ilaç tamamdır diyemediler. Onun için aynı hastalıktan eczanede 100 türlü ilaç var. Aynı hastalık 70 doktora gitsen 60'ında teşhis farkları var. Tıbbı misal getirdim ki tıp kifayet etmezse nerede kaldı Allah-u Teala'nın Kur'an'ının bütün ilmini, müfessirler tefsir ilmini bilsin. Müfessirler de kendi akıllarının kapasitesi kadar Kur'an'a mana vermişler. Herkesin aklının derecesi, idrakı bir olmadığı için tefsirlerde değişik ifadeler, manalar ortaya çıkmış. Tefsir ilminde asli, feri, şeri, akli ilimlere kılavuzluk etmiş. Demek tefsir ilmi asli ilimlere yardım etmiş, feri ilimlere

etmiş, şer-i dini ilimlere yardım edip hükmetmiş, aklı ilimlere de yol göstermiş, kılavuzluk etmiş. Müfessir Kur'an'da geçen kelimelerin, cümlelerin lügatını, gramerini, o ayetlerin hitap ettiği milletlerin örf ve adetlerini, ehli hikmetin fiillerini, mutasavvufların bu konudaki deruni bilgilerini içine almışlar. Ama yine de Kur'an'ı tefsir etmek mümkün olmamış. E nerede kaldı? Hasan Hoca, Mahmut Hoca, İsmail Hoca Kur'an'a mana verdi, tercüme etti derseniz bu baştan sona yanlış olur. Nerede kaldı bizim Hasan Hoca, Mahmut Hoca, Süleyman Hoca bunu ayeti ezber okudu, tefsir etti. İnanın Allah'tan yanından hafif bir suratla geçti. Bir tadına bakmaya çalıştı parmak ucu kadar ama Kur'an'ın hazinesine giremedi demek lazım gelir. Şu halde muhteremler sizi uyarıyorum. Fetva istediğiniz zaman hoca efendiler bunu nasıl bilemedi, nasıl inceleyemedi demeyin. Çünkü bu okyanuslar gibi de değil, daha büyüktür. Size soruyorum, Karadeniz'de kaç ton su var? Akdeniz'de kaç ton su var? Marmara, Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus. Kaç ton su var? Ne kadar tuz var? Ne kadar mineral var? Ya da insanoğlu bunu bilmedi. Dünya kainatın içinde nohut kadar olunca ve bütün mükevvenatı bu Kur'an'a azimşan nakledince nasıl olur da bunu Ahmet Hoca, Hasan Hoca bildi derseniz, İnanın Allah'tan Karadeniz'in suyunu filan hoca tartmış demek gibi abbes ve yanlış olur. Akıl ermez ki buna. Allah kelamıdır. Şu halde siz dünyada Kur'an nazil olduğu olanı unutmayın ki hiçbir yeryüzünde yetişen en büyük alim Kur'an'ın bir harfinin, bir cümlesinin yanlış olduğunu ortaya koyamadı. Haşa haşa. Amerika'da bir toplantıda Tevrat'ın mukaddesatı anlatılırken Yahudinin birisi Kur'an'a dil uzatmaya kalktı. Pakistanlı bir alim dedi, ey Yahudinin dünya çapında büyük olduğunu iddia eden, kendini ulu zanneden alim, sen şu iliştiğin Kur'an'dan bir yanlış kelime, bir ayet, bir cümle bulsana. Yahudi alimi sustu. Sustu. Evet, filozoflar, kafirler, rahipler, Yahudininkine haham denir. Hristiyanınkine papaz, Yahudinin ilim adamına haham denir. Kainatta ne hahamlar, ne papazlar, ne filozoflar Kur'an'ı, kelimenin bir ayetini, bir fikriyatını inkar etmeye muktedir olamadılar. E bu kadar azim olan kelam-ı ilahiyi filan hoca şöyle dedi, böyle dedi diyerek ufacık ceviz kadar değil, fındık kadar değil, atom kadar aklı olan insana bunu idrak etti demek iftira olur, azim bir hata olur. İkinci ilim hadis ilmidir. Şimdi moda çıktı. Dini yakmak için, dini yıkmak için din düşmanları şu cümleyi kullanmaya başladılar. Yakın tarihte, biraz eskiye de dayanır. 100 senelik, 150, 200 seneye varmaz ama Kur'an bize yeter. Peygamber'e ne ihtiyaç var çıktı. Peygamber'i ortadan kaldırmaya kalktılar. Elbet peygamber ortadan kalkarsa Kur'an'ı idrak etmek mümkün olmayacağına göre Kur'an bize yeter sözüyle beşeri kandırmaya çalışıyorlar ki dikkatinizi çekerim. Kur'an-ı Azimşen'de namaz bahsi var, zekat var, hac var. Pekala, namazı kılarken birinci rekatta ne okuyacağız? Rükû secde nasıl olacak? Ettehiyyatta oturunca

namazda ne okumamız lazım? Namazın bütün hukukunu Kur'an-ı Kerim'de arayıp bulmaya kalkarsak, Kur'an-ı Kerim 70 bin dünya kadar büyük olması lazım gelir ki şer'i ve dinli her bir meseleyi şerh etsin. Zekat ver. Allah emrediyor Kur'an'da. Pekala, zekatı manifaturası kumaşından nasıl vereyim? Koyundan, kuzudan, deveden nasıl vereyim? Cepteki paradan, hazinedeki altından nasıl vereyim? Kur'an bu zekatın hukukunu anlatmaya kalkarsa 7 dünya kadar daha ilim Kur'an'a eklenmesi lazım gelir. Bakın, insanı şaşırtıyorlar. Peygamber olmasa Kur'an'ı açıklayacak kimse kalmaz. Zaten Kur'an peygambere gelmiştir. Gelen peygamberi ortadan kaldır. Sen Kur'an'ı anla. Yalan, vallahi billahi tallahi yalan. Böylece dini yıkmak istiyorlar. Hadissiz, peygambersiz Kur'an olmaz. Kur'ansız Allah'a gitmek mümkün değildir. Peygambersiz Kur'an-ı Kerim'i idrak etmek mümkün değildir ki. Hac. Haccı anlatsa Kur'an-ı Kerim 70 dünya kadar daha bilgi ister. O zaman Kur'an'ı azimşan 100 bin dünya kadar büyük olacak ki nikahı da anlatsın, evliliği de anlatsın, ticareti de onun içinde bulalım. O zaman Kur'an'ı okumaya da ömür yetmez, idraka da takat gelmez. Bundan dolayı Kur'an'ın hakikatlerini Allahu Teala peygambere vahyetmiştir. Bundan dolayı Muhammed Aleyhisselam, ben de peygamberim ama bana da Allah vahyetti. Ben de kendiliğimden hiçbir ilmi söylemedim. Ben kendiliğimden hiç akli ve nakli hakikatları anlatmadım. Ben ne anlattıysam Allah bana bildirdiğini anlattım demek suretiyle beşerin yanıldığı, peygamberi bir insan haşa filozofu yerine koymaya kalkanların ne kadar büyük cehalet ve sapıklık içinde olduğunu Allah Resulü göstermiş oldu. Ne kadar bozuk bir zihniyet. Kasten çıkartılıyor.

0: Mehmet Ildırar'la Tasavvuf Sohbetleri.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL.

0: Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534-222-8356.
2: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462-884-2264 İskenderli Tonya Trabzon.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma. 3 boyutlu dünya teknodunyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam. Teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.

Hatırla, en son ne zaman bir fidan diktin? Külhan Bey ağzında Ali Kıran, baş kesen diye bir deyim vardır. Bıçkın ve acımasız serseriler hakkında kullanılır. Bu deyim aslında dal kıran, baş keser atasözünden kalıptır. Atalarımızın insanları ağaç ve bitki sevgisine teşvik için dal kıranın baş kesmiş kadar suçlu olduğunu belirtmeleri, eskiden beri Türk İslam töresinde ağaç ve bitki hukukunun derinliğini gösterir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:

Kıyametin koptuğunu görseniz de elinizdeki fidanı dikin. Dal kıranların alıp başına gittiği, güzelim ağaçların yerlerini çirkin beton yığınlarının aldığı günümüzde hatırla. En son ne zaman bir fidan diktin?

0: hatırla. Unuttuklarını, geride bıraktıklarını, gündelik telaşa kurban ettiklerini hatırla. Terk ettiklerini, kaybettiklerini ve kıyıda köşede kalanları hatırla. Hatırla ki hatırın olsun ve hayırla hatırlanasın.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Esma-i Hüsna ile yaptığı münacat.

Ey Allah'tan izzet ve yücelik hazinesine ulaşmak isteyen kimse, onun yüce isimleriyle dua ve münacatta bulun. Abdest alıp seni Allah'a yaklaştıracak iki rekat namaz kıldıktan sonra tevazu ve kırık bir kalple de ki, Allah'ım, Esma-i Hüsna hakkı için senden hemen yardımını dilerim.

Er-Rahman. Esirgeyici, bütün mahlukatına rahmetiyle muamele eden dünyada, ey kullarına acıyıp dünyada merhamet eden Rahman Allah'ım, kuşatıcı olan rahmetin hakkı için bana merhamet eyle. Er-Rahim, bağışlayıcı, sevdiklerine ve müminlere merhamet eden, ey ahiret hayatında yalnız müminlere sonsuz merhamet eden Rahim Allah'ım, bana merhamet ederek halimi güzel eyle. El-Melik, mülkün sahibi, mülk ve saltanatı devamlı olan, ey alemlerin tek sahibi, her şeye hükümran ve melik Allah'ım, bütün işlerimi bir düzen içerisinde yürütmeyi nasip eyle. El-Kuddus, her türlü eksiklik ve ayıplardan münezzeh olan, ey bütün noksan sıfatlardan, ayıp ve kusurlardan münezzeh Kuddus Allah'ım, kalp ve sırrımı bütün kötü sıfatlardan temizleyerek mukaddes kıl. Esselam, her çeşit afet ve kederlerden emin olan, ey kullarını tehlike ve sıkıntılardan koruyan, selamet ve huzura eriştiren Selam Allah'ım, zatımı ayıplardan, sıfatlarımı noksanlardan, işlerimi şerden koru ve vücuduma selamet verip bela ve musibetlerden beni muhafaza eyle. El-Mu'min, kullarına emniyet veren, ey mümin kullarını ahirette gazap ve azaptan emin kılan mümin Allah'ım, gazabından ve azabından gerçek ve hakiki emniyet ihsan eyle. El-Muheymin, her şeyi gözetip koruyan, ey kullarını devamlı gözetleyen ve himayesine alan Muheymin Allah'ım, güzel örtünü üzerime yay, günahlarımı ört ve beni himaye ederek her türlü tehlikeli

tehlikeden muhafaza eyle. El-Aziz, izzet sahibi, mağlup edilmesi imkansız olan. Ey mağlubiyet bilmeyen, daima galip, güçlü ve aziz Allah'ım. Nefsimdeki zillete gider ve beni ibadetinle aziz eyle. El-Cebbar, istediğini mutlak yapan, dilediğine muktedir olan. Ey hükmünü ve dilediğini hakkıyla yerine getiren Cebbar Allah'ım. İyileşmesi zor, çözülmesi müşkül, tedavisi olmayan her sıkıntıdan beni muhafaza eyle. El-Mutekebbir, ululuk sahibi, her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösteren. Ey İzzet, şeref ve saltanatından dolayı ihtişam ve büyüklüğünde tek, Mutekebbir Allah'ım. Kibirlenip din ve din ehline düşmanlık edenleri zelil eyle.

0: Allah'ım, senin en güzel isimlerinle münacatta bulundum. Allah'ım, büyük ayetlerini vesile ederek yalvardım. Allah'ım, bu güzel isimlerinin faziletini senden dilerim. Allah'ım, bu isimlerin hakkı için senden kemalat dilerim. Allah'ım, isteğime rızanla karşılık ver. Yaşadığım zaman dilimi içinde beni koru.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
4: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Okuyan Kerim Öztürk.
2: Enbiya suresi 57. ayetten 112. ayete kadar.

Andolsun biz Kur'an'ı öğüt, zikir alınsın diye kolaylaştırdık. Yok mu ondan öğüt alan?

Müslümanların musibet zamanındaki durum. Allah Teala şöyle buyurmuştur: Ey peygamber, sabredenleri müjdele. O sabredenler kendilerine bir bela geldiği zaman biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz derler. İşte Rablerinden bağışlamaları ve rahmet hep onlaradır. Ve doğru yolu bulanlar da onlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Sizden biriniz her fena durumdan dolayı istirca yapsın. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız ve biz ona döneceğiz desin.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığı

0: markalarındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif hali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 13.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Cumhuriyet Halk Partisi partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayın ilişkin mutlak butlan kararı verdi. 36. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı konusuz kaldığı gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline Kemal Kılıçdaroğlu'yla önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı konuşmada mutlak butlan kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay'a yaptıklarını duyururken Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracaklarını açıkladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetimin görevi devralmasına karar verildi. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Görevden azlettirilen avukatlar Özgür Özel'e yakın isimler olarak biliniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan davasına çıkan kararı ilişkin CNN Türk'e açıklama yaptı. Bahçeli, karar kapsamında Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Mahkeme, kurultay öncesindeki yönetimin, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine hükmetmiştir. Kararın Yüksek Seçim Kurulu'na, ilgili seçim kurullarına ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir. Kararın en önemli sonucu CHP'de hukuki ve fiili yönetim yetkisi konusunda ciddi bir belirsizlik yaratmasıdır. Karar taraflara tebliğ edildikten sonra 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilecektir. Nitekim gerekli itirazın yapıldığı açıklanmıştır. Kamuoyunun bildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı gerçekleşmiş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel CHP'de genel başkanlık için demokratik bir yarışa girmişlerdir. Sayın Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurultay, usulsüzlük iddialarıyla ve iptal talebiyle bazı CHP delegeleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu kurultaya dair usulsüzlük iddialarının sübut bulduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına hükmetmiş, karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, eski Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmiştir. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, Türkiye güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla birlik

ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre genel ticaret sistemi kapsamında ihracat Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22.3 artışla 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat %3.1 yükselişle 33 milyar 909 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık bazda %29.8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2025'te %63.2 iken geçen ay %74.9'a yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı %7.3 artışla 34 milyar 599 milyon dolardan 37 milyar 137 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2025 döneminde %71.3 iken bu yılın aynı döneminde %70.5'e geriledi. Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşımda küresel Sumut filosunda bulunan 85 vatandaşımızla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsünü bakanlığımızın eş güdümünde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen 3 uçakla bir kez daha ivedilikle ve salimen ülkemize getirdik ifadesine yer verildi. Paylaşımda Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in Türk vatandaşlarını İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı belirtilerek Özel'in her zaman ve her yerde vatandaşların yanında olmaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladığı kaydedildi. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosunda yer alan yaralı aktivistler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen aktivistlerden bazılarının yaralı olduğu belirlendi. Uygulanan şiddet nedeniyle kaburgalarında kırık ve çatlak oluşan elektroşok işkencesi sebebiyle vücutlarında yaralar meydana gelen aktivistler tedavi edilmek üzere ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Diğer aktivistler ise sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralanan aktivistlere ilişkin detaylı raporun Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından hazırlanacağı öğrenildi. Öte yandan İsrail askerlerinin plastik mermiyle bacağından yaralanan ve İsrail'deki hastanelerde tedavi edilmeyi reddeden aktivistlerden Mecid Bahçıvan da aynı hastaneye kaldırıldı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyah beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sağlık görevlisi de yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları Hanaviyah beldesinde İslami Sağlık Heyeti'ne ait sağlık merkezine hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sağlık görevlisi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin paylaştığı son verilere göre bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3089'a yükselmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatiline ilişkin alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, 334.017 kolluk kuvveti görevlendirildi. Görevli personelden 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışlarıyla güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. 1238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Bakan Çiftçi helikopterle 9 ilde 108 saat, drone ile 81 ilde 5828 saat denetim gerçekleştirileceği bilgisini vererek ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleriyle trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyetiyle 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacak ifadelerini kullandı.
denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacak.

0: Anı bildiren çiftçi, EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgilerin Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden öğrenilebileceğini kaydetti. Bakan çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 619, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 962 olmak üzere 1581 mobil radarla denetim yapılacağını da belirtti. Ankara merkezli soruşturmada kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 33 şüpheli tutuklandı. Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat sağladıkları ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edilmişti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin 33'ü çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanırken 68'i ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 68 şüphelinin serbest bırakılmasına da itiraz edecek. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları drone ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. Kentte 2 gün önce meydana gelen sağanakta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel ve Musa Paşa'yı arama çalışmaları bugün de sürüyor. İki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Arama çalışmaları drone ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. Kentte 2 gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı. Dinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. El Minhacü Seni, Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde Delailül Hayrat konusunu işleyeceğiz inşallah. Havs Hazretleri bu konuya şöyle bir giriş yapıyor. İ'lem diyor, sen bil ki enne salatu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat getirmek, yani salavat getirmek, nev'un mine zikri ve duai, zikir ve duanın bir çeşididir. Şimdi Delalul Hayrat derken, Delalul Hayrat aslında bir kitabın ismidir. İmam Cezuli Hazretleri'nin farklı kitaplardan, Selefe Salihinin kitaplarından topladığı salavatlardan oluşuyor. Bu yolun büyükleri de bu kitabı hiziplere, yani cüzlere, bölümlere bölüp müritlerine ders olarak veriyorlar. Yani haftanın günlerine bölmüşler. İşte pazartesiden başlayıp pazartesiden bitirecek şekilde bölümlere bölünmüş ve bu yolun büyükleri Sadat-ı Kiram müritlerine günlük okuyacağı bölümü belirleyerek ne yapmışlardır? Ders olarak vermişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine getirilen salavat.

sıfatlardan müteşekkil olduğundan dolayı delal-ı hayrat. İşte Gavs Hazretleri de buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat da getirmek dua ve zikrin bir çeşidi olduğundan dolayı onu da bir zikir olarak, bir dua olarak kabul etmişler ve müritlerine vermişlerdir ders olarak. وَقَدْ اَمَرَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ Kur'an-ı Azimüşşan dolayısıyla yani Allah-u Teala bize emretmiştir.

teşvik edici bir uslupla ne yapmıştır Allahu Teala? Kur'an-ı Kerim'de emretmiştir. Neyi emretmiştir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmeyi emretmiştir. Allahu Teala buyuruyor ki estağfirullah Ahzab suresinin 56. ayetinde İnna Allaha ve melaiketehu şüphesiz Allahu Teala Allah ve melekleri yusallune alennebi peygambere salat ederler. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler sallu aleyhi siz de ona salat edin ve sellimu teslima ve tam teslimiyetle ona selam verin. Şimdi ayet-i kerimede apaçık bir emir var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmekle alakalı. Dolayısıyla burada ayet-i kerimeye baktığın zaman Allah Azze ve Celle Allah ve melekleri ona salat ederler. Peygamberle yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salat ederler. Allah-u Teala'nın salatı ile meleklerin salatı ve insanların salatı birbirinden farklıdır. Nasıl farklıdır? Allah-u Teala salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi demek. Meleklerin salatı ne şekildedir? İstiğfar şeklindedir. Ondan sonra insanların salatı ne şekildedir? Dua şeklindedir. Yani hem insanların hem Allah-u Teala'nın hem de meleklerin salatı yani farklı anlamlara gelir. Dolayısıyla burada durum bundan ibaret olduğundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmıştır? Ümmetini kendisine salat ve selam getirme hususunda teşvik etmiştir. وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اَفْضَلُ السَّلَاتِ وَاَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik etmiştir. عَلَى اَنْ يُصَلَّ عَلَيْهِ Kendisine salat getirilmesiyle ilgili فَقَالَ ve buyurmuştur ki اَوْلَ النَّاسِ بِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü bana en yakın olanınız kimdir? اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا Bana çokça salat getireninizdir. Ve aynı şekilde buyurmuş ki مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يُصَلِّ عَلَيَّ diyor hiçbir Müslüman yoktur ki bana salavat getirsin. Bana salavat getiren Müslümanlara da اِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّ عَلَيَّ Bana salavat getirdiği müddetçe melekler de o kişiye salavat getirir. O kişiye salat eder. Meleklerin salatı neydi az önce de ifade ettiğimiz gibi? İstiğfardı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi bana salavat getirdiği müddetçe melekler de ona salavat getirir. Yani onun adına istiğfar ederler Allahu Teala'ya. O halde Efendimiz devam ediyor. فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَٰلِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ Öyle ise kişi dilerse salavatı çoğaltsın, dilerse de azaltsın. Yani durum bundan ibaret. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin çokça salavat getirmesi gerektiğini, müminin çokça salavat getirmesi gerektiğini bize buyuruyor. Tabi salavatın sigaları, çeşitleri, hani şeyleri çoktur, sigaları çoktur salavatın. Onun salavatın sigalarına değiniyor Gavs Hazretleri buyuruyor ki وَسِيَغُ السَّلَاتِ عَلَى النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem كَثِيرَةٌ Birçok salavat şekli vardır. Birçok salavat şekli vardır. Minha ondan örnek verecek olursak birkaçından örnek verecek olursak diyor Gavs Hazretleri مَا سَرَّحَ بِهِ حَضْرَةُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ وَبَيَّنَهُ لِأُمَّتِهِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisinin sarahaten açık bir şekilde söylediği salavat şekli ve ümmetine açıkladığı salavat şekli. O da nedir? Kessalatil İbrahimiyeti ve salatil ummiyeti. Salatul İbrahimiye diye tabir edilen tahiyyattan sonra okunan dipnotta da yazıyor zaten. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Seyyidina Muhammed kema sallayt ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed kema barekte ala İbrahim ve ala Ali İbrahim inneke hamidun mecid. Sahihül Bukhari'de geçiyor bu rivayet. Bir de salatul ümmiye var. O da nedir? O da dipnotta yazıyor. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala Ali Muhammed. Sünen Ebu Davud'da geçiyor bir rivayette. İşte salavatın bu şekilde farklı farklı sigaları vardır. Mesela diyor ki onlardan yine birine örnek verecek olursak o da ne gibi? مَأَلَّفَهُ بَعْدُ أَصْحَابِهِ Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sahabelerinin söylediği ve وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَلَامُ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da duyduğu vakit onaylamış. Yani...

ses etmemiş, o şekilde bana işte salat getirme dememiş. O da ne gibi? Kesalatil enesiyeti, Enes bin Malik Hazretlerinin salavatı gibi. Bir de Hazreti Ali'ye nispet edilen bazı salavatlar var onun gibi. Şimdi belirli kişilerin, belirli zatların, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın serahaten açık söylemiş olduğu, az önce ifade ettiğimiz salat-ı İbrahimiye salatı, salavatı, bir de Ummiye salavatı olduğu gibi, Hazreti Enes'in, Hazreti Ali'nin salavatı olduğu gibi, diyor ki ve minha ma teferrede bi inşaihi cem'un minel ulema'i min athari hazihil ümmeti, bu ümmetin temiz alimlerinden olan bazı alimler diyor ne yapmışlar? Kendilerince bir salavat sigası oluşturmuşlar. Şimdi salat var, salatın devamını kendisi ne yapmış? Kendisi eklemiş. Tabi ne zamandan beri? Münzu ahdit tabi'ine ila yevmine haza. Tabi'in zamanından ta bugüne kadar böyle salavat sigaları ne yapmıştır? Ulema tarafından yazılmıştır. Mimma ketaballahu lehu el kabur, ve Allahu Teala'nın da kabul buyurmuş olduğu salavat sigalarından olmuştur. Ne gibi mesela? İmam-ı Şafii'nin salavatı gibi. O İmam-ı Şafii'nin salavatının sigası ne şekildedir? Şöyledir. Sallallahu ala nebiyyina kullema zekerehu zâkirun ve gafala an zikrihil gâfilun. Allah-u Teala'yı zikredenler zikrettiği müddetçe ve onun zikrinden gafil olanlar gafil olduğu müddetçe peygamberimize salat olsun. Bu şekilde devamında da diyor ki ve salla aleyhi fil evveline vel ahirine efdala ve ezkere ve ekthere ve ezka ma salla ala ahadin min halkihi. Diyor ki gelmiş geçmiş bütün yaratılmışlar içinde en faziletli, en çok ve en temiz olan salat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. İşte bu salavat sigası da kime aitti? İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyhi'ye aitti. Bir de başka bir örnek verecek olursak Es-Salatul Munciye var. O da Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin salavatı. O da dipnotta yazıyor, uzun bir salavat. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'il mihani vel ihani vel ehvali vel beliyat diye başlıyor. Baya 5-6 tane cümleden oluşuyor. Baya uzun bir salavat. Bu da Es-Salatul Munciye diye isimlendiriliyor. Tabi Salatun Nur-i Zati var. Seyyid Ebu'l-Hasen-i Şazeli'ye ait. Salatu Şeceretil Asl-i Nuriye var. Seyyid Bedevi Hazretlerine ait. Es-Salatu Zatiye var. Seyyid İbrahim Dusuki Hazretlerine ait. Mevlana Eşşeyh Halid-i Nakşebendi Hazretlerine ait bir salavat var. O da bu yolun büyükleri adet haline getirmişler. Namazdan sonra tesbihatın sonunda okuyorlar o salavatı. O da nedir? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Bu salavatı da Şeyh Mevlana Halid Ennakşibendi Hazretleri ne yapmıştır? Onun inşa etmiş olduğu, onun yazmış olduğu bir salavattır. Ve salatu gayrihim minel ekabiri ve daha bu ve buna benzer sayamayacağımız kadar salavat sigalarının örnekleri vardır. Tabii şu ana kadar verdiğimiz örneklerde ne yapmışlardır? Bu zatlar hep böyle bir salavat sigasıyla meşhur olmuşlardır. Yani söylemiş olduğu salavatlar bir sigayla, bir çeşit salavatla, ama bazıları ne yapmıştır bazı alimler? Bu sefer kitap yazmışlardır. Yani bu ve buna benzer salavatları hepsini bir araya toplayıp kitap haline getirmişlerdir. Gavs Hazretleri işte asıl konumuz da oraya bağlıyor ki o kitaplardan bir tanesi de nedir diyecek? Delailul Hayrat kitabıdır diyecek. İşte Gavs Hazretleri buyuruyor ki ve teferrada ba'du salihin ala marri'l azmani bi tasnifi kutubin jami'atin li siyahis salati ala'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor zaman geçtikçe salihlerden bazıları ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen salavatların sigalarını toplayan kitaplar ne yaptılar? Tasnif ettiler. Yazmaya başladılar. Ve işteheret min beyniha, o kitapların arasından bir kitap var ki meşhur olmuştur. O kitap da hangi kitaptır? Kitabu Delailil Hayrati ve Şevariqil Envari fi zikri salati alen nebiyyil muhtari aleyhi salatu vesselam. Delailul Hayrat diye isimlendirilen, sadece şimdi meşhur olan ismi Delailul

hayrattır. Onun devamı da var o ismin. Söylüyor. İsim tam olarak nedir? Delailul hayrat ve şevarikul envar. Fi zikri salati alen nebiyyil muhtar. Kitabın ismi budur. Peki bu kitabın sahibi kim? Li Muhammed bin Süleyman el-Cezuli rahimahullahu teala. Muhammed bin Süleyman el-Cezuli hazretlerinindir. Cezuli diye de meşhur olmuştur. Şimdi İmam-ı Cezuli hazretleri bu kitabı nerede yazmıştır? Ve cema'al İmamul Cezuli rahimahullahu teala bu Delailul Hayrat kitabını toplamıştır. Yani içinde bulunan o salavatları toplayarak kitap haline getirmiştir. Nereden? Min hizaneti mescidil karaviyyin bifas. Fas'ta bulunan karaviyyin mescidinin kütüphanesindeki kitaplardan kütüphaneye giriyor. O kütüphanedeki kitaplardan araştırarak salavatları toplayıp bir kitap haline getiriyor. Tabii burada bu kitapla alakalı iki fayda var. Onları söylüyor Havs Hazretleri. Buyuruyor ki: "Faidetun leysa fi'n nusahil asliyati li delailil hayrat esmaullahil husna ve inma adafaha al-ba'd tabarrukan bi esmaihi celle ve ala." Şimdi biz Delailul Hayrat kitabının salavatlardan oluştuğunu söylüyoruz. Elimizde bulunan nuskalara baktığın zaman Allahu Teala'nın isimleri de var Delailul Hayrat kitabında, elimizdeki nuskalarda. Diyor ki işte burada asıl nuskasında Allahu Teala'nın isimleri normalde yok. Kitap nereden oluşuyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salavatlarından oluşuyor. O Esma-ül Hüsna'nın, Allahu Teala'nın isimlerinin o kitaba eklenmesi bazıları sonradan eklemiştir. Neden? Allahu Teala'nın isimleriyle teberrüken, teberrük etsin diye, bereketlensin diye eklemişlerdir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri de var. Esma-ül Hüsna'dan sonra bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri de var Delailul Hayrat kitabında. O isimler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize hani özelliklerini bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini bize bildiriyor. O isimleri de orada okuyarak ne yapmış oluyoruz? Yahsulu biha ma'rifetun tammetun bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili tam bir bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bir de ve bi esmaihi ve sıfatihi ve ta'zimi kadri inde halikihi. Allahu Teala'nın yanında kadrinin ne kadar yüce olduğunu, özelliklerini, isimlerini de bilerek ne yapmış oluyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış oluyoruz. Bu sebepten dolayı Delailul Hayrat kitabına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri de eklenmiştir. Ama o isimler ders olarak verilmiyor. Yani Esma-ül Hüsna da olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isimleri de olsun ders olarak müritlere verilmiyor. Yani dersin içerisinde o tarikat dersi olarak verilen Delailul Hayrat dersin içerisinde bulunmuyor. Peki İmam Cezuli Hazretleri bu kitabı niye yazmıştır? Yazma sebebi nedir? Bununla ilgili iki rivayet var. Yazma sebebiyle ilgili. Bu iki tane rivayeti de kıssa şeklinde anlatıyor. Havs Hazretleri buyuruyor ki: "Sebebu te'lifi delaili." Delailul Hayrat kitabının yazılma sebebine gelince. "Zekere el-arifu billah." Arifu billah olan Şeyh Ahmet Es-Savi el-Mısri Hazretleri buyuruyor ki: "Ennel İmam el-Cezuli." İmam-ı Cezuli Hazretleri hadarahu vaktu salati, namaz vakti geldi ve abdest almak istedi. Fekame yetevadda'u. Felem yecid ma yuhricu bihil ma'e minel bi'ri. Geldi bir kuyunun başına, o kuyudan su çekecek bir şey bulamadı. Bir kova gibi bir şey, bir kap gibi bir şey bulamadı. Sonra oturdu kuyu başına, hani düşünmeye başladı. Ben bu kuyudan suyu nasıl çekeceğim diye etrafına baktı, bir şey bulamadı. Febeynema huve kezalike, o bu durumdayken اِذْ نَزَرَتْ اِلَيْهِ صَبِيَّةٌ مِنْ مَكَانٍ عَالٍ. Kuyudan yüksek bir yer var. O yüksek yerden İmam Cezuli Hazretlerine bakan bir küçük kız çocuğu var. فَقَالَتْ لَهُ İmam-ı Cezuli Hazretlerine sesleniyor, şöyle diyor. مَنَ اَنْتَ Sen kimsin diyor. İmam-ı فَأَخْبَرَهَا Kim olduğunu söylüyor İmam-ı Cezuli Hazretleri. فَقَالَتْ اَنْتَ الرَّجُلُ الَّذِي يُثْنَ عَلَيْكَ بِالْخَيْرِ. Şimdi İmam-ı Cezuli Hazretleri kendisini tanıtıyor. O zaman da alim bir zat, arif bir zat olduğundan dolayı o küçük kız da İmam-ı Cezuli Hazretlerine diyor ki sen hayırla yad edilen, hayırla övülen bir zatsın diyor. وَتَتَحَيَّرُ فِي مَا تُخْرِجُ بِهِ الْمَاءَ مِنَ الْبِهِرِ. Ve oturmuşsun kuyudan, nasıl su çekeceğini bilmiyorsun ve hayretler içerisinde ne yaptığını şaşırmışsın diye buyuruyor. Ve kız çocuğu bunu söyledikten sonra o yüksek yerden iniyor, kuyunun başına geliyor. Ve basakat fil bi'ri, o kuyuya tükürüyor.
tükürmesiyle Allahu Teala'nın izniyle fefaze ma'uha kuyunun suyu yükselmeye başlıyor, taşıyor. Hatta saha ala vecihil ardi, ta ki artık taşıp yere akmaya başlıyor. Fekale eşşeyh ba'de en faraga min vudu'ihi, abdest aldıktan sonra İmam-ı Cezuli Hazretleri artık su yükselmiş oluyor. Yükselen suyla abdest alıyor. Abdest aldıktan sonra yemin ediyor. Diyor ki aksemtu aleyki bimen iltihazihil mertebete. Bu mertebeye Allah adını verdim. Söyle bana. Bu mertebeye nasıl ulaştın? O küçük kız çocuğuna söylüyor. Yani sonuç itibariyle bir keramet göstermiş oluyor İmam-ı Cezuli Hazretlerine. İmam-ı Cezuli Hazretleri de buyuruyor ki sen bu mertebeye nereden ulaştın? Fekalet, o küçük kız diyor ki bi kesreti salati ala men kana iza meşa fil berril akferi taallakatil vuhuşu bi ezyalihi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben bu mertebeye Efendimiz aleyhissalatu vesselama çokça salat ve selam getirerek ulaştım diyor. Onu işittikten sonra İmam-ı Cezuli Hazretleri Delailul Hayrat kitabını, eserini yazan İmam-ı Cezuli Hazretleri fehalefe yeminen, orada o da kasem ediyor, yemin içiyor. En yuellife kitaben fis salati alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine getirilen salavatları içeren bir kitap yazma üzerine orada ne yapmış oluyor? Yemin içmiş oluyor. Tabii bu bir rivayet. Diğer rivayete göre ise yine buna benzer, onu da Şeyh Mansur Ali Nasif rahimehullahu teala anlatıyor. Diyor ki rivayet edilmiştir ki enne ba'del biladil İslamiye, bazı İslam ülkelerinde, şehirlerinde kânet teşrabu min bi'rin fegâde ma'uhu yevmen. Diyor Müslümanların o İslam ülkesinde suyunu kullandığı, içtiği, abdest aldığı bir kuyu var ve o kuyu bir gün kuruyor. Daha sonra ve kanel ataşu yuhlikuhum, artık Müslümanlar çok zor durumda kalıyor. İçecekleri su yok, kullanacakları su yok. Artık helak olacak seviyeye geliyorlar. Fedaccan nasu ve kesura lagatu vel avil, artık feryat figan kopuyor. Ve la siyama eşşuyuh vel atfal, özellikle yaşlılar ve çocuklar zor durumda. Fecaet imraetun min duafai en nasi, insanların arasında zayıf diye nitelenen bir kadın geliyor. Feceleset ala hafetil bi'ri, kuyunun başına oturuyor. Ve tadarra'at ilallahi teala, Allahu Teala'ya niyazda bulunuyor, dua ediyor. Bunun üzerine Allahu Teala fefara'l ma'u hatta fada ve raviyen nasu kulluhum. Allahu Teala o kadının duası sebebiyle o kuyu tekrardan kaynıyor. Tekrardan su o kuyudan çıkıp taşıyor. Bütün insanlar susuzluğunu gideriyor. Tabii mutlu oluyorlar, mesut oluyorlar. Bu durumu duyan Cezuli, Şeyhul Cezuli diye meşhur olan, işte bu İmam-ı Cezuli, Delail-ül Hayrat'ı yazan İmam-ı Cezuli merak ediyor, o kadının yanına gidiyor. Yine az önceki söylediğimiz kıssayla benziyor birbirine. Ona aynı şekilde diyor ki Allah aşkına diyor, Allah adına, Allah adını verdim diyor Celle Celaluhu. Bunun sebebini söyle bana, bu mertebeye sen nereden ulaştın? O bayan da söylüyor, o kadın da söylüyor ki fekalet bi kesreti salati alen nebiyyi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salat getirerek ben bu mertebeye ulaştım diyor. Bunun üzerine İmam-ı Cezuli Hazretleri Allahu Teala'ya yalvarıyor, niyazda bulunuyor. Ne diye? En yuvaffikahu, onu muvaffak kılsın diye. Ne? Li muellifi fis salati alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatı içerecek, salavatları içerecek bir kitap yazmaya muvaffak kılsın diye Allahu Teala'ya dua ediyor, niyazda bulunuyor. Tabii her iki rivayete ve her iki kıssaya da baktığın zaman sonuç itibariyle birbirine benziyor. Ve burada İmam-ı Cezuli'nin aslında onu buraya iten şey ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salavat getiren bir şahsın, bir zatın güzel, Allah katında makbul bir mertebeye ulaşması ve onu da o kerametle görmesinden dolayı. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek, çokça özellikle salavat getirmek demek ki nedir? Hayrı, sevabı boldur. Allahu Teala'nın katında makbul bir şeydir ki
İmam-ı Cezuli

0: Hazretleri ne yapıyor? Bu kitabı yazmaya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine getirilen ne kadar salavat sigaları varsa bildiği kitaplardan ne yapıyor? Gidiyor, araştırıyor, toparlıyor ve bir kitap haline getiriyor. Tabi Delail-i Hayrat'ın faziletini saymakla bitiremeyiz. Çünkü neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı üzerine salavattan ibarettir. Yani salavat sigalarından ibaret olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen salat ve selamın da faziletini Allah-u Teala'dan başka hani derecelendirecek kimse yoktur. Sevabı çoktur. Burada sadece o kitap olarak baktığın zaman içerisinde barındırdığı salavatları göz önünde bulundurarak Delal-ı Hayrat kitabı diyor ki Gavs Hazretleri faziletiyle ilgili قَدْ ذَكَرُوا اَنَّ مِنْ بَرَكَاتِ هَذَا الْكِتَابِ bu Delal-ı Hayrat kitabının bereketindendir اَنَّهُ يُفِيدُ اَنْنُورَ ne yapar? Okuyana, okuyanı nurlandırır. وَقَدَا الْحَوَائِجِ okuyanın ihtiyacını o Delal-ı Hayrat sebebiyle giderilir Allah-u Teala tarafından. O salat ve selamın bereketiyle. Ve rü'yen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil menami kişi eğer okumasına devam ederse, çokça okursa Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı bile rüyasında görür diyor. Nasıl ki diyor bu durumlar kişinin nurlanması, ondan sonra bir sıkıntısı, bir ihtiyacı varsa ihtiyacının Allah-u Teala tarafından giderilmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi diyor. İşte kemâ huve mucarrabun inde ehlil hayri ve salah. Nasıl ki hayır ve iyi işler yapan kişiler yanında, yani arifu billah olan zatlar yanında, salih kimseler yanında nasıl ki tecrübe edilmiş ve faydası bu şekilde görülmüştür. Ve ba'du sikati. Bazı güvenilir zatlar yestakdimuna ba'de salavatil varideti fil kitabi bu Delail-ül Hayrat'ta bulunan bazı salavatları, bak hepsini değil, bir ya da iki tane salavatı, ne gibi mesela ki Hizbil Cumuati, mesela cuma günü okunan bölüm var Delail-ül Hayrat'ta, sadece o bölümü niye mesela kullanıyorlar, niye okuyorlar bazı zatlar? Li tevsi'il erzaki, rızkı genişlesin diye. Ve yaravne fi zalike acaibe ve bu niyetle sadece cuma bölümünü okuyor mesela, bunda çok hayret verici şeylerle karşılaşıyorlar ve şeyler görüyorlar. Şimdi vestenbata ba'duhum mawadi'a min el-kitabi, yine bu Delail-ül Hayrat kitabından bazı bölümleri alıp dualarına ekliyorlar bazıları. Yüstecabu indaha ed-duau ve o eklemiş oldukları o bölüm sebebiyle, o bölümün bereketiyle Allah-u Teala dualarını kabul ediyor. Mesela ne gibi? Minha kavluhu fi ahiri elvahil kitab. Kitabın sonunda şöyle bir bölüm var. Ve es'eluke bismikellezi yezillu ali azametil uzema'u vel muluku ve siba'u vel hevamu ve kullu şeyin halaktahu ya Allah ya Rabbi istecib da'veti bölümü var. Diyor kim dua ettikten sonra bu bölümü duasının sonuna eklerse Allah'ın izniyle duası icabet olur. Allah-u Teala onun duasına icabet eder. Şimdi Delal-ül Hayrat dersin başında da ifade ettiğimiz gibi bu yolun büyükleri bu kitabı okuyucuya kolay olsun diye ne yapmışlardır? Bölümlere ayırmışlardır. Pazartesiden başlayıp pazartesiden bitecek şekilde 8 ayrı bölüme ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Her gün bir bölüm okutuyorlar. Şu anki elimizde bulunan nushalarda hangi gün işte pazartesi nereden nereye okunacak, salı günü nereden nereye okunacak, çarşamba günü nereden nereye okuyacak, ta pazartesiye kadar, diğer pazartesiye kadar nereden nereye okuyacağı hepsi bölüm şeklinde belirtilmiştir. Tabii bunu taksim edilmesinin sebebi, bölüm yapılmasının sebebi okuyucuya kolaylık olsun diye. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her gün, hani sonuçta her gün ders olarak veriliyor ve her gün salavat getiriliyor. Salavatsız müridin bir günü olmasın diye, bir günü geçmesin diye günlere bölünmüş. O şekilde bu maksatla tertipli olsun diye, okuyana rağbet etsin diye bu şekilde yapılmıştır. Böylelikle Delal-ül Hayrat konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Hatmi Hacegan konusundan devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana. En elhamdülillahi rabbil alemin.
1: El Minhacü's Seni. Ömer Faruk Çelik.

0: El Minhacü Seni. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.

Hacı Arif Bey, şarkı formunu ihya ederek bu formun zirvesine çıkan, şarkı denilince akla ilk gelen isimdir. Asıl adı Mehmet.

0: tariftir. Türk musikisindeki yerini almasıyla romantik dönemi başlatan kişi olmuştur.
1: 1831 yılının ikinci yarısında İstanbul'da Eyüp Sultan'da doğdu. Babası Eyüp Şer'i Mahkemesi Katibi Ebu Bekir Efendi'dir. Sübyan Mektebi'nde okuduğu sıralarda sesinin güzelliği dikkati çekmiş ve yine Eyüplü olan, kendisinden de 6 yaş büyük olan Zekai Efendi'den musiki dersleri görmeye başlamıştır. Bir süre sonra Zekai Efendi'nin aracılığıyla Dede Efendi'nin meclisine girmiş ve dedenin öğrencisi Zekai Efendi'nin hocası olan Eyyubi Mehmet Bey'den meşke başlamıştır.
0: İlkokulu bitirdikten sonra 1844 yılında 13 yaşındayken Mehmet Bey'in aracılığıyla Bab-ı Seraskeri, Savunma Bakanlığı'nın bir dairesine katip olarak girmişti. Çok geçmeden sesinin güzelliğini haber alan Sultan Abdülmecid, kendisini Mızıkayı Hümayun'a aldırmıştır. Evvelce Mehmet Bey'den 30 fasıl öğrenmiş olan Arif Bey, Mızıkayı Hümayun'da hoca olan bestekar Haşim Bey'den çok yararlanmış ve hayli de eser meşketmiştir. Zekası, nezaketi, terbiyesi ve kabiliyetiyle padişahın ilgisini çeken Arif Bey, 20 yaşına gelmeden mabeyine girmiş ve kurenalık mertebesine kadar yükselmiştir. Aynı zamanda Harem-i Hümayun'da bazı cariyelere musiki hocası olan kudretli sanatkarın bu andan itibaren ölümüne kadar devam edecek olan fırtınalı hayatı da başlamış olur.
1: Bir ara hacca da gittiği, bundan sonra Hacı Arif Bey diye anılmaya başlandığı biliniyor. Ancak hacca hangi tarihte gittiği belli değildir.
0: Sarayda cariyelere musiki dersi veren Hacı Arif Bey, cariyeler arasında bulunan Çeşme Dilber adındaki cariyeye gönlünü kaptırır. Cariyeye olan ilgisini saklamayı başaramayan Hacı Arif Bey, bu ilgisinin saray çevrelerince duyulması üzerine Sultan Abdülmecid tarafından zengin bir çeyizle Çeşme Dilber'le evlendirilir.
1: Evliliklerinin ilk yıllarında Cemil ve Nebiye isimli iki çocukları olur. Ancak çok geçmeden ince ruhlu Hacı Arif Bey'le geçim edemeyen Çeşme Dilber bu evliliği yürütemez ve kısa süre sonra boşanırlar.
0: Evlilikleri yüzünden bir müddet kırgın olan Sultan Abdülmecid, Hacı Arif Bey'i affedip mabeyinci olarak saraya alır ve yine Harem-i Hümayun'da cariyelere musiki hocalığı yaptırmaya başlar. Bu görevi sırasında ikinci evliliğini Zülfü Nigar Hanım'la yapar ve Rabia adlı bir kızı olur. Fakat ne yazık ki Zülfü Nigar veremdi ve kısa bir süre sonra da öldü. Kızı Rabia ise henüz bir yaşındaydı. Sıkıntılı günlerin ardı arkası kesilmiyordu. Bu sıralarda Sultan Abdülmecid de 25 Haziran 1861'de veremden öldü ve yerine kardeşi Sultan Abdülaziz tahta geçti.
1: Genç padişah, bestekarlık ve hanendelikte şöhreti gittikçe artan bu değerli sanatkarı tekrar saraya alır. Valide Sultan'ın yardımıyla tekrar evlendirilir. Şöhreti daha da artar, şarkıları İstanbul'un dışına taşarak yurdun her yerinde okunmaya başlanır.
0: Daha sonraki yıllarda bu hırçın bestekar yeniden saraya alınır ve bir taraftan ders vermeyi, bir taraftan da beste yapmaya devam eder. 54 yaşındayken 28 Haziran 1885'te Mızıkayı Hümayun'un bir odasında öğrencilerine ders verirken kalp krizi geçirir ve oğlu Cemil'e "Oğlum, beni kıbleye çevir." demiş ve kelime-i şehadet getirerek ruhunu teslim etmiştir. Kabri Beşiktaş'ta Yahya Efendi mezarlığındadır.
1: Sağlam bir teknikle, asil, kibar bir eda ile bestelediği emsalsiz eserleri oya gibi işlemiştir. Başlangıcından zamanımıza kadar Türk musikisinde şarkı bestekarlarının en büyük ve en kudretlisidir. Bestekarlığı, kendisinden sonra gelenleri ve hatta zamanımız bestekarlarını bile etkileyecek kadar üstün ve engindir. Öğrencilerinden Servet Efendi, Arif Bey'in bine yakın şarkı,

0: dahi durak bestelediğini söylemiştir. Bir gece misafir olduğu bir yalıda sabaha kadar hiç uyumaması ve 7 tane karcağar şarkı bestelemesi bestekarlıktaki dehasının nişanesidir. Ayrıca Sultan Aziz'in kendisine verdiği bir güfteyi de 7 ayrı şarkı halinde bestelemiştir.
1: Bugün elde 386 şarkısı, 8 dini eseri ve bir de büyük formda eseri bulunmaktadır. Hem musiki çevrelerinde ve hem de musiki severlerce çok çok beğenilen Kürdili Hicazkar makamını Hacı Arif Bey bulmuştur. Müsemmen usulü de Arif Bey bulmuştur ve çok kullanılan bir usuldür.
0: Hayatı fırtınalarla geçen, tam olgunluk çağında hayata gözlerini yuman bu dahi bestekar, Şevki Bey, Şeyh Mustafa Servet Efendi, Kanuni Mehmet Bey, Leon Hancıyan, Zati Arca gibi çok kıymetli bestekarlara hocalık etmiştir.
1: Yumuşak ve tatlı sesiyle, mükemmel okuyuş üslubuyla, falsosuz ve sağlam perde basışlarıyla, parlak bir hanende olarak da ünlüdür. Günümüzde de severek dinlediğimiz eserlerinden bazıları.
0: Vücud ikliminin sultanı sensin. Bakmıyor çeşmi siyah feryade. Olmaz ilaç sineyi saat fareme. Gurub etti güneş, dünya karardı. İltimas etmeye yare varınız. Güzel gün görmedi avare gönlüm. Gözümden gitmiyor bir dem hayalin. Esti nesimi nevbahar, açıldı güller subhudem. Vuslatından gayrı el çektim. Yeter ey bi vefa.

0: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Enfes tatları Karamel Pastanesi ile yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
1: Reklamları dinlediniz.

Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.

Kıymetli Semerkant Radyo dinleyicileri, Canı Dil'den programına hoş geldiniz. Efendim, Canı Dil'den programında bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Alimlerimizin yazdığı kitaplardan sizler için seçtiğimiz nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhac-Hüseyni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız oluyor. Efendim, programımıza bizden bir iz taşıyan hikayelerle başlıyoruz. Bugün Canı Dil'den programında sizler için seçmiş olduğumuz hikayemiz Benim Bir İlahım Var, İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesi. Hikayem ise şöyle. İbrahim Aleyhisselam çocukluğunda put satardı. Zira babası Azer, marangoz olup her gün 4 tane put yapardı. Bunlardan ikisini Hazreti İbrahim'e, ikisini de kardeşi Yebiya'ya verirdi. Hazreti İbrahim putun boğazına bir ip bağlayarak mezbelere çıkarır ve şöyle bağırırdı. Sahibine bir faydası olmayıp belki zarar ve ziyanı olan şu nesneyi kim satın alır? Bir gün sokaklarda yine böyle bağırırken bir kadın, "Ey İbrahim, kardeşin nerededir?" diye sordu. İbrahim Aleyhisselam ne yapacaksın diye sorunca ondan bir ilah satın almak istiyorum dedi. Niçin benden satın almıyorsun dedikten sonra kadın, kardeşinin putları seninkinden daha güzeldir. İbrahim Aleyhisselam'ın cevabı, ey kadın, ben sana bir put satayım ki ocağını yaksın, yemeğini pişirsin ve suyunu ısıtsın. Kadın şaşırır. Ya İbrahim, o nasıl şeydir? Bende olan satılık putları 3 kısım yaparsın. Birisiyle ocağını yakar, birisiyle yemeğini pişirir ve diğeriyle de suyunu ısıtırsın. Bu söz kadına çok tesir etti ve başını aşağı eğip biraz düşündü. Kadının düşünmekte olduğunu gören Hazreti İbrahim, "Ey kadın, eğer bu putlara rağbet etmiyorsan benim bir ilahım vardır ki yardım istesen yardım eder. Her kim işini ona havale ederse halleder." Ya İbrahim, umarım o dediğin ilah Nemrut'tur. Hayır ey kadın, Nemrut ve Nemrut'tan gayrı herkes onun kuludur. Ya İbrahim, o anlattığın ilaha neyle erişilir? Bir kimsenin huzuru kalp ve ihlasla, La ilahe illallah demesi, onu şanı yüce olan tek yaratıcıya eriştirir. Kadın kalbine işleyen bir imanla, Canı Dil'den, La ilahe illallah dedi. Kadının ihlasla dudaklarından sözülen bu kelamı henüz bitirmemişti ki önündeki putlar da yere yuvarlanıp secde halini aldılar. Bütün kalbiyle ruhunu artık Allah'a açmış olan bu kadın daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Ya İbrahim, senin ilahın ne güzel ilahtır ki bir kimse ondan başkasından ümit etse zarar görür. Ondan gayrıya ibadet etse zayi olur. Dedi ve önündeki putları 2 taşın arasına

Efendim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın hikayesini okumuştuk. Şimdi Canı Dil'den programına devam edeceğiz. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, benim bir ilahım vardır ki yardım istesen yardım eder. Her kim işini ona havale ederse halleder. Kadın sordu, ya İbrahim, umarım o dediğin ilah Nemrut'tur. İbrahim Aleyhisselam, hayır ey kadın. Nemrut ve Nemrut'tan gayrı herkes onun kuludur. Efendim çok güzel bir hikayeydi. Biz de bugün Canı Dil'den programında alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan sizler için bela ve sıkıntılara sabretmek konusunu seçtik. Nasihatlerimiz ise şöyle. İbni Abbas radıyallahu anh'tan senetleriyle bize kadar ulaştığına göre bir defasında Resulullah ona şöyle buyurmuştur. Ey oğulcağız, Allah Teala'nın kendisiyle sana fayda vereceği bazı şeyler öğreteyim mi? Buyurdu. Ben, olur ya Resulallah dedim. Dedi ki, Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Eğer sen Allah Celle Celaluhu'nun hakkını korursan, onun yardımını devamlı yanında bulundurur, genişlik, rahatlık halinde Allah'ı hatırından çıkarma ki o da seni darlık ve sıkıntı anında hatırlasın. Bir şey isteyeceğin zaman Allah'tan iste. Bir yardım talep edeceğin zaman Allah'tan iste. Zira kalem kurumuş ve olacak olan her şey yazılmıştır. Şayet bütün mahlukat bir araya gelse ve Allah'ın senin için takdir etmediği bir hususta sana yardım etmek isteseler buna güç yetiremezler. Yine bütün mahlukat Allah Teala'nın senin kaderine yazmadığı bir hususta sana zarar vermek için bir araya gelseler sana zarar veremezler. Şükür ve yakin haliyle Allah Teala için çalış. Şunu kesinlikle bil ki hoşlanmadığın bir şeye sabır göstermende birçok hayır vardır. Allah yardımı sabırla birlikte gelir. Sıkıntı çekmeden rahatlık ve kurtuluş olmaz. Her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaşan Ameş, Hattab, Ambese ve 50 kadar hadis aliminin rivayet ettiği ve hepsinin de Hazreti Ali radıyallahu anh'a nispet ettiği bir konuşması şöyledir. Ey insanlar! Söyleyeceğim şu 5 şeyi hatırınızdan çıkarmayın. Hepsi olmazsa ikisiyle ya da biriyle mutlaka amel edin. Birincisi, sizi günahınızdan başka bir şey korkutmasın. İkincisi, ümidinizi sadece Rabbinize bağlayın. Üçüncüsü, bilmediğiniz bir şeyi öğrenmekten utanmayın. Dördüncüsü, sizden birinize bilmediği bir şey sorulduğunda bilmiyorum demekten utanmayın. Beşincisi, biliniz ki vücutta baş neyse işlerindeki sabır da odur. Nasıl ki baş bedenden ayrıldığında beden işe yaramaz hale gelirse, işlerinizde sabır ortadan kalktığında işleriniz fesada gider. Bundan sonra Hazreti Ali radıyallahu anh, size dinde gerçek manada kimin fakih yani anlayış sahibi olduğunu bildireyim mi diye sordu. Onu dinleyenler, evet ey müminlerin emiri dediler. Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki, insanları Allah'ın rahmetinden ümitlerini kestirmeyen, yine onun azabından kurtulacaklarına dair insanlara güven vermeyen, Allah'a karşı günah işlemeyi insanların gözünde süslemeyen kimsedir. Allah Celle Celaluhu mahlukatının arasında hükmünü vermedikçe hiçbir arif, hiçbir muvahhid cennete giremeyeceği gibi hiçbir günahkar da cehenneme giremeyecektir. Nitekim Allah Teala bir ayet-i kerimesinde bütün bunlardan sonra Allah'ın azabından emin mi olurlar?

Ağın azabından emin olanlar ancak zarar uğramış topluluklardır. A'raf suresi 99. ayet-i kerime. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez. Yusuf suresi 87. ayet-i kerime. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle bize kadar ulaştığına göre İsa bin Osman rahmetullahi

gölgelik olur. Sabrı hücceti olur. Sabır diğerlerine, eğer arkadaşlarınızın lehinde delilleriniz varsa ona yardımcı olun. Yoksa zaten ben onun arkasındayım. Eğer ondan azabı kaldırabilecekseniz kaldırın. Yoksa ben ona yardım eder ve azaptan kurtarırım der. Bütün bu haberler sabrın en faziletli ameller arasında olduğunu göstermektedir. Nitekim Allah Teala bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir. Zümer Suresi 10. ayet-i kerime. İbni Ebu Revvat rahmetullahi aleyhin Muhammed bin Müslim rahmetullahi aleyhden onun da senetleriyle naklettiğine göre adamın biri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Ve ey Allah'ın Resulü, malım mülküm gitti ve sağlığımı da kaybettim dedi. Resulullah adama cevap olarak, malı gitmeyen ve hiç hasta olmayan kulda bir hayır yoktur. Allah bir kulunu sevdiği zaman ona bazı sıkıntı ve musibetler verir. Sıkıntı ve musibet verdiğinde de ona sabrettirir. Hazreti Ali bin Ebu Talib keremallahu veçhe demiştir ki, bir sultan bir kişiyi haksız yere hapseder de o kişi hapiste ölürse o kişi şehittir. Yine onu haksız yere cezalandırır da o da ölürse şehittir. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. İnsan Allah katında amelleriyle ulaşamayacağı bazı derecelere nail olabilir. Allah Celle Celaluhu ona bazı hastalıklar verir, o da bu hastalıklar sebebiyle o derecelere nail olur. Bir haberde anlatıldığına göre kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür ve kendisi için Allah'tan başka dost da yardımcı da bulamaz. Nisa suresi 123. ayeti indikten sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, ''Ya Resulallah, biz bu ayetten sonra nasıl sevinç içinde yaşayabiliriz ki?'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle buyurdu. ''Ey Ebubekir, Allah seni affetsin. Sen hiç hasta olmuyor musun? Senin başına sıkıntı vereceği hiçbir durum gelmez mi? Hiç üzülmez misin? İşte bunlar senin günahlarına karşılık kefaret olacak şeylerdir.'' Hazreti Ali keremallahu veçhe demiştir ki, kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Nisa suresi 123. ayeti indiği zaman Efendimiz yanıma geldi ve bana bir ayet indirildi. Bu ayettekiler ümmetim için dünyadan ve onun içindeki tüm şeylerden daha hayırlıdır dedi. Sonra ayeti okudu. Kim bir kötülük yaparsa onun cezasını görür. Nisa suresi 123. Ardından şöyle dedi. Bir kul günah işler de ardından dünyadayken onun başına bela ve musibetler gelirse bunlar onun için kefaret olur. Ve Allah o kimseye ahirette ikinci bir kez ceza vermeyecek kadar kerem sahibidir. Ebu'l-Eys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, bilmelisin ki bir kul ancak başına gelen sıkıntı ve musibetlere sabretmek suretiyle hayırlı kimselerin derecesine yükselebilir. Allah azze ve celle peygamberine, o halde Resulüm, peygamberlerden azim sahibi olanların sabrettiği gibi sen de sabret. Ahkaf suresi 35. ayet-i kerimesinde buyurarak ona sabretmesini emretmiştir. Habbat bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'ın yanına vardık. Kabe'nin avlusunda ve hırkasını başının altına yastık yapmış gölgede uzanıyordu. Resulullah'a halimizden şikayetçi olduğumuzu söyledik ve ey Allah'ım Resulü, bizim için Allah'a dua etmeyecek misin? Bizim için Allah'tan yardım dilemeyecek misin dedik. Resulullah'ın yüzü kıpkırmızı bir şekilde doğruldu ve dedi ki, sizden önceki zamanlarda insanlar Allah'a inançlarından ötürü yakalanırlardı. Sonra onlara bir çukur kazılır, başlarının üzerine testere konulur ve imanlarından dönmesi istenirdi. Onlar imanlarından dönmeyince testereyle ikiye kesilirdi. Ancak onlara yapılan işkencelerin hiçbiri imanlarından geri çeviremezdi. Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü dünyada kendisine en çok nimet verilen, rahat içinde yaşayan insanlardan biri tutulup getirilir. Sonra bir kere cehenneme sokulur çıkarılır. Çıktığında yanmış ve simsiyah kömür gibi olmuştur. Kendisine sen dünyadaki günlerinden bu zamana kadar hiç rahat ve keyif içinde yaşadın mı diye sorulur. Adam hayır. Yaratıldığımdan beri bu sıkıntıyı çekmekteyim der. Sonra dünyada en çok bela ve sıkıntılara müptela olan bir adam getirilir ve bir anlık cennete sokulup çıkarılır. Çıktığında adam ayın 10...

14'ü gibi bembeyazdır. Kendisine bu zamana kadar hiç darlık ve sıkıntı içinde oldun mu diye sorulur. Hayır, yaratıldığımdan beri bu nimetlerin içindeyim diye cevap verir. Said bin Cübeyr radıyallahu anh'ın İbni Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resul-i Zişan şöyle buyurmuştur. Girmesi için cennete ilk çağrılacak olanlar gerek sevinçli gerekse sıkıntılı zamanlarda Allah'a hamd edenlerdir. O halde kula düşen vazife başına gelen sıkıntı ve zorluklara sabretmek ve Allah'ın kendisinden uzaklaştırdığı sıkıntıların başına gelenden daha çok olduğunu bilmek ve Allah'a hamd etmektir. Kula gereken Resulullah'ın müşriklerin eziyetlerine nasıl katlandığına bakarak bu hususta ona tabi olmaktır.

0: Reklamlar.
1: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanım Kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım Mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım Yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, Kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
2: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
0: Reklamları dinlediniz.

Amr bin Meymun'un rivayet ettiğine göre İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kabe'de namaz kılıyordu. Ebu Cehil ve arkadaşları da Kabe'nin etrafında bir yerde oturuyorlardı. Bir gün önce Kabe'nin yakınında bir deve kesilmişti. Ebu Cehil, Allah kendisine lanet etsin, yanındakilere hanginiz kalkıp şu deve işkembesini Muhammed secdeye gittiği zaman onun omuzlarına koyacak dedi.

İçlerinden en şerlilerinden biri kalktı ve işkembeyi aldı. Resulullah secdeye vardığı zaman omuzlarının üzerine bıraktı. Ebu Cehil ve tayfası hep birden kahkaha atmaya başladılar. O sırada ben de olanı biteni izliyordum. Kendi kendime keşke imkanım olsa da o şeyi Resulullah'ın omuzlarından kaldırsam diyordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hala secdede ve başını kaldıramıyordu. Sonra biri gitti ve durumu kızı Fatıma radıyallahu anh'a bildirdi. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'a o zamanlar daha küçüktü. Geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omzundaki işkembeyi kaldırıp attı. Sonra Ebu Cehil ve arkadaşlarına ağır ifadelerde bulundu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirdikten sonra sesini yükselterek "Allah'ım, Kureyş'i sana havale ediyorum" diye onlara beddua etti. Ve bu sözünü 3 kere tekrarladı. Resulullah'ın bu bedduasını işitenlerin gülmeleri kesildi. Resulullah'ın bedduasından korktular. Yine Resulullah sözlerine devam ederek "Allah'ım, Ebu Cehil'i, Ukbe'yi, Utbe'yi, Şeybe'yi, Velid bin Utbe'yi ve Ümeyye bin Halef'i sana havale ediyorum" dedi. İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki, "Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem hak peygamber olarak gönderen Allah adına yeminle söylüyorum ki Resulullah'ın adlarını zikrederek beddua ettiği kişilerin hepsini Bedir Harbi'nde boylu boyunca yere serilmiş olduklarını gördüm." Abdullah bin Haris'in rivayet ettiğine göre İbni Abbas bir defasında şöyle anlatmıştır. Peygamberlerden biri Rabbine serzenişte bulundu ve dedi ki, "Ey Rabbim, mümin bir kul sana itaat ediyor ve senin yasaklarından da sakınıyor. Buna karşılık ondan dünya nimetlerini uzaklaştırıyor ve başına çeşitli sıkıntılar veriyorsun. Kafir kulunsa sana itaat etmiyor ve yasaklarından da sakınmıyor. Buna karşılık ondan bela ve musibetleri uzaklaştırıyor ve dünya nimetlerini önüne seriyorsun. Bunun sebebi nedir?" Allah Celle Celaluhu bu peygamberine şöyle vahyetti. "Kullar benim kulum, sıkıntı ve musibetler de benimdir. Her şey beni hamdla tesbih eder. Mümin bir kul günah işlediği zaman ondan dünya nimetlerini uzaklaştırır ve onu sıkıntılara maruz bırakırım. Böylelikle bunlar işlediği günahlar için kefaret olur ve günahsız bir şekilde huzuruma gelir. Ben de ona amellerinin mükafatını veririm. Kafire gelince, onun da yaptığı bazı iyilikler vardır. Onun yaptığı iyiliklerin karşılığını dünyada çeşitli nimetler, bela ve musibetlerin uzak tutulması olarak veririm. Nihayet o huzuruma gelir, ben de onun günahları sebebiyle cezalandırırım." Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, senetleriyle Enes bin Malik radıyallahu anh'tan bize kadar ulaştığına göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. "Allah Teala bir kulunun hayrını veya onu saf, tertemiz etmeyi murad ettiği zaman üzerine yağmur gibi bela ve musibet gönderir. Kul Rabbine yalvarıp yakardığı zaman melekler, ey Rabbimiz, bu tanıdık bir ses derler. Kul ikinci kez ey Rabbim diye yalvarıp yakardığı zaman Allah Celle Celaluhu, buyur kulum, benden ne istersen dile, sana vereceğim ya da üzerindeki bela ve sıkıntıyı kaldıracağım. Fakat katımda, ahirette sana verilmek üzere bundan daha faziletlisini sakladım" der. Kıyamet günü olduğunda amel edenlerin namaz, oruç, sadaka ve hac gibi ibadetleri, amelleri terazilerde tartılır. Sonra dünyada bela ve sıkıntılara maruz kalan mümin kullar getirilir. Onlar için ne teraziler kurulur ne de defterleri açılır. Onların üzerine yağmur gibi ecir ve mükafatlar yağdırılır. Dünyada afiyet ve rahatlık içinde olanlar bu kişileri görünce dünyada rahat ve afiyet içinde olmaktansa bedenlerinin makaslarla kesilmesini isteyeceklerdir. Nitekim ayet-i kerimede sabredenler için sabredenlere mükafatları hesapsız ödenecektir buyurulmuştur. Zümer suresi 10. ayet-i kerimede. Anlatıldığına göre geçmiş zamanlarda bir müminle bir inanmayan beraber balık tutmaya çıkmışlardı. Kafir ağını eline alıyor, kendi ilahının adını söyleyerek ağını atıyor ve her seferinde pek çok balık çekiyordu. Mümin de ağını Allah'ın adını anarak atıyor fakat ağına hiç balık takılmıyordu. Mümin ancak akşam güneş batmaya doğru bir tane balık yakalayabilmişti ki o da elinden çırpınıp suya düştü. Akşam olduğunda mümin olan eli boş eve dönerken kafiri filesi dolu olarak dönüyordu. Mümini korumakla görevli melek bu duruma çok üzüldü. Semaya çıktığında Allah Celle Celaluhu ona müminin cennetteki yerini gösterdi. Melek, "Vallahi o mümin kulun geleceği yer böyle bir yer olduktan sonra dünyada başına gelenlerin hiçbir önemi yok" dedi.
Allah Celle Celaluhu daha sonra kafirin cehennemdeki yerini gösterdi. Melek, vallahi onun geleceği yer burası olduktan sonra dünyada kazandıklarının ona hiçbir faydası yoktur dedi. Ebu Leys Semerkandî rahmetullahi aleyh der ki, Ebu Cafer rahmetullahi aleyhin senetleriyle bize aktardığına göre Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. Adamın biri Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam o esnada sırt üstü yere uzanmış yatıyordu. Adam, bir şikayetiniz mi var yoksa hasta mısınız dedi. Resulullah, açlık diye karşılık verdi. Adam bu cevap karşısında dayanamayarak ağlamaya başladı. Sonra Resulullah'ın yanından ayrılarak iş bulmaya gitti. Bir kişinin kuyusunda çekilen her kova su başına bir hurma almak üzere işe başladı. Bu adam bir müddet sonra elinde bir miktar hurmayla Resulullah'ın yanına geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, bunu sadece beni sevdiğin için yaptın öyle değil mi diye sordu. Adam, evet Allah'a yemin olsun ki sizi seviyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah adama, eğer sözünde doğruysan sıkıntı ve meşakkat gömleğini giymeye hazırlan. Allah adına yeminle söylüyorum ki beni sevmekte olan kimseye sıkıntılar dağın tepesinden inen selin inmesinden daha çabuk iner dedi. Ukbe bin Amir radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, siz bir adamın Allah'a isyan etmesine rağmen kendisine dilediği her şeyin verildiğini görürseniz biliniz ki bu bir istidraçtır. Resulullah daha sonra şu ayet-i kerimeyi okudu. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin, bütün hayırların kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. En'am suresi 44. ayet-i kerime. Mücahit rahmetullahi aleyh Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre o şöyle anlatmıştır. Kendisinden başka ilah olmayan Allah adına yemin ederek anlatıyorum. Açlıktan karnımı toprağa dayıyor ve karnıma taşlar bağlıyordum. Sonra insanlar gelip geçtikleri bir yere giderek oturdum. Biraz sonra Hazreti Ebu Bekir geldi. Ona Kur'an'dan bir ayet sordum. Maksadım benim halimi görüp evine götürmesi ve bir şeyler yedirmesiydi. Fakat bir şey yapmadan geçip gitti. Sonra Ömer geldi. Ona da bana yardımcı olması ve beni evine götürüp bir şeyler yedirmesi maksadıyla Kur'an'dan bir ayet sordum. Ancak o da bir şey yapmadan geçip gitti. Biraz sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Beni görünce tebessüm etti ve halimi anladı. Ey Ebu Hureyre, peşimden gel dedi. Ben lebbeyk ya Resulallah deyip ardından gittim. Resulullah evine girince ben de izin isteyip içeri girdim. Resulullah evde bir kasenin içinde biraz sütün olduğunu gördü. Hane halkına bu nereden geldi diye sordu. Falanca kimse size hediye olarak gönderdi denildi. Bunun üzerine Resulullah bana, ey Ebu Hureyre dedi. Ben buyur ey Allah'ın Resulü dedim. Efendimiz git ve mescidin yanında yerde yatıp kalkanları da çağır dedi. Bu durum benim hiç hoşuma gitmemişti. Kendi kendime onların büsüte ne ihtiyaçları var ki? Benim onu içmeye herkesten daha çok ihtiyacım var diye düşündüm. Ancak Allah ve Resulüne itaat etmek lazımdı. Mescide gittim ve oradakileri de çağırdım. Hepsi Resulullah'ın evinin kapısına gelip içeri girmek için izin istediler. Resulullah onlara izin verince herkes içeri girdi ve bir yere oturdular. Resulullah bana, Ebu Hureyre, bu kaseyi al ve sırayla onlara ver içsinler dedi. Ben de kaseyi alarak birine uzattım. O kimse sütü kana kana içtikten sonra kaseyi bana uzattı. Sırayla herkes kana kana içtikten sonra bana veriyor, ben de diğerine uzatıyordum. Nihayet kase Resulullah'ın eline kadar geldi. Herkes sütten kana kana içmiş ve doymuştu. Resulullah, ey Ebu Hureyre deyince ben hemen lebbeyk ya Resulallah dedim. Bir sen bir de ben kaldık dedi. Ey Allah'ın Resulü, doğru söylüyorsunuz dedim. Bana otur ve iç dedi, oturdum ve içtim. Kaseyi Resulullah'a uzatmak istediğimde tekrar bana iç dedi. İçmeye devam ettim. Resulullah sürekli içmemi söylüyordu. Artık o kadar doydum ki seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederek söylüyorum ki artık midemde boş yer kalmadı dedim. Sonra kaseyi Resulullah'a uzattım. Efendimiz Allah'a hamd etti ve o da kana kana içti. Resulullah'ın ashabı Mekke yıllarında müşriklerin eziyetlerine, ambargolarına sabrettiler.
aç, susuz kaldılar.

Fakat nihayetinde Allah Celle Celaluhu onlara bir çıkış yolu, kurtuluş kapısı gösterdi. Buna göre her kim başına gelen sıkıntı ve musibete sabır gösterirse, Allah kendisine bir kurtuluş yolu gösterir. Kurtuluş sabırla beraber gelir. Şüphesiz her zorlukla birlikte bir kolaylık vardır. Allah Teala'nın veli kulları başlarına bir sıkıntı geldiğinde bundan alacakları mükafattan ötürü hallerine sevinirlerdi. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh anlatıyor. Sahabilerden biri cahiliye döneminden tanıdığı bir kadınla karşılaşmıştı. Bir müddet konuştuktan sonra ayrıldılar. Kadın giderken adam da arkasından bakıyordu. Böyle bakına bakına yürürken bir duvara çarptı ve yüzü yaralandı. Resulullah'ın yanına vardığında başından geçenleri anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Celle Celaluhu bir kulunun hayrını murat ederse, onun cezasını dünyadayken hemencecik verir. Bir gün Hazreti Ali keramallahu vece etrafındakilere, size Kur'an'daki en ümit verici ayeti bildireyim mi dedi. Herkes evet söyle dediler. Hazreti Ali onlara şu ayeti okudu. Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir. Bununla beraber Allah çoğunu affeder. Şura suresi 30. ayet-i kerime. Dünyada kişinin karşılaştığı musibetlerin çoğu, onun işlediği günahlar sebebiyledir. Allah Celle Celaluhu bir kulunu cezalandıracağı zaman, onu ikinci bir kez cezalandırmayacak kadar kerem sahibidir. Hazreti Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki, bir müminin başına bir musibet gelse veya bir diken batsa Allah Celle Celaluhu bunun sebebiyle onun günahlarını, hatalarını siler.

Efendim Canı Dilden programı devam ediyor. Alimlerimizin yazmış olduğu kitaplardan bela ve sıkıntılara sabretmek konusunu işledik bugün. Efendim biz de hayatımızın her anında bu bela ve sıkıntılara sabretmeyi öğrenmeliyiz. Çünkü mükafatı çok büyük. Bunu da okuduğumuz nasihatlerden bir kez daha anlamış, idrak etmiş olduk. Programımız devam ediyor sufi kavramlarla. Bugün sizler için seçmiş olduğumuz sufi kavramımız üveysilik. Üveysilik, bir kimsenin zahiren görmediği kişi ya da kişilerden manevi eğitim alması ve bu yolla meydana gelen tarikat anlamında tasavvuf terimi. Tasavvufta, Hazreti Peygamber zamanında Yemen'de yaşayıp Müslüman olan, ancak kendisiyle bizzat görüşemeyen Üveys el-Karani'nin rüya ve diğer manevi yollarla Hazreti Peygamber tarafından irşad edildiği kabul edilir. Bu tür kişilere üveysi, bu metodaysa üveysilik denir. Üveysi sıfatı dört grup sufi için kullanılır. Bunlar Hazreti Peygamber'den Veys el-Karani'ye, Hızır Aleyhisselam'dan veya bir mürşitten ruhani yolla eğitim gören kişilerdir. Deniz Yıldızları. Bir yazar gece vakti deniz kenarına gitmiş. Bir de bakmış ki adamın biri denizde dans eder gibi hareketler yapıyor. Yanına yaklaşmış. Onun sahile vuran deniz yıldızlarını denize attığını görmüş. "Neden deniz yıldızlarını denize atıyorsun?" diye sormuş. Adam, "Birazdan güneş çıkınca sular çekilecek. Onları denize atmazsam ölürler," diye karşılık vermiş. Bunun üzerine yazar, "Sahil çok büyük, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki?" demiş. Adam yerden bir deniz yıldızını daha denize atıp, "Onun için çok şey fark etti ama," demiş. Hisse. İyilik yap, denize at denir. Allah Teala iyilik yapan

yaptıkları över. İyiliğin azı çoğu yoktur. İnsan bazen iyilik yapmaya niyet eder fakat yapamaz. İşte o kişi niyetinden dolayı kazanır. Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretleri El-Minhacü Seniyye adlı eserinde Nakşibendi tarikatı hakkında şöyle buyuruyor. Bu yol özü itibariyle Ashab-ı Kiram radiyallahu anhumun yoludur. Bidat ve münkerlerden temiz bir halde bir ekleme ve noksanlık olmaksızın aslı üzerine kalarak bize kadar ulaşmıştır. Efendim böylelikle bir Canı Dilden programının da sonuna gelmiş olduk. Hem bugüne hem de bu haftaya veda etmiş oluyoruz. Pazartesi günü saatleriniz 14'ü gösterdiğinde Semerkant Radyo'da Canı Dilden programında bizden bir iz taşıyan hikayeler, alimlerimizin yazdığı kitaplardan nasihatler, Sufi nedir, Sufilerin kavramları nelerdir, kıssadan hisselerle payımıza düşenler ve son olarak Hadimül Müslimin Şeyh Seyyid Abdülbaki el-Hüseyni Hazretlerinin kaleme almış olduğu El-Minhacü's-Seni Adab-ı Şeyh Seyyid Abdülhakim el-Hüseyni eserinden paylaşımlarımız olmaya devam edecek. Pazartesi günü Canı Dilden programında görüşmek, buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.

0: Canı dilden. Batuhan Şengül. Canı dilden.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
1: Reklamları dinlediniz. Saat 15.
0: Haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı günler. Haberleri sunuyoruz. Derdiyenler Cumhuriyet Halk Partisi, partinin 38. olağan kurultayı davasında mutlak butlan kararının çıkmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. olağan kurultayın ilişkin mutlak butlan kararı verdi. 36. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı konusuz kaldığı gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, dün parti genel merkezinde yaptığı konuşmada mutlak butlan kararına karşı ilk hukuki itirazı Yargıtay'a yaptıklarını duyururken Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracaklarını açıkladı. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verildi. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Görevden azlettirilen avukatlar Özgür Özel'e yakın isimler olarak biliniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan davasına çıkan kararı ilişkin CNN Türk'e açıklama yaptı. Bahçeli, karar kapsamında Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Mahkeme, kurultay öncesindeki yönetimin, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine hükmetmiştir. Kararın Yüksek Seçim Kurulu'na, ilgili seçim kurullarına ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir. Kararın en önemli sonucu CHP'de hukuki ve fiili yönetim yetkisi konusunda ciddi bir belirsizlik yaratmasıdır. Karar taraflara tebliğ edildikten sonra 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilecektir. Nitekim gerekli itirazın yapıldığı açıklanmıştır. Kamuoyunun bildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı gerçekleşmiş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel CHP'de genel başkanlık için demokratik bir yarışa girmişlerdir. Sayın Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurultay, usulsüzlük iddialarıyla ve iptal talebiyle bazı CHP delegeleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu kurultaya dair usulsüzlük iddialarının sübut bulduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına hükmetmiş, karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, eski Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmiştir. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır," diye konuştu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre genel ticaret sistemi kapsamında ihracat Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22.3 artışla 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat %3.1 yükselişle 33 milyar 99 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık bazda %29.8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2025'te %63.2 iken geçen ay %74.9'a yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı %7.3 artışla 34 milyar 599 milyon dolardan 37 milyar 137 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2025 döneminde %71.3 iken bu yılın aynı döneminde %70.5'e geriledi. Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşımda küresel Sumut filosunda bulunan 85 vatandaşımızla

41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsünü bakanlığımızın eş güdümünde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen 3 uçakla bir kez daha ivedilikle ve salimen ülkemize getirdik ifadesine yer verildi. Paylaşımda Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in Türk vatandaşlarını İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı belirtilerek Özel'in her zaman ve her yerde vatandaşların yanında olmaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladığı kaydedildi. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosunda yer alan yaralı aktivistler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen aktivistlerden bazılarının yaralı olduğu belirlendi. Uygulanan şiddet nedeniyle kaburgalarında kırık ve çatlak oluşan elektroşok işkencesi sebebiyle vücutlarında yaralar meydana gelen aktivistler tedavi edilmek üzere ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Diğer aktivistler ise sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralanan aktivistlere ilişkin detaylı raporun Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından hazırlanacağı öğrenildi. Öte yandan İsrail askerlerinin plastik mermiyle bacağından yaralanan ve İsrail'deki hastanelerde tedavi edilmeyi reddeden aktivistlerden Mecid Bahçıvan da aynı hastaneye kaldırıldı. İsrail'in ateşkese rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviyah beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sağlık görevlisi de yaralandı. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları Hanaviyah beldesinde İslami Sağlık Heyeti'ne ait sağlık merkezine hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sağlık görevlisi de yaralandı. Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin paylaştığı son verilere göre bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3089'a yükselmişti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram tatiline ilişkin alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, 334.017 kolluk kuvveti görevlendirildi. Görevli personelden 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışlarıyla güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. 1238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Bakan Çiftçi helikopterle 9 ilde 108 saat, drone ile 81 ilde 5828 saat denetim gerçekleştirileceği bilgisini vererek ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleriyle trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyetiyle 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacak ifadelerini kullandı. Denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacağını bildiren çiftçi, EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgilerin Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden öğrenilebileceğini kaydetti. Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 619, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 962 olmak üzere 1581 mobil radarla denetim yapılacağını da belirtti. Ankara merkezli soruşturmada kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 33 şüpheli tutuklandı. Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat sağladıkları ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edilmişti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin 33'ü çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanırken 68'i ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 68 şüphelinin serbest bırakılmasına da itiraz edecek. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 genci arama çalışmaları drone ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. Kentte 2 gün önce meydana gelen sağanak

0: Aralık'ta sele kapılarak kaybolan Deniz Hoşgel ve Musa Paşa'yı arama çalışmaları bugün de sürüyor. İki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Arama çalışmaları drone ve iz takip köpeklerinin desteğiyle devam ediyor. Kentte iki gün önce başlayan ve dün devam eden sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmiş, Samandağ ilçesinde sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel ve Musa Paşa için arama çalışmaları başlatılmıştı. Derdinleyenler, Semerkant Radyo'da haberleri dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Haber bültenini sunduk.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Günün ötesi. Günün ötesi.
2: Duran Şahin.
1: Günün ötesi.

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hamd ve övgülerin en güzeli kainatın sahibinedir. O Allah ki, onun ne sıfatlarının bilgisi sonludur, ne de onun zatını niteleyip övmenin bir sınırı vardır. Programımıza hoş geldiniz. Sıhhat ve afiyet dileklerimle hepinize en derin saygılarımı arz ediyorum. Muhterem dinleyicilerimiz, İslam bir denge dinidir. Evet, hiç şüphesiz İslam'ın en büyük hususiyetlerinden biri, onun yapısındaki ulvi dengedir. Cenab-ı Hak, şu kainata nasıl müthiş ve mükemmel bir denge koymuşsa, aynı dengeyi beşeriyete gönderdiği dini mübine de koymuştur. Bu bakımdan İslam'ın hangi tarafı ele alınırsa alınsın, müstesna, mutena ve ulvi bir ilahi denge karşımıza çıkar. Bu denge, dünya ahiret, beden ruh, kadın erkek, fakir zengin, halk idareci, küçük büyük, genç yaşlı, madde mana gibi bütün hususlarda öylesine yüce bir şekildedir ki, zahirde birbirleriyle tezat halinde olan bu farklılıkları, hakikatte birbirini tamamlayan bir bütün haline getirir. Zira bunların her biri diğeri için elzem hususlardır. Zira dünya için ahiret alemi, ahiret için dünya alemi, beden için ruh, ruh için beden, ila ahir vazgeçilmez bir zarurettir. İşte İslam, bu gerçek etrafında her iki tarafı da yerli yerine oturtarak bunları birbirinden şikayete değil, adeta şükre vesile eder. Aradan tenakuzu kaldırıp tenasübü koyar. Böylece insanı iki kanatlı hale getirerek ona yücelik semasının yollarını açar. İslam ilim ve hikmet dinidir. İslam cahiller dini değildir. Bilakis o cahilliği ve devri cehaleti kaldırmak için gönderilmiş en son ve en mükemmel bir dindir. Nitekim Allah'tan hakkıyla korkup takva üzere yaşayabilme şartının ilim olduğu sadedinde Allah'tan hakkıyla ancak alim kulları korkar buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alimin abide üstünlüğü benim içinizden en alt seviyede olana üstün.

Nasıl bir cinayet vasıtası olmaya müsaitse, ilim de hikmet ve irfandan uzak kaldığında faydadan çok zarara müsaittir. Buna işareten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim dünyada ilmini artırır da zühdü takvasını artırmazsa o kimse ancak Allah'tan uzaklığını artırır. İslam en yüce ahlak dinidir. Mahlukat arasında zirve varlık insandır. İnsan Allah'ın halifesidir. Cesedi topraktan yaratılmış, içine Rabbin kudretinden bir sır üflenmiştir. Kur'an-ı Kerim insana hitap ederken o cevhere dikkat çeker. O cevherin nefis engeliyle kirlenmemesini arzu eder. Yani kulun nefsin menfiliklerinden sıyrılıp yüce bir ahlaka bürünerek kalbi selimle Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet etmesini ister. Bu itibarla hakiki manada insanlık vasfıyla yaşayabilmenin yegane şartı din ve ahlakın ulvi hedeflerine ulaşabilmektir. İnsanlığın kemali ve güzel ahlakın zirve noktadaki misali de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O, güzel ahlak mevzunun peygamber olarak gönderilişinin sebeplerinden biri olduğunu beyanla şöyle buyurur. Şüphesiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Resulünü metü sena ederken onun ahlak güzelliğine işaret buyurur. Ey Resulüm, muhakkak ki sen en yüce bir ahlak üzeresin. Bu senaya mazhar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabın ifadesine nazaran örtüsüne bürünen bir genç kızdan daha hayalıydı. Buyururlardı ki, haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Bu hakikat ışığında Hazreti Mevlana da şöyle buyurur. İman nedir diye aklıma sordum. Kalbimin kulağına eğilip, iman edepten ibarettir diye fısıldadı. O halde edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrum kalır.

İslam nezaket, letafet ve zarafet dinidir. İslam peygamberinin beyanlarına binaen bu dünyada çok ehemmiyetsiz gibi görünen nezaket, hesap gününde pek ehemmiyet kazanacaktır. Her bakımdan bir üsve-i hasene, en güzel örnek olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta, yani nezaket ve zarafette de bizlere en mükemmel bir misaldir. O, bir kimsede gördüğü bir hatayı düzeltirken dahi nezaket ve zarafeti elden bırakmaz, o şahsa hitaben değil, umuma hitaben, "Bana ne oluyor ki bazılarınızı şöyle yaparken görüyorum," buyurarak sanki kendilerine galat-ı rüyet, yani yanlış görme izafe edercesine sözlerine başlardı. Muhterem dinleyicilerimiz, İslam hak ve hukuk dinidir. İslam'ın üzerinde durduğu en ehemmiyetli meselelerden biri de hak ve hukuktur. Öyle ki Allah Teala indinde şirkten sonra affedilmeyen ikinci husus, kul hakkı olarak beyan edilmiştir. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla neticelenen ağır hastalığı esnasında dahi bu hususa dikkat çekmiş ve bizzat kendisi bitap haline rağmen mescide giderek ashabıyla helalleşmiş ve "Ashabım, kimin malını yanlışlıkla aldıysam işte malım, gelsin alsın. Kimin sırtına yanlışlıkla vurduysam işte sırtım, gelsin vursun," buyurmuşlardır. İşte böylesine hassas, zarif ve aynı zamanda da

Sağlam temeller üzerine oturtulan İslam adaleti, bütün beşeriyeti hayran bırakacak bir ulvi seviye arz eder. Nitekim 1789 Büyük Fransız İhtilali'nin fikri temellerini hazırlayanlardan biri olan filozof Lafayette, meşhur insan hakları beyannamesi yayınlanmadan bütün hukuk sistemlerini tetkik etmiş ve İslam hukukunun üstünlüğünü görerek şöyle haykırmıştır: "Ey Muhammed! Senin adaleti gerçekleştirmek hususunda ulaştığın seviyeyi bir daha hiç kimse göstermedi." Evet, İslam tarihi bu adaletin nice tezahürleriyle doludur. İşte bunlardan biri. Bir kimse at satın almıştı. Hayvan 2 yaşında ve gayet gürbüz olduğu halde 3 gün içinde öldü. Adam, atı satan kimsenin kendisine karşı bir düşmanlığı oldu ve bu sebeple ona uzun vadede zehirleyecek bir şeyler yedirdiğinden şüphelendi. Peş peşe 3 gün mahkemeye gitmesine rağmen kadıyı bulamadığından dolayı vakit geçirmeden durumun tetkiki için atı baytara götürdü. Baytardan aldığı bilgiler de kanaatine doğrular mahiyetteydi. Bir zaman sonra tekrar mahkemeye uğradığında kadıyı yerinde buldu ve meseleyi arz etti. Kadı, "Niçin evvela bana gelmedin de baytara gittin? İlk anda gelseydin de sıcağı sıcağına çaresini bulsaydı." deyince şikayetçi, "Efendim, falan günler 3 gün üst üste makamınıza geldim fakat yoktunuz" cevabını verdi. O zaman kadı, "Haklısın. Geldiğin günlerde burada yoktum. Memleketteydim zira anacığım vefat etmişti" dedi. Ardından bir lahza sükuta bürünüp düşündükten sonra katibe dönerek şunları söyledi: "Mesele anlaşılmıştır. Yaz katip. Vazife mahallinde bulunmadığı için zararın kadıdan tazminine." Hasılı İslam bütün yönleriyle maddi ve manevi yegane ve müstesna bir hayat dinidir. Daima Hakk'a tarafgirlik, teslimiyet ve bağlılıktır. İman da Hakk'ı kabul ve tasdiktir. Bu hakikat çerçevesinde eskiler, Müslüman olmadığı halde selim fıtratının muktezası olarak İslam'a tarafgirlik gösterip, takdirkar davrananlara dinsiz bir Müslüman tabirini kullanır ve Müslüman olduğu halde tarafgirlik göstermeyenlere de gayrimüslim bir mümin derlerdi. Dolayısıyla ancak samimane bir şekilde yaşanan İslam, insan ruhunun arınıp tertemiz olduğu manevi, ilahi, engin bir deryadır. Nefsi arzulara aldanıp esveli safiline düşen kulları tekrar ahsen-i takvime götüren tek müessir, İslam'ın mübarek ve lütufkar istikametidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar: "Kul İslam'ı kabul edip de onu güzel yaşarsa, daha önce yaptığı her sevabı yazılır. Geçmişte yaptığı her bir günahı da silinir. Ondan sonra yaptığı amellerin karşılığı şöyle olur: her sevaba karşılık 10 ila 700 katına kadar sevap yazılır. Günahsa karşılığı neyse öyle yazılır. Ancak Allah bağışlayıp da o günahtan tamamıyla geçiverirse başka."

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğe başladığı andan itibaren onu kabul etmeyenler, adalet ve hakkaniyeti bir kenara bırakıp kendi azgınlık ve gafletleri içerisinde nefislerinin ve şeytanın kurbanı olarak yaşamak ve böyle hüküm sürmek isteyen kimseler olmuştur. Tarih bunun nice misaline şahittir. Mekke müşrikleri gönül semalarına doğan eşsiz nurun farkında oldukları ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi el-emin ve es-sadık olarak kabul ettikleri halde kararmış kalplerine İslam'ın nurunu aksettiremediler. Vicdanen hakikati kabul ettikleri halde nefsaniyetlerine mağlup olarak garip bir inkar çukurunda ne hallere düçar oldular. Kendilerine yazık ettiler. Kur'an'ı vicdanen kabul ettikleri halde nefsaniyete aldanarak reddettiler, çıkmazların içinde kaldılar. Yıllardır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi müjdeleyen Hristiyan ve Yahudilerse sırf kendi içlerinden çıkmadığı için ırkî bir asabiyet tesiriyle varlık nurunu yalanladılar. Bilhassa Yahudiler ezeli ve ebedi bir gerçeği inkar hususunda diğerlerinden daha ileri gitmekteydi. Şu rivayet bu hakikati yansıtması bakımından pek ibretlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere Kur'an-ı Kerim'den "Bana karşı seninle münakaşaya kalkışırlarsa de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim etmişimdir. Kendilerine kitap verilenlere ve kitap verilmeyen ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kulları görendir." Ayet-i Kerimesini okuduktan sonra sordu. "İslam'ı kabul ettiniz mi?" Yahudiler kabul ettik dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa'nın Allah'ın kelimesi, kulu ve Resulü olduğuna da şehadet eder misiniz buyurdu. Onlar da "Maazallah, Allah korusun" dediler ve yüz çeviren bedbahtlardan oldular. Hristiyanları da İsa'nın Allah'ın kelimesi, kulu ve Resulü olduğuna da şehadet eder misiniz buyurdu. Bunlar da "Maazallah, İsa kul mu olur?" dediler. Bir başka gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin dershanelerine gitmiş, onları imana davet eylemişti. Nuaym bin Amir'le Hars bin Zeyd, "Sen hangi dindensin?" diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "İbrahim dini üzereyim" buyurdu. Onların "İbrahim Yahudi'ydi" demeleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O halde aramızda Tevrat hakem olsun, ona başvuralım" buyurdu. Yahudiler bu teklife evet demekten çekindiler. Hatta kendilerinin en büyük alimi olarak yücelttikleri Yahudi Abdullah İbni Selam'ın hidayet bulması üzerine hakikate hazımsızlıkları daha da artarak ona evvelce yaptıkları metihlerden döndüler ve kendine ağır bir üslupla zemmetmeye başladılar. Kitaplarında yaptıkları değişiklikleri son peygamberle alakalı kısımlarda da gerçekleştirdiler ve birçok bölümleri yeniden tahrif ettiler. Kur'an-ı Kerim bu hakikati şöyle beyan buyurur. "Yazıklar olsun o kimselere ki kitabı elleriyle yazıp sonra bu Allah katındandır" derler. Onlar kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar. Bu davranışlar kendi hissiyatlarına göre beşeri müdahalelerle dini aslından uzaklaştırarak nefsaniyete göre tanzim edip
her türlü gaflet ve dalaleti meşrulaştırabilme yolundaki menfi reformlardır ki, Yahudilik ve Hristiyanlığın ifsatı bu şekilde olmuştur. Dolayısıyla bugünkü İslam'da reform iddiaları da bu ifsat maksadının değişik bir şeklidir. Reform tabiri sadece hıyanetlerin maskelenip hafifletilmiş bir tabirle örtülmesi içindir. İfade etmeliyiz ki sır ve hikmetlerle dolu olan kainatı, bütünüyle kavraması mümkün olmayan beşeri aklın mahsulü olan bu reform lakırtılarıyla, ilmi ve kudretine nihayet bulunmayan külli bir iradenin eseri olan İslam'ın mukayese bile edilemeyeceği aşikardır. Çünkü Allah, insanın gizli ve aşikar bütün hususiyetlerini bilen bir varlık olarak emirler ve nehirlerini ona göre şekillendirmiş olduğundan, bu mükemmelliğe vahiyle yoğrulmamış beşeri bir irade ve kuru bir akılla ulaşılması imkansızdır. Yaratılanı yaratandan daha iyi tanımak ve yönlendirmenin imkansızlığı selim bir muhakemenin reddedemeyeceği bir gerçektir. Buna göre İslam, insan fıtratına en uygun bir dindir.

İslam, insan fıtratına ait ilahi ve mutlak bir bilginin ışığı altında kaideler koyduğundan onun hükümlerinin eskiyip diğerini kaybetmesi düşünülemez. Çünkü insan bu temel esaslar itibariyle her zaman aynıdır. Mesela kadınların hissiliği bertaraf olunamayacağına göre onların belli mevzularda şahitlik yapmaları halinde bu hissiliğin hesaba katılmaması adaletin gerçekleşmesine zarar veriyor.

İnsan fıtratındaki menfi temayüllerin beslenip azgınlaşan ihtimaline karşı ilahi yasaklar, aksine müsbet temayüllerin gelişip sahibinin şahsiyetine hakim olması için de emirler dakik bir surette tayin edilmiştir. Bu İslam'ın gerçekçi olmasının icabıdır. Emirler ve nehiler bu değişmeyen müşterek temayüller hakkında varid olduğu halde değişken olan maslahat için insanlar serbest bırakılmıştır. Maslahata taalluk eden hiçbir hususta kat'i bir emir veya nehi mevcut değildir. Bu bahiste tebarüz ettirilmesi gereken bir diğer husus da insan tabiatında galebenin fıtraten müsbet temayüllerde olması keyfiyetidir. Bu nükteye işaret için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her çocuk İslam fıtratı üzere doğar buyurmuşlardır. Allah'ın rahmetinin gadabına galip olmasının bir neticesidir ki alemde umumi bir huzur ve sükun mevcuttur. Bir ormanda en vahşi ve kuvvetli hayvanların yanında en aciz ve zayıf mahlukların da barınabilmesi bu keyfiyetin bir misalidir. Aynı gerçek kainatın bir özü olan insan içinde mevzu bahistir. Onda da celali ve cemali veya müsbet ve menfi temayüller bir arada bulunmakta, lakin harici tahrik ve teşvikler rol oynamaya başlamadan evvel cemali tecelliler yahut müsbet temayüller galiptir. Yani hayır lehine olan bu denge çocuğun içinde yetiştiği içtimai muhitten tesirler almaya başlamasıyla bozulabilmektedir. İslam emirleriyle de nehileriyle de bu bozulmayı önleyerek fıtratı selime dediğimiz o ilk çocukluk yıllarındaki safiyet, berraklık ve temizliği koruyup geliştirmeye çalışır. İnsan yaratılışında mevcut olan menfi temayülleri de yok farz etmediği gibi yok etme gayesi peşinde de koşmaz. Çünkü böyle bir gayretin neticesi hüsrandır. Ancak onları bir disiplin altına alarak yönlendirmeye çalışır. Mesela şehvi hisleri batılı bir filozofun iddia ettiği gibi hiçbir kayıt ve şarta tabi kılmadan serbest bırakmak yerine neslin devamına vesile olacak ailevi şartlar içine hasrederek Allah adına bir akit olan nikahla meşrulaştırır. İhtirası ulvi gayelere rabledip ondan hayırlı neticelerin husulüne sağlamaya çalışır. Mülkün Allah'a ait olduğunu öğreterek onu en güzel şekilde tasarruf bereketi neticesinde mal hırsını ortadan kaldırır. Hasedi gıpta kalıbına döker. Diğer bütün menfilikleri de bu suretle düşünmek gerekir.

0: Günün Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr

0: veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
2: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için acil ABRH negatif kana ihtiyaç vardır.
5: Aa, benim kan grubum. Aman canım, biri verir nasıl olsa.
4: Kan vermek isterler.
6: Aa, benim kan grubum. Derste olmasam gider verirdim. Neyse, birisi verir herhalde.
7: Evet evet, sizin kan grubunuz. Nasıl olsa birisi verir diye düşünmeyin. Ya herkes sizin gibi düşünürse ve o kan bulunmazsa, hatta o kan bir gün size de lazım olursa?
8: Değerli dinleyenler, lütfen dikkat. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif. BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56 0553 383 85 56 numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur. Anonsu tekrar ediyorum. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif. BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56 0553 383 85 56 numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur.
9: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
10: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
11: Er meydanı. Yusuf Koç.
12: Buna er meydanı derler.
11: Pamukçulu Osman Pehlivan.

Pamukçulu Osman pehlivanın aklına birdenbire bir şey geldi. Bu konak pehlivanları saray pehlivanlarıyla tutmazlar mı? Bazı bazı. Onun için o pehlivanın öbür konak pehlivanları arasında sivrilmesi, hemen hemen hepsini yenmiş olması şöhretin.

0: Padişahın kulağına erişmesi gerekir.
1: Zor bir iş desene.
0: Hem de adam akıllı zor. Konak pehlivanları yabana atılır kişiler değiller. Dışarıdaki pehlivanlardan da her zaman bir iki gömlek üstün odurlar.
2: Pamukçuluğu içinden saray pehlivanlarıyla karşılaşabilmenin başka bir yolu olmayacağını düşünüyordu. Pamukçuluğu İstanbul içinde idman yeri olarak Kadırgan Meydanı'nda öğrendiğinden güreş gününe kadar orada birkaç gün idman yaptı. Cuma günü de önce sabahtan Eyüp'e gitti, cuma namazını orada kıldı, arkasından bir sandala atlayarak kağıthanenin yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman bu güzel bahar gününde orasını dolduran halkın kalabalığını görüp pek şaştı. Uzaktan uzağa duyulan davul zurna sesleri ona güreşlerin nerede yapılmakta olduğunu hemen öğretmişti. O tarafa doğru yürüdü. Güreş yerinin etrafı bir parmaklıkla çevrili bulunuyordu. Önce bunun manasını anlayamadı, sonra içeriye girilen geniş kapı gibi bir yerde bir çığırtkanın seslenişini duyunca meseleyi kavradı. Adam,
3: asker çocuk 20 paraya, başı bozuk 1 kuruşa. Bütün baş pehlivanlar burada. Güreşler kıran kıran oluyor. Haydi çabuk olun. Baş pehlivan güreşleri yaklaşmıştır,
2: diye barbar bağırıyordu. Kuruşu veya 20'liği toka eden içeri gidiyordu. Bu usul pamukçuluğu çok şaşırtmıştı. Olur muydu böyle bir şey? Hiç para ile güreş seyrettirilir miydi? Ama biraz düşündükten sonra onlara hak verdi. Bunca masraf, pehlivanlara verilecek ödüller nasıl ödenecekti? Demek oluyor ki İstanbul'da böyle bütün masrafları üzerine alacak güreş meraklısı varlıklı ağalar pek yoktu.

Kesesini çıkararak bir gümüş kuruş çıkardı ve kapıya yaklaştı. Ama oradakiler bu dev yapılı gencin elinde kısmet zembiliyle kendilerine yaklaştığını görünce... Sen pehlivan mısın? Evet. Buraya güreşmek için mi geldin? Başka işimiz ne? Rumeli'den yeni gelmiş olacaksın galiba, öyle değil mi? 10 gün oluyor. Belli belli. Usulleri bilmiyorsun. Biz pehlivanlardan değil, seyircilerden para alırız. Kuruşunu kesene koy, geç içeri. Kusura bakmayın, usulü bilmiyordum. Öğrendin işte. Siz pehlivanlar sayesinde ekmek yiyoruz. Hiç sizden para alınır mıyız be? Hangi güreşler yapılıyor? Büyük ortalar son güreşlerini yapıyorlar. Sen sol tarafa doğru git. Pehlivanlara ayrılan yer orada.

Pamukçulu Osman pehlivan söylenen yere doğru yürüdü. Pehlivanlara ayrılmış bulunan yeri de kolayca buldu. Ve selam vererek bir köşeye oturdu. Gözlerini de hemen ortaya dikti. İlk defa gördüğü İstanbul pehlivanlarını tanımak, tatbik ettikleri oyunları görmek istiyordu. Bu da pek tabii haklıydı. Kendisini tanıyan yoktu. Fakat onu kimse de yadırgamamıştı. İstanbul'du burası, İstanbul. Hani derler ya, taşlı toprağı altın. Ve memleketin her tarafında İstanbul'un taşının toprağının altın olduğu yolunda rivayetler dolaşır durur ya. Kısmetini aramak isteyen nice pehlivanlar da Rumeli'den olsun, Anadolu'dan olsun İstanbul'a akın eder dururlardı. İçlerinde kollarının kuvveti sayesinde tabii tutunanlar olurdu. Ama çoğu aradığını bulamaz, köz köz memleketi.

fitne dönerdi. Bu yıllardır böyle devam eder durur. Hani derler ya, tarih tekerrür. Bu da kısmet aramak için gelmiş. Rumelli bir fukara pehlivan olacaktı. Her zaman böyleleri görülürdü işte.

0: Pamukçulu Osman Pehlivan, güreşlerini seyrettiği pehlivanların hakikaten usta şeyler olduklarını hemen anladı. Bunlar sona kalmış büyük orta pehlivanlar olduklarından seçkin pehlivanlardı. Zaten İstanbul gibi bir yerde başka türlü bir pehlivanın tutunmaması gerekirdi. Meydana 5-6 pehlivanları çıkınca daha güzel ve daha heyecan uyandırıcı güreşler seyretti. Bu pehlivanlar daha iri ve daha kuvvetli oldukları gibi ustalıkları da daha fazlaydı. Bu güreşler sona yaklaşırken Cazgır "Baş pehlivanlar soyunsunlar!" diye seslendi. O zaman Pamukçulu Osman pehlivan da bir besmele çekerek soyunmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Kısmetini giyerek paçalarını güzelce bağladı. Nihayet Cazgır baş pehlivanları ortaya çağırınca yerinden kalkarak yağ kazanına doğru yürüdü. Seyirciler tanıdıkları pehlivanları bol bol alkışlıyorlardı. Onu tanıyan olmadığından tabii kendisini kimse alkışlamamıştı. Yalnız seyirciler birbirlerine sorup duruyorlardı. Bu pehlivan da kim? Yeni gelmiş bir garip olacak. İlk defa görüyoruz. Boyu posu iyi ama pehlivanlığı nasıl acaba? Bunu şimdi göreceğiz. Nereli acaba? Kim bilir? Bunlar kendilerini bir şey sanıyorlar. İstanbul pehlivanlarını yumuşak, yenilmesi kolay görüyorlar. Ama derslerini çabuk alıp çekip giderler sonra. Şimdiye kadar kaç pehlivan geldi geçti? Daha da kaç tanesi gelip geçecek? Yağ kazanının başında 4 baş pehlivan birikmiş bulunuyordu. Birincisi Pamukçulu Osman pehlivan. İkincisi Bursalı Fettah pehlivan. Üçüncüsü kayıkçı namıyla meşhur İsmail pehlivan. Dördüncüsü de yarım dünya Hasan pehlivandı. Bunların hepsi de Osman pehlivan hariç İstanbul'da tanınmış kalbur üstü baş pehlivanlardı. Pamukçulu halkın en çok yarım dünya Hasan pehlivanı tuttuğunu alkışlardan anlamıştı. Bu pehlivan en azından 110-115 okkalık iri kıyım bir pehlivandı. Kuvveti ve sertliğiyle meşhurdu. Cazgır öbür pehlivanların hepsini tanıyordu. Onun için yağlanma işi sona erdikten sonra Osman pehlivana yaklaştı. Adın ne senin pehlivan? Osman. Nerelisin? Pamukçuluyum. Nerede bu pamukçu? Şumlu köylerinden. Deli ormanlısın şu halde. Evet. Boyun posundan belli maşallah. Hadi talihin açık olsun.
1: Sağ ol usta.
0: Cazgır tuttuğu ilk elde ona kayıkçı İsmail pehlivanı verdi. Böylece Fettah pehlivan da yarım dünya Hasan pehlivana kalmış oldu. Bu eşleme üzerine Fettah pehlivan biraz mırın kırın etti ama hepsi o kadar. Cazgır böyle itirazlara papuç bırakacak cinsten değildi. Eşlendirmelerden sonra önce pehlivanları tanıttı. Böylece herkes de ilk defa gördükleri bu uzun boylu pehlivanın kim olduğunu öğrenmiş oldu. Ve arkasından güzel bir dua okumaya başladı Cazgır.

gele inşallah Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydane, hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan, aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme, üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at, gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a, Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere, canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur davulcu, er meydanı.

Cazgır'ın bu güzel duasından sonra pehlivanları meydana saldığı görüldü. Onlar da davul zurnalarla güzel bir peşrev çıkardıktan sonra ikişer ikişer kapıştılar. Bu yeni pehlivanın derecesini anlamak isteyenler onun çıkardığı basit o peşrevini beğenmemişlerdi. İş yok bu deli ormanlı pehlivanda. Nereden anladın? Çıkardığı peşreden. Bunlar hiçbir zaman İstanbul pehlivanları kadar ustaca peşrev yapmasını bilmezler. Ama pehlivanlıkta ün kazanmışlardır. Hantal bir şeye benziyor. Acele hüküm vermek doğru olmaz. Hele güreş başlasın. Kalıbının pehlivanı olup olmadığı ortaya çıkar. En doğru söz de buydu.

0: Pamukçu Osman pehlivan güreşe ağır başlamıştı ve rakibini hiç tanımadığı için müdafaya çekilmiş bulunuyordu. Her şeyden önce karşısındakinin kuvveti ve ustalığı hakkında bir şeyler öğrenmesi şarttı. Karşısındaki pehlivanın kuvvetinden, çok ustalığından çekiniyordu. Bir anda bilmediği bir oyuna düşmekten ve yenilivermekten korkuyordu. Buna rağmen gene de korktuğu başına geldi. Güreş daha 5. dakikasını ancak doldurmuş bulunuyordu ki İsmail pehlivan birdenbire arkasına dolanıvermişti. Pamukçulu onun bu işi nasıl becerdiğini anlayamamıştı. Ama daha büyük bir tehlikeye düşmekten kendisini hemen yüzü koyun yere atmayı akıl etti. Böylece İsmail pehlivan hasmını rahatça bastırmış oldu. O zaman taraftarları hemen seslerini yükselttiler.
1: Yaşa İsmail pehlivan! Yaşa kayıkçı!
2: Hadi Kindele hadi! Yen şu deli ormanlı!
0: O da zaten hemen Kindi aramaya başlamıştı. Bunu gören taraftarları hemen fikirlerini ileri sürmeye başladılar.
3: Bir şey yokmuş deli ormanlı da ya.
4: Kolay yenecek onu bizim kayıkçı. Arkasına ne güzel dolandı be. Eğer hemen kendini yüzü koyun yere atmasa kesecek dayağını yerde.
5: İsmail pehlivan yamandır. Onu sirkeciye kadar taşır valla.
4: Şimdi kündeleyecek bak bak bak bak bak bak.
5: Dolduruyor kündeyi be.
0: Evet hemen hemen herkes aynı kanıdaydı. Ama beklenen o son hamle bir türlü gerçekleşmiyordu. Kayıkçı İsmail pehlivan künde almak için uğraşıp duruyordu ama bu işi bir türlü yapamıyordu. Taraftarları bunun da sebebini keşfettiler.
4: Ağır geldi deli ormanlı.
5: Bunda şaşacak taraf yok. Adam 120 okka ya.
4: O kadar olmasa bile 100 okkadan çok fazla.
5: Ne kadar olursa olsun İsmail pehlivan ne yapar yapar onu yenmenin çaresini bilir.
4: Evet bana da öyle geliyor, yenecek yenecek.
0: Herkesin kanaati aynı şekildeydi. Kayıkçı İsmail pehlivan ne yapıp yapıp bu uzun boylu iri kıyım deli ormanlı pehlivanı yenecekti. Ama nasıl? Hangi oyunla?

0: kimsenin kestiremediği taraf buydu işte. Halbuki aradan şöyle böyle 10 dakika hatta 15 dakika geçmiş bulunuyordu. Künde almak için uğraşıp duran İsmail pehlivan ne de olsa yorulmuş bulunuyordu. Bu deli ormanlı pehlivanı künde ile yenemeyeceğine de aklı yatmış olacaktı ki künde aramaktan vazgeçti. Şimdi deli ormanlının üstünde nefes nefese duruyor, hangi oyuna girişeyim diye düşünüp duruyordu. Bu şekilde uzun boylu düşünmesine hacet kalmadı çünkü o zamana kadar zaten sadece hasmının kendi künde almasına engel olmak için uğraşıp durmuş bulunan o pamukçulu bir anda ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Böylece iki pehlivan yeniden elense gelmiş bulunuyordu. İsmail pehlivanın taraftarları bunu da şöyle tefsir ettiler.
1: Kayıkçı mahsustan bıraktı onu.
0: Evet evet. Kündeleyemeyeceğini anladı çünkü. Böyle ağır iri bir pehlivanı kündeleyerek yenmek zordur. Bunlar ancak ayakta kapılacak bir oyunla kolay yenilirler.
1: İsmail pehlivanın da düşündüğü bu olmalı galiba.
0: Bir güzel daldı mı sırtını yere vurur deli ormanlının. İsmail pehlivan sanki bu konuşmaları duyuyormuş gibi birden dalıverdi. Mükemmel bir dalıştı bu. Mükemmel. Dalmasıyla beraber de hasmının iki paçasını birden eline geçirmişti. Ama pamukçulu da bu dalışı tam vaktinde sezmiş olduğundan boyunduruğu yetiştirmekte geri kalmamıştı. Halk birden ayaklanmış, İsmail pehlivanı teşvike koyulmuştu.
2: Yaşa İsmail pehlivan! Hadi vursun yere! Haydi kayıkçı! Hakaret İsmail pehlivan!

0: kayıkçı bu güzel dalışını güzelce tamamlamak için sıkı sıkı yaptığı paçalar ve var kuvvetiyle hem çekiyor, hasmını, dengesini bozmak ve onu sırt üstü yere vurmak üzere elinden gelen her şeyi yapıyordu ama Pamukçulu'nun durumu sağlam. Boyunduruğu da zehir gibiydi. Kayıkçı nefesinin kesildiğini hissediyordu. Sonunda fırsatı kaçırmış olduğunu anladı. Boğulacak hale gelmişti. İster istemez paçaları bıraktı. Osman Pehlivan da o zaman boyunduruğu hemen boşalttı. Bu paça boyunduruk mücadelesi 2, nihayet 3 dakika kadar sürmüştü. Fakat boyunduruktan kurtulan İsmail Pehlivan'ın pancar gibi kızarmış yüzünü görenler bunun ne şiddetli ne amansız olduğunu görüp şaştılar. İsmail Pehlivan bir taraftan şiddetli şiddetli nefes alırken bir taraftan da sallana sallana meydanın kenarına doğru gidip duruyordu. Pamukçulu bunun manasını anlayamamıştı. Suya mı gidiyordu yoksa pes mi etmişti? Bir ara arkasından gidip onu tutmayı ve güreşe zorlamaya düşündü. Bu onun hakkıydı. Güreş sırasında bir pehlivan hasmı ona izin vermedikçe güreşi suya gitmek veya göz silmek bahanesiyle bırakamazdı. Rumeli'de bu böyleydi. Ama belki de İstanbul'da böyle bir adet bulunabileceğini düşündüğünden bunu yapmaktan vazgeçti. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım Osman Pehlivan İsmail Pehlivan'la sonucu ne olacak? İsmail Pehlivan yenilgiyi kabul etti mi yoksa güreş yerinden o er meydanından kaçıyor mu bilmiyoruz. Bir sonraki programda öğreneceğiz bunları. Şimdilik hoşçakalın.
1: İki çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah! İllallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
4: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Değerli dinleyenler, lütfen dikkat. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif. BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56. 0553 383 85 56. Numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur. Anonsu tekrar ediyorum. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif. BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56. 0553 383 85 56. Numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur.

Hakiki mürit, kendisinde irade ehliyetini, müritlik özelliklerini tam manasıyla taşıyan, işin başında şeyhle sohbete sımsıkı sarılmaya ve onu nefsine hakem yapmaya samimi olarak karar veren, bu yoldaki tehlikelere göğüs geren, zorlukları üstlenen, kendisine engel olan mal, evlat ve arkadaşı terk eden, kötü ahlakını tedavi edip güzel edebe bürünen, meşakkatli işlere alışan, musibetlere tahammül eden ve yorucu şeylerin üstesinden gelen kimsedir. Mecazi şekilde kalan mürit ise kastı sadece sufilerle birlikte olmak, zahiri giyim kuşamıyla onlara benzemek, onların arasında bulunmak, cemaatlerini çoğaltmak isteyen kimsedir. Bu kimse sohbetin yani manevi terbiyenin şartlarına bağlı kalmaz. Ona ancak dini hükümlere uyması ve sufilere karışması emredilir. Ta ki onların bereketi onu sarsın, onların hal ve gidişatlarına baksın, böylece onların yoluna girsin, sahip oldukları güzelliklere ehil olsun. İbnül Benna şeyh manevi yola girmiş, vuslata ulaşmış ve sonra davet ve terbiye için halkın arasına geri dönmüş olmalı sözüyle şuna işaret ediyor. Şeyh seyri sülük yoluna girmiş olmalı, sonra ilahi cezbe denizine dalmalı ve sonra sülüke geri dönmelidir. Buna göre sadece seyri sülük yapan kimse manevi terbiye vermeye uygun olmadığı gibi, sadece cezbe halinde kalan kimse de terbiye için uygun ve ehil olmaz. Terbiye verme işine ancak önce süluka başlayıp peşinden cezbeye ulaşan veya önce cezbe halini yaşayıp sonra süluke dönen kimse uygun ve ehil olur. Birincisi daha kamildir. Bazıları ise ikincisinin daha kamil olduğunu söylemiştir. Sonuçta her ikisi de manevi terbiye vermeye ehil ve uygundur. Fakat onların dışındakiler bu işe uygun değildir.

Sadece seyri sülük yapana gelince, o işin zahirinde kalmış biridir. Çünkü onda bu alemden, yani maddi, cismani alemden bir parça kalmıştır. Onun durumu şu hadiste anlatılan köleye benzemektedir. Kendisini azat etmesi için efendisiyle para karşılığı anlaşmaya varan bir köle, üzerinde bir dirhem borç kaldığı sürece köle olmaya devam eder. Başkasının kölesi olan kimsenin kendi adına bir tasarrufta bulunma imkanı yokken, başkasında nasıl tasarrufta bulunur? Sadece cezbe halinde tutulan kimseye gelince, o beka haline dönmeden önce, yani kudret alemi olan vasıtaların aradan çıkarıldığı, sebepler perdesinin ortadan kaldırıldığı kudret aleminden, vasıtaların ve sebeplerin geçerli olduğu hikmet alemine, yani halk alemine dönmeden, ayrıca seyri sülukla meşgul olup manevi makamları elde etmeden şeyhliğe ve kendisine uyulmaya ehil olmaz. Çünkü cezbe halindeki kimse kendi haliyle meşgul olup başkasıyla ilgilenemez.

Ayrıca o, usul ve seyrinde giderek manevi makamları elde etmemiştir. O sadece kendisinden aşağıda olanları kendi makamına ulaştırmak için terbiye eder. Eğer birinci kimse kendisini manevi yolda götüren bir şeyhe uymuşsa, bazen ikisinin birlikte terbiye verme imkanı olur. En doğrusunu Allah Teala bilir. Şeyh İbnül Benna'nın sonra elde ettiklerini kendisine tabi olan kimselere haber vermek için geri dönmüş bir rehbere ihtiyacı

oldular sözünde kastettiği kimseler müritlerdir. Şeyh onlara bizzat tadarak elde ettiği manevi ilimlerden ve müşahade nurlarından haber verir. Bunun için şöyle demişlerdir. Şeyh sağlam ve doğru bir ilme, alameti gözüken manevi bir zevke, yüksek bir himmete ve Allah'ın razı olduğu güzel bir hale sahip olmalıdır.

Şeyhin sahip olduğu diğer haller. İbnül Benna, Kamil Şeyh'in sahip olduğu diğer hallerden ve marifetlerden bahsederek demiştir ki, Kamil Şeyh, yolun alçak ve yüksek yerlerine kat etmiş, kumlu ve kuru topraklarını tanımıştır. Yani, Allah kendisinden razı olsun, Şeyh İbnül Benna bu beytinde diyor ki, terbiye şeyhi, sufilerin gittiği bu manevi yolun inişli ve alçak yerlerinden gitmiştir. Bu, insanlar içinde kendini gizlemek, nefse zillet yaşatmak, insanlardan uzaklaşmak, fakirlik gibi nefse alçaltan hallerdir. Şeyh bu hallerin manevi zevkini ve acılığını tatmış, onun faydalarını ve hilelerini tanımıştır. Kendisi gittiği gibi başkasına da o yolda götürür. Kamil Şeyh, bu yolun yüksek yerlerini de tanımıştır. Bununla kastedilen halk içinde meşhur olmak, izzet bulmak, insanların içine karışmak ve zenginlik gibi nefsi yücelten şeylerdir. Şeyh bu yoldan da gitmiş, onun fayda ve zararını tanımış, tadını ve acısını tatmıştır. Kendisi gittiği gibi ona tabi olanları da bu yolda götürür. Fakat insanlar farklı fıtratlara sahiptir. Bazı kimseler halk içinde bilinmemeyi ve insanlardan uzak kalmayı sever. Nefsi bunu tercih eder. Ona meşhur olmak ve insanların içine katılmak ağır gelir. Şeyhe gerekli olan onu bu halden çıkarmaktır. Bunun için şeyh ona insanlara karışmayı ve tanınmayı emreder. Çünkü nefis ancak ona ağır gelen şeylerle ölür. Niceleri de vardır ki şöhret, izzet, zenginlik ve halkın içine karışma hastalığına müptela olmuştur. Bu durumda şeyhe gerekli olan ona bu şeylerin zıddı olan işleri emrederek kendisini içine düştüğü hastalıklardan kurtarır.

Yusuf-i Fasi, Er-Ra'iyetü Şerişiye adlı kasidenin şerhinde demiştir ki, kalbi haktan perdeleyen ve manevi seyirden alıkoyan engellerden kurtulmak istediğin zaman, birinci yapacağın iş, kalpten mal sevgisini çıkarmaktır. Çünkü mal, kalbi hakka yöneltmekten alıkoyar. Bu yola giren, fakat kalbinde dünya sevgisi ve alakası bulunan bir müridi, bu alaka ve sevgi yakın bir zamanda geldiği yere geri döndürür. Mürit maldan çıkınca, onun mevki ve itibar sevgisinden de çıkması gerekir. Çünkü insanların arasında itibar görme düşüncesi büyük bir perde ve engeldir. Müridin gözünde insanlar tarafından kabul edilmekle reddedilmek eşit duruma gelmedikçe ondan hayırlı bir sonuç çıkmaz. Tam tersine mürid için en zararlı şey insanların onu gözlerinde büyütmeleri ve ona kendisiyle bereketlenecekleri bir şahıs olarak bakmalarıdır. Bu onun Allah Teala ile arasındaki akdi, niyet ve muameleyi doğru ve sağlam yapmadığı için olur. Bu durumda onun

itibar beklentisinden çıkması gereklidir. Çünkü o, kendisi için öldürücü bir zehirdir. Mürid, malından ve itibar beklentisinden kurtulunca, ona Allah'la arasındaki akdini güzel yapması gerekli olur. Bunun için şeyhinin kendisine işaret ettiği hiçbir şey de ona aykırı davranmamalıdır. Müridin işin başında şeyhinin emir ve işaretlerine aykırı hareket etmesi çok büyük bir zarardır. Çünkü onun bu yola girişindeki halinin başlangıcı bütün ömrünün nasıl olacağına bir delildir. İbnül Benna, kamil şey, yolun kumlu ve kuru topraklarını tanımıştır sözüyle şunu demek istiyor. Şey, bu yolu iyi tanır, onun zor ve kolay yerlerini iyi bilir. Bunun için müridin haline bakar. Eğer mürid hali kuvvetli biri ise, onu yolunu kısaltmak için zor işlere sevk eder. Hali zayıf olanı ise, usanıp geldiği yere dönmesin diye kolay yola yönlendirir. Kumu ince yolda yürümek zordur. Toprağı sert ve kuru yolsa böyle değildir. Onda rahat yürünür. İbnül Benna, kumulu ve kuru topraklı yolla nefse ağır ve hafif gelen şeyleri kapalı yolla dile getirmiştir. Yol yakın ve kısa olunca onda genelde zor engeller bulunur. Yol uzun ve işlek olunca onun da gidiş mesafesi uzun olur. En doğrusunu Allah Teala bilir.

İbnül Benna sonra demiştir ki, kamil şey bu yolda sabah akşam yol almış, onun tepelerini ve vadilerini yürümüştür. Yani Allah kendisinden razı olsun, Şeyh İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şeyhin manevi yolu çok iyi bilmesi şarttır. O, bu yolu defalarca kat etmiş, onda günün evvelinde ve sonunda sabah akşam yol almış olmalıdır. Bununla yolun başındaki ve sonundaki ilimleri kastediyor. Kamil şey, bu yolun başında ve sonundaki ilimleri bilir. Müridi ona göre terbiye eder. Her birinin kendisine has durumu ve hükmü vardır. Başlangıçta yapılacak amel, azaların amelidir. Nihayetteki amelse kalplerin amelidir. Şeyh ayrıca cemal ve celal tecellileri içinde yol almış olmalıdır. Cemal, yücelik ve zuhur mahallidir. Yoldaki tepeler gibi. Celalse baş eğme ve boyun bükme mahallidir. Yoldaki vadiler gibi. Bunda şuna da bir işaret vardır. Müridin celal tecellilerinin içinde kalması, cemal tecellilerinden daha fazladır. Çünkü genel duruma göre yol güzergahlarında vadiler, tepelerden daha çok bulunur. En doğrusunu Allah Teala bilir.

İbnül Benna sonra demiştir ki, kamil şey, yolun tehlikeli ve güvenli yerlerini bilir, nehir ve su kaynaklarını iyi tanır. Yani İbnül Benna diyor ki, kamil şey, yol güzergahındaki tehlikeli ve güvenli yerleri, suyu bulunmayan kurak arazileri ve suyu bol olan mekanları iyi bilir. Yani mürid için tehlikeli olan yerleri bilir ve ona oradan uzaklaşmasını emreder. İnsanlar arasında izzet ve ululuk aramaya yönelmek, dünya malına ve maddi sebeplere meyletmek, dünya ehline karışmak ve dünyayla ilgili konuşmalara kulak vermek gibi işlerden onu sakındırır.

Hazreti İsa aleyhisselam demiştir ki, kalbi ölülerle yani dünya ehliyle oturmayınız. Yoksa sizin de kalbiniz ölür. İlim zahirinde kalmış katı fıkıhçılarla oturmak da böyledir. Onlar sünnetin kendi bildikleriyle sınırlı olduğunu zannederler. Bildiklerinin dışında bir şeyi kabul etmezler. Zenginlere ve idarecilere yağcılık yapan, para için Kur'an okuyan okuyucular da kalbi ölü kimselerdir. Onlarla da içli dışlı olmaktan sakınmalıdır. Cahil dervişler de bu gruba girer. Onlarla sohbet ve beraberlik müride zarar verir. Mürid için güvenli yer, dünyadan gönlünü çekmek, ihtiyaç dışı ve şüpheli dünya malından uzak durmak ve dünyaya yönelmiş kimseleri terk etmektir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Dünyadan gönlünü çek ki Allah seni sevsin. İnsanların elinde olanlardan gönlünü ve gözünü çek ki insanlar seni sevsin. Diğer bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Zahit, yani dünyadan gönlünü çeken kimse, dünyada ve ahirette bedenini ve kalbini rahata kavuşturmuştur. Velilerden Ebu'l-Hasan'a, insanların seni gözlerinde yücelttiklerini görüyoruz. Halbuki senin büyük bir amelin yoktur, bu nasıl oluyor diye sorulduğunda, Allah Teala'nın bütün kullarına farz kıldığı bir amele sımsıkı sarıldığım için böyle oluyor, dedi. Kendisine o amelin ne olduğu sorulunca, sizden ve dünyanızdan yüz çevirmektir, demiştir. Şunlar da mürid için güvenli yerler ve işlerdir. Müritlerle ve ariflerle sohbet etmek, fakirliğe meyletmek, dünyadan elde olana kanaat etmek, İnsanlardan ayrı kalmak ve sükut etmektir. Suyu olmayan kurak yerler, şehvetlerin ve kötü alışkanlıkların çok olduğu yerlerdir. Mürid, oralarda kalp huzurunu ve güzelliğini kaybeder. Onda büyüklenme ve itibar arama arzusu ortaya çıkar. Eğer mürid bu yerlerde uzun süre kalırsa, kalbi kurur ve daha fazla ilahi feyizden mahrum kalır.

İbn Ataullah İskenderi Hikem adlı eserinde demiştir ki, İlahi ihsanların üzerine çokça akmasını istiyorsan, gerçek fakirlik ve yoksulluk halini elde et. Çok kere namaz ve oruçla elde edemediğin manevi kazancı yoksullukta bulabilirsin. İçine düştükleri ihtiyaç hali müritlerin bayramıdır. Çünkü bu hal, yakîn makamlarında yüksek payelere ulaşmak ve temkin sahibi olmak için merdiven görevi görür. Ariflerden biri demiştir ki, mümin kul imtihan ölçüsünde halinde sabit kadem olur. Yüce Baki'nin, Allah'ın imtihanı, kulun kalbinden dünyada ebedi kalma düşüncesini keser, atar. Her sıkıntı insanın kuvvet ve kabiliyetini artırır. Nehir ve kaynak sularının, pınarların bulunduğu sulak yerlere gelince, az önce belirttiğim fakirlik gibi şiddet ve zorluklar, nefse acı gelen ve elem veren her şey nehirleri temsil etmekte olup, onlar tarikat ilimleridir. Pınarlarsa hakikat sırlarıdır. Şöyle de denilebilir, beyti anlatılan nehirler ilimlerdir. Pınarlarsa manevi zevklerdir. Demek ki şeyhin muhtaç olduğu ilimleri iyi bilmesi, manevi makamların ve hallerin sırlarını tatması gerekir. En doğrusunu Allah Teala bilir. İbnül Benna sonra demiştir ki, şey, sahraları ve çölleri kat etmiş, bütün engel ve perdeleri tanımıştır. Allah kendisinden razı olsun, İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şey, nefislerin hallerini iyi tanımalı, nefsin şehvetlerini ve alışkanlıklarını kesmek ve onu alışıp biliştiği şeylerden uzaklaştırmak için yapılacak mücadelede tecrübeli ve mahir olmalıdır. Şeyh, yüce yaratıcısıyla nefsin arasında nefsin vehim ve cehaletinden kaynaklanan uzaklık çöllerini kat etmiş olmalıdır. Bu, nefsin keramet ve harikulade işlere bağımlılığını keserek veya seçkin velilerden olmak, Havvasül Havvas'a katılmak ve bunun dışında onu ihlas makamından alıkoyacak işleri talepten uzaklaştırarak olur. Şey ayrıca, nefsi manevi seyrinden alıkoyan her şeyi yakinen bilmeli ve tanımalıdır. Bu şeyler, günahların dışında manevi makamlara bağlanıp kalmak ve kerametlerinin ortaya çıkmasıyla yetinip kalmak gibi gizli perdelerdir.

İbn Ataullah-ı İskenderi Hikem adlı eserinde der ki, Salik'in himmeti kendisine keşf olan makamda durmak isteyince, hakikat habercileri istediğin ileridedir, devam et derler. Varlıkların zahiri süsleri Salik'e görününce, onların hakikati bizler ancak birer fitneyiz, bize aldanıp inkara düşme derler. Şeyh ayrıca müridin müşahadeye dayalı açık irfana ulaşmasına mani olan şeyleri de bilmelidir. Bunlar kısaca iki şeydir. Birisi mücahadeden ve manevi seyirden usanıp rahatlık ve tembelliğine dönmek, diğeri ise şeyhe ihtiyacı kalmadığını düşünmek ve irşad olmadan önce ondan ayrılmaktır. Bu durum onu hakikate ulaşmaktan perdeler, istikametten çıkarır, avam halkın makamına döndürür. İhsanına ulaştıktan sonra onun elimizden çekilip alınmasından yüce Allah'a sığınırız. Allah bizi böyle bir hale düşmekten korusun. Amin.

İbnül Benna devamla demiştir ki, şey, temiz su kaynaklarına ulaşmış ve her kaynaktan su içmiş olmalıdır. Yani, Allah kendisinden razı olsun. İbnül Benna bu beytinde diyor ki, şey, hak yolunda gidenlerin menzil ve makamlarına ulaşmış olmalıdır. Bunlar yakîn makamlarıdır. Şey, bu makamlara ulaşarak onları zevk, hal ve makam olarak tanımalıdır. Bunlar, şartlarını ve rükünlerini yerine getirerek gerçek bir tövbe yapmak, vera, züht, korku, ümit, tevekkül, sabır, rıza, teslimiyet, muhabbet, murakabe ve müşahede gibi manevi makamlardır. Bu kimse ruhaniyetle beşeriyet, manayla madde, sülükle cezbe, fena ile beka halleri arasındaki farkı bilir. Kalpten kötü vasıfları temizleyip yerine güzel ahlakla süslenmeyi usul ve hukukuna uygun şekilde gerçekleştirir. O, sufilerin değişik meşreplerini tanıyıp manevi zevklerini tadınca insanlara manevi terbiye veren bir şeyh olmayı hak eder.

İbnül Benna şu sözüyle buna işaret etmiştir. Şey, bu büyük işi başarınca ona, bu yolun ehli kimseler hep birlikte sen insanlık kafilesinin şeyhisin derler. Yani, şeyh bu önemli işi başarınca ve bu büyük seyri gerçekleştirince manevi terbiye ve terakki için insanların önüne geçmeye hak kazanır. Ona, sen bu kafilenin şeyhisin. Çünkü manevi makamlarda ilerledin, marifet kaynaklarını tanıdın, yolun gereklerini yerine getirdin. Hakikat ilimlerine ulaştın, yolun tehlikeli ve güvenli yerlerini, cezbe halini, ilim nehirlerini ve pınarlarını tanıdın. Ruhlar senin bu işte öne geçtiğine, sırlarda bu büyük işi başardığına şahitlik etti derler. Zahiri ilim şeriat ilmidir. Batini ilimse tarikat ve hakikat ilmidir. Eğer bir kimse bu iki ilimden yeteri kadar elde etmemişken kalkıp şeyhlik iddiasında bulunursa, onu şeyhlik dairesinden çıkarıp nifak denizine at.''

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan

0: askerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Değerli dinleyenler, lütfen dikkat. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif, BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56 0553 383 85 56 numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur. Anonsu tekrar ediyorum. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif, BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56 0553 383 85 56 numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Dergiler konuşuyor. Dergilerin dilinden bilgi, nasihat ve genel kültür, birbirinden kıymetli kültür ve edebiyat yazıları. 7'den 70'e herkese hitap eden bilgi hazinesi Dergiler konuşuyor da. Dergiler konuşuyor. Hafta içi her gün saat 20'de Semerkant Radyo'da.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber.

0: topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Değerli dinleyenler, lütfen dikkat. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif. BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56 0553 383 85 56 numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur. Anonsu tekrar ediyorum. İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yatmakta olan kanamalı bir hasta için acilen BRH pozitif. BRH pozitif kana ihtiyaç vardır. Kan verebileceklerin 0553 383 85 56 0553 383 85 56 numaralı telefondan irtibata geçmeleri önemli rica olunur.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 22 Mayıs 2026 ve 5 Zilhicce 1447. Günlerden Cuma, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir cuma temenni ederek başlayalım programımıza. Dün itibariyle Türk siyasi hayatında yine önemli bir haber yer almış oldu. Önemli bir kırılma noktası aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi için belki de. Uzun zamandır bekleniyordu mahkemenin kararı, ne doğrultuda çıkar, mutlak butlan çıkar mı çıkmaz mı diye. O karar nihayet çıktı ve mutlak butlan kararı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kongreler öncesi duruma döndü. Yani Genel Başkan Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş oldu. Şimdi eski Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olmuş oldu. Bu geçici süre için, bundan sonrası artık

Bakalım neler olacak. Bu arada tabii buna itirazlar da yapıldı. Şimdi Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP kurultayına yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddetti. Şimdi bu red kararından önce de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir adım bekleniyordu ama ne zaman adım atacak belli değildi. O da öğle saatlerinde geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yani Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen avukatlarını, 3 avukatı azletti. Yerine bakalım kendine yakın isimleri ne zaman atayacak. Evet, önemli gelişmeler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bakalım bundan sonra için neler olacak. Önce biz yazılara bir göz atalım. Akşamdan bu tarafa kim ne yazmış? Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Hürriyet gazetesine mutlak butlan CHP'yi böler mi? Mutlak butlan çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Büyük Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin çeşitli menfaatler gerekçesiyle sakatlandığına hükmetti ve mutlak butlan kararını verdi. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor. CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Türk siyaseti açısından da yeni bir dönem. CHP zaten karışıktı. Mutlak butlanla birlikte daha da karışacak. Kılıçdaroğlu genel merkeze gidip partinin başına oturacak mı? Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? CHP'de kalıp mücadele mi edecekler yoksa ayrılıp yeni bir parti mi kuracaklar? CHP bölünecek mi? Mahkemenin gerekçelerini şöyle özetlemek mümkün. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine vardı mahkeme. Delegelere yönelik para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi. Böylece CHP açısından yeni bir sürece girildi. Bakalım bu kararın CHP ve Türk siyasetine etkisi ne olacak? CHP şimdi 4 parça. Peki bu parçalar nelerden oluşuyor? Şimdi Ekrem İmamoğlu'cular diye bir grup var. Özgür Özelciler var. Kemal Kılıçdaroğlu'cular var. Ve bir de abiler var. Özgür Özelciler ve Ekrem İmamoğlu'cular Kılıçdaroğlu'na karşı birlikte hareket ediyor. Milletvekili bazında Özgür Özel, parti yönetiminde efendim Ekrem İmamoğlu güçlü. Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve bir takım skandallardan rahatsız olduğu söyleniyor. İmamoğlu bunlar gayri ahlaki işler olduğu için rahatsız değil. İmamoğlu kendisinin unutturulduğu ve geri plana düşürüldüğü için rahatsız. İkincisi Özgür Özelcilerse Kılıçdaroğlu'nun çıkışı üzerine bir güç gösterisi yaptı. Milletvekillerinin çoğunluğu Özgür Özel'e destek verdi. İçlerinde Kılıçdaroğlu'nun kapısında dil dökenler de vardı. Üçüncüsü Kılıçdaroğlu'cular. Kılıçdaroğlu doğru yerden çıkış yaptı. CHP'de ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkiler nedeniyle rahatsız olan bir damar vardı. Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaparak onların hislerine tercüman oldu ve 23 milletvekilinin de desteğini aldı. Ve son olarak da ağır abiler. Kim onlar? Oğuz Kağan Salıcı ve Engin Altay. Şimdi parti içinde ağırlı olan isimler. Oğuz Kağan Salıcı iki tarafı da eleştiren bir çıkış yaptı. CHP'nin bölünme tehlikesine dikkat çekti. Engin Altay ise CHP'deki arınma ihtiyacının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve Uğur Bayraktutan ise bu tartışmaya girmek istemediler. Özgür Özel, Özkan Yalım o otel odasında kapıyı açana kadar CHP'liydi. Kapıyı açtı, AK Partili oldu dedi. Daha doğrusu onlar AK Partili demez, AKP'li oldu dedi. Böylece CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'ye ağır bir şekilde hakaret etti. Sadece hakaret etmedi, aynı zamanda CHP'ye bir havlu standardı da getirmiş oldu. Havlucu olduğun kadar CHP'lisin ama kapıyı açtığın anda yani ifşa edilmişsen CHP'liğin gidiyor, o zaman AKP'li oluyorsun demeye getiriyor. Özkan Yalım, Özgür Özel'in makam aracının içinin VIP düzenlemesi için 170 bin euro öderken CHP'liydi. Şimdi böyle sıralamış Abdülkadir Selvi gerekçelerini. Bununla bugün iktifa edelim. Geçelim bir başka yazıya, Habertürk'ten Nasuhi Güngör'ün yazısına. Mutlak butlan, mutlak kavga mı? Başlığıyla Nasuhi Güngör de şöyle demiş. 21 Mayıs 2026 Perşembe günü. Siyasi tarihimizde benzeri olmayan bir gelişmeye tanık olduk. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi. Başka bir ifadeyle

0: tam ya da kesin hükümsüz olduğunu ilan etti. Böylece Kasım 2023 kurultayı sonrası Özgür Özel'le birlikte ortaya çıkan parti yönetimini, tüzük değişikliklerini ve devamında gerçekleşen kurultayları yok hükmünde kabul etti. Bunun sonucunda parti hukuk önünde 4-5 Kasım 2023 kurultay öncesi döneme dönmüş oldu. Mutlak butlan kararı hiç kuşkusuz siyaseten çok büyük sonuçlar üretmeye aday bir gelişme. Mahkeme kararının getirdiği düzenlemeye göre Kılıçdaroğlu ve ekibi kaldığı yerden devam edecek. Ancak Özgür Özel ve yönetimi açısından bu durum kabul edilemez görülüyor. Ayrıca hukuk dışı ve gayrimeşru olarak tanımlanıyor. Türkiye'de artık mutlak butlan tanımı sadece siyasetçilerin ya da hukukçuların değil, toplumun her kesiminin dikkatini çeker hale gelmişti. Hukuken başından itibaren geçersizlik ifade eden bu kavram, son kararla birlikte Kasım 2023 tarihinden itibaren alınan kararlar, atılan imzalar dahil her şeyi tartışmalı hale getirdi. Kuşkusuz Özgür Özel ve parti yönetimi çıkan karara son derece tepkili. Sürecin tekrar Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olmasını ahlaki ve meşru bulmadıklarını ifade ediyorlar. Aslında bu sorunun, yani hangi sorunun, peki bu karar ve ortaya çıkacak yeni süreçler parti içinde büyük bir iktidar savaşına doğru gider mi? Bu kavga zaten mahkeme süreçleri başladığı andan itibaren devam ediyordu. Mahkeme kararının açıklanması bu çatışma ya da rekabeti artık dönülmez bir aşamaya getirebilir. Asıl önemlisi bu. Kılıçdaroğlu kararın ilk anından itibaren sakin ve kuşatıcı mesajlar verdi. Mahkemenin kendi lehine sonuçlanmış olmasının yola devam etmesi ve kitlesel destek kazanması için yeterli olmayacağının farkında. O yüzden olabildiğince geniş bir kitleye seslenmek ve partiyi elinde tutabilmek için toplumsal destek ve rıza üretmek zorunda. Kılıçdaroğlu'nun işi hiç kolay değil. Şaibi iddialarının ardından mahkeme salonlarına taşınan Kasım 2023 kurultayından sonra Özgür Özel gerçekleşen kurultaylarda geniş bir delege desteğiyle yeniden kazandı. Ancak bu yeniden olma hali kurultayla ilgili hukuki süreçler kendi lehine etkilemedi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararının ardından davanın bir üst mahkeme, yani istinafa gitmesini yeterince önemsemedi Özel ve ekibi. Ne zamana kadar Ankara'da son haftalarda yoğunlaşan mutlak butlan kararı çıkacak kulisi ortaya çıkıncaya kadar. Peki Özel ve ekibinin bu haline rağmen tekrar genel başkan koltuğuna oturacak olan Kılıçdaroğlu'nun işi neden zor? Birincisi 2023 seçimlerini kaybetti. Bu durum onun açısından siyasi final gibi bir tablo ortaya çıkardı. İkincisi Özgür Özel 2024 yerel seçimlerinde partisinin birinci parti olarak çıkmasını bu başarıya imza attı. Bu durum Özgür Özel'i yenilikçi ve değişimci tanımına yerleştirirken eski genel başkanı kaybedenler kulübünün ilk sırasına yazdı. Şimdi bütün bu zorlukların yanına şunları not etmezsek tablo doğru yansıtılmamış olur. Kendisini siyaseten emekliye sevk etmek isteyenlere ve git torun sev diyenlere rağmen Kılıçdaroğlu oyundan düşmedi. Parti içinde belli bir grubu yanında tutmayı başardı. Açıkçası partideki rakiplerinin ve yeni yönetimin beklemediği bir durumdu bu. Kendisinin süreçte mahkeme kararından önce verdiği arınma mesajının anahtar olacağını düşünüyorum. Öncelikle ilçe ve il kongrelerinin yenilemek ve oradan yeni bir kurultaya giden yolu aralamak. Özel yönetiminin istediği gibi bunu kısa sürede, söz gelimi birkaç ay içinde yapmaya yönelik bir yol haritası olduğunu sanmıyorum. Dahası öğrendiğim kadarıyla yapacağı ilk işlerden biri özellikle belediye yönetimlerini denetleyen bir mekanizma kurmak olacak demiş Nasuhi Güngör Habertürk'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesine Mahmut Övür'ün yazısına. Mutlak butlan sonrası CHP'de neler olur başlığıyla o da şöyle yazıyor. Siyasette özellikle CHP'de taşları yerinden oynatacak mutlak butlan kararı çıktı. Mahkeme kararını verdi ve 38. kurultay öncesi duruma dönüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bıraktığı yerden yola devam edecek. Ancak bu hiç kolay olmayacak. Mahkeme kararıyla suç örgütü lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in oluşturduğu CHP yönetimi artık yok hükmünde. Şaibeli kurultayla elde edilen 3 yıllık CHP yönetimi hukuk kararıyla bitmiş oldu. Bu karar da tıpkı ilk mahkeme süreci gibi siyaseten çok tartışılacak. Yargı yoluyla siyasete müdahalenin önü mü açıldı, yoksa bir siyasi partinin iradesinin para veya başka yöntemlerle sakatlanmasına son mu verildi? CHP'yi itibarsızlaştıran yolsuzluk furyasının dalga dalga büyümesi hem CHP çevresinde hem de toplumda ikinci seçeneği öne çıkartıyor. Bu da Özgür Özel ve

0: siyaset yapma alanının giderek daralacağı anlamına geliyor. Dahası yolsuzluk iddiaları genel başkan seviyesine kadar ulaştığı için CHP çok tarihi bir çıkmazla karşı karşıya. Mutlak butlan bu açıdan CHP için bir çıkış kapısı olabilir. Aksi halde 100 yıllık CHP siyaset sahnesini yolsuzluk ithamlarıyla kapatan bir parti olarak tarihe geçer. Özel ve ekibi en başta söyledikleri gibi büyük ihtimalle 19 Mart'taki gibi sokakları ateşleyen genel merkezleri bırakmamaya yönelik bir çaba içinde olacaklar ama ne CHP sosyolojisinde bunu sürdürecek inanç kaldı ne de farklı toplum kesimleri sol marjinal yapıları hatırlatan bu tür eylemlere sıcak bakar. Belki 2023'te tam da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'yi ele geçiren yeni nesil siyasetçiler için en makul çıkış bir süre önce Özgür Özel'in altını çizdiği yedek parti seçeneğini harekete geçirmek olacak. Ancak yeni bir partinin başarılı olma ihtimali de zayıf görünüyor. Çünkü hem siyasi tecrübe CHP'den ayrılan partilerin başarısız olduğunu gösteriyor hem de mutlak butlana yol açan siyasi aktörlerin bagajları yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla dolu. CHP markasıyla siyaset yapmak, yolsuzluk iddialarını siyasi operasyon olarak yorumlayarak algı oluşturmak kolay ama o çatının altından çıkınca o yükü taşımak hiç kolay değil. Mutlak butlan kararı çıkmadan önce bu köşede CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ele almıştım. Ne demiştik? Özetle bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. Özellikle son cümleyi tek tek sıralayalım. Kirlenen siyaset, vicdanların çürümesi, ahlakın yok edilmesi ve son nokta milletin ekmeğine göz dikilmesi. Bütün bunlar CHP'lilere bir şey hatırlatmıyor mu? Demiş Mahmut Övür. Sabah gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: CHP vakası ilk dersler. Gaffar Yakıncı Haber 7'de yazmış. CHP'nin 38. olağan kurultayını kökten iptal eden mahkeme kararının temel gerekçesi delegelerin iradelerinin para yoluyla sakatlanmış olması. Daha açık tabirle CHP'nin para gücüyle ele geçirilmiş olması. Şimdi buna önce geniş açıdan bakalım. Siyasetin parayla ilişkisi hep netameli bir konu olmuştur. Derinliği olan demokrasilerde bu ilişkiyi yönetecek kurumsal mekanizmalar kurulur. Misal Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobicilik kurumu. Biz bu mekanizmayı paranın siyasete müdahale aracı olması sebebiyle eleştiririz. Ancak tersinden bakınca aynı mekanizma paranın müdahale düzeyini kontrol etmenin de bir aracıdır. Çünkü yasa gereği lobicilik şeffaf olmalı. Siyasilere aktarılan her kuruş para maksadıyla beraber raporlanmalıdır. Yani Amerikan siyasetinde hangi kurumdan, hangi şahıstan nereye ne kadar para gidiyorsa hepsi bilinir. Avrupa ülkelerinde de benzer, hatta daha katı mekanizmalar bulunur. Bizde doğrusu böyledir. Siyasi partiler yasasının hükümleri belli, seçim yasası belli. Denetleyici kurumlarımız var. Ancak kontrol ve denetleme mekanizmalarını çalıştırmakta yetersiz kalıyor olmalıyız ki sorunlar ancak mahkemelerde çözülebiliyor. Alavere dalavere işlerini iyi bilen bir adam Türkiye'nin en eski siyasi partisini parmağına takıp oynatıyor. Hem de kamu gücüyle elde ettiği gayrimeşru parayı kullanarak çevresine toplandığı kişileri hem besliyor hem suça ortak ediyor. Delegeleri, belediye başkanlarını, vekilleri, yöneticileri kafasına göre atıyor. Parti yönetiminde resmi bir görevi olmamasına rağmen partinin tek patronu oluyor. Genel başkan dahil hiç kimse onun talimatından dışarı çıkamıyor. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hapse atıldığında bile partideki gizli gücünden bir şey kaybetmiyor. Evet, denetleme mekanizmalarımız doğru düzgün çalışsaydı eğer bu işler mahkemelere kadar uzanmazdı. CHP'de haksızlığa uğradığını düşünenler çözümü mahkemede aradılar ve haklılıklarını ancak orada ispat edebildiler. Buna yargının siyasete müdahalesi diyenler var ama dürüst olalım. Daha ziyade paranın siyasete müdahalesine yargının müdahalesi gibi görünüyor. Konunun CHP ile sınırlı olduğunu düşünmekte saflık olur. Çünkü ana muhalefet partisi demokratik sistemin en önemli parçalarından biri. O hastalanırsa tüm sistem bundan etkilenir. Ana muhalefet partisini parayla ele geçiren güç hep muhalefette kalsa bile demokratik sistemi zehirler. Toz duman arasında büyük resmi gözden kaçırmamalıyız. Siyasetle para ilişkisini düzenleyen kurumlarımızı daha etkin hale getirmezsek benzer sorunlar

ayda tekrar karşılaşabiliriz. Hazır yeni anayasa tartışmaları gündemdeyken demokratik sistemi paranın gücüne karşı koruma altına alacak daha sağlam mekanizmalar üzerine düşünmeliyiz. Şimdi açımızı biraz daraltıp olan bitenin detaylarına bakabiliriz. Özgür Özel, karardan geri dönülsün yoksa sokaklara ineriz, hayatı durdururuz diyor. Her siyasi hareketin, her yurttaşın protesto hakkı var. Ancak birisinin özgürlüğü...

0: genel merkezde de il başkanlıklarında da kayda değer bir kalabalık yoktu. Bazı CHP'liler İzmir İl Başkanı'na neden kimse yok diye çıkıştılar. En az 70 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettiği söyleniyor. Özel'in kendi elleriyle atadığı belediye başkanları, il başkanları bile fire vermeye başladı. Parti meclisinde ise çoğunluk zaten Kılıçdaroğlu taraftarlarındaydı. Kemal Bey genel başkanlık mührünü eline aldığı anda çevresi daha da kalabalıklaşır. İmamoğlu'nun partiden ihracına kesin gözüyle bakılıyor. Bugüne dek partide çokça nefret biriktiren Özgür Özel ve çevresindeki birkaç isim içinde zorlu günler başlıyor demektir demiş Gaffar Yakınca Haber 7'deki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara vereceğiz. Özay Şendir Milliyet'te Bülent Ecevit'in haklılığı başlığıyla şöyle yazıyor. Rahmetli Bülent Ecevit 12 Eylül askeri darbesinden sadece 48 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti. İstifanın gerekçesi liderlere getirilen konuşma ve siyaset yasağını aşmaktı. Elbette darbeciler bu durumdan hoşlanmadılar. Bülent Ecevit 12 Eylül'den sonra 3 ayrı kere hapse atıldı. Bu kısmı hızlı geçip ana konuya geleyim. Ecevit siyasi yasağı kalktıktan sonra ne CHP'ye döndü ne CHP ile DSP'nin birleşmesi çağrılarına yanıt verdi. Genel başkan olarak partisini seçimlerden 2 kere birinci parti olarak çıkarmasına rağmen Deniz Baykal ve Ali Topuz'un hizip mücadelesinden 1979 ara seçimlerinde gelen yenilgiden sonra bu ikiliden gelen saldırılardan usanmıştı. Bir daha da hiç CHP'ye dönmedi. Deniz Baykal, Bülent Ecevit'le mücadelesinin bir benzerini SHP'de Erdal İnönü'ye karşı verdi. 3 yılda 3 kere kurultay kaybetti. CHP yeniden açıldı. Baykal çok istediği genel başkanlık koltuğuna oturdu. Baraj altında kaldığında yerine gelen Altan Öğmen'e rahat çalışma imkanı vermedi. Bir kurultay sonra geri döndü. Deniz Bey bir kere yolsuzluk iddialarına sert müdahale etti. Onda da problem Mustafa Sarıgül'ün genel başkan olma hayaliydi. Baykal 2004 yılında Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ile ilgili iddiaların araştırılması için bir komisyon kurdurdu. Ve hazırlanan 57 sayfalık rapor gereği Sarıgül'ü Ocak 2005'te CHP'den ihraç ettirdi. Kılıçdaroğlu genel başkan seçildiği kurultaya Ecevit kasketiyle gelmişti. Zaman içinde her kasketlinin Ecevit olmadığı ortaya çıktı. Mehmet Sevigen CHP'de uzun yıllar boyunca yöneticilik yaptı. Deniz Baykal'ın gözde adamlarından biriydi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Ekrem İmamoğlu'nun CHP üyeliğinde imzası olan isim diye bilinir. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler yöneltti. CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde ulusalcılık ve Atatürk ilkelerinden uzaklaştığını söyledi. Seçim mağlubiyetinden sonra koltuğunu bırakmadığı için diktatörlük eleştirisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı lüks villanın faturasının bir belediyeye yıkılmış olabileceğine dikkat çekti. Kasım 2021'de Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den ihraç edildi. Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra topladığı belediye başkanlarına bagajı olmayan birini getirin demişti. Görev süresinde yolsuzluk iddiaları ile ilgili pek aksiyon almadı. 2015 yılında eski savcı İlhan Cihaner'in başkanlığında Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir gibi CHP'li belediyeler hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarını araştırmak için bir komisyon kurdurdu ama gelen ve iddiaları doğrulayan raporlarla ilgili işlem yapmadı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk suçlamasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştırdığında Kılıçdaroğlu Beşiktaş Belediyesi'ne gidip halka hitap etti. İktidarı gündemi değiştirmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a al ordunu gel televizyonda hesaplaşalım çağrısı yaptı. CHP'nin kemik oyu ve ana muhalefet liderliğinin çantada keklik olması, gelir seviyesi ve rantı yüksek il ve ilçelerde garanti kazanılan belediye başkanlıkları parti için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı artık tekrar düşünmek gerekiyor demiş Özay Şendir Milliyet'te diyor ve ara veriyoruz.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekliyorlar.

0: bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada. 0462 884 22 64 İskenderli Tonya Trabzon.
2: Reklamları dinlediniz.

Aradan sonra son baskıya kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölümde konuyu değiştirelim. Şimdi Ersin Çelik Yeni Şafak yazarlarından biri. Daha önceki dönem, yani bundan galiba 7-8 ay önce Sumut filosuna katılan gazetecilerden biriydi. Şimdi o bugün şöyle yazmış. Sumut'un etkisi Ben Givirleşen efendim başlığıyla diyor ki, birazdan İstanbul'a inecek Sumut aktivisti arkadaşlarımızı karşılamak için yola çıkacağım. Sizler bu satırları okurken de insanlığın Gazze davasının cesur temsilcileri kaçırdıkları 3 günde başlarına gelenleri anlatmış olacak. Hepsini saatlerce dinlemek istiyorum. Başta medya olmak üzere hemen herkes onlara İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in insanlık dışı davranışlarını, ağzından köpükler saçarak yaptığı hakaretleri işitirken neler hissettiklerini soracak. Benzer muamelelere maruz kalmış biri olarak kocaman bir hiçbir şey diyebilirim. Nefretine anında mukabele edilen, çevresindeki askerlerin gölgesinde İsrailliliğini sergileyen bir zavallı Ben-Gvir. Önceki günden beri İsrail kamuoyunda ve siyasetinde de Ben-Gvir telaşı var. Medya ve kabine arkadaşları onu kontrolden çıkmış, söz dinlemeyen, haşarı bir siyasetçi kisvesine sokmak istiyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu rezil gösterinle devlete bilerek zarar verdin. Hayır sen İsrail'in yüzü değilsin sözleriyle politik çatlak görüntüsü verdi. Gazze kasabı Benjamin Netanyahu bile filo aktivistleriyle ilgili tutumu İsrail'in değerleri ve normlarıyla bağdaşmamaktadır açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Sanki İsrail'in dünyaya sunacağı bir değeri varmışçasına. Tam da burada büyük bir manipülasyon devreye sokulmak isteniyor. Ben-Gvir'e deli gömleği giydirerek kontrolden çıkmış aşırılıkçı teşhisiyle İsrail'in geri kalanını aklamaya çalışıyorlar. Oysa Ben-Gvir, İsrail'in uzun yıllardır gizlediği ancak artık saklayamadığı ruh hastalığının bir yansıması ve ortalama İsraillilerinin efendim zihninden geçenleri bağırarak söylüyor. Daha önemlisi şu, İsrail artık Ben-Gvir

0: şekilde ayakta kalmaya çalışıyor. Bakmayın içeride birilerinin Avrupa kamuoyundan gelen tepkiler karşısında insancıl görünmeye çalıştıklarını. Gazze soykırımıyla birlikte İsrail devlet olma itibarını kaybetti. Zaten Ben-Gvir'in yükselişi de bu dönemde oldu. O halde İsrail giderek Ben-Gvir'leşiyor diyebiliriz. Tam da bu sebeple Sumut filosunu küçümsenebilecek ve başarısız yardım misyonu gibi göstermeye çalışanlara set çekmek gerekiyor. Organizasyonu eksikleri olabilecekleri elbette tartışabiliriz. Ancak bu sivil misyonu başarısız göstermeye çalışanlar büyük fotoğrafın üzerine de örtüyor. Çünkü Sumut 8 ay içinde çıktığı iki seferde Gazze'ye ulaşamasa bile İsrail'in yıllardır büyük bir titizlikle inşa ettiği ambalajı yırtmayı başardı. Dünya canlı yayınlarda şu İsrail'le yüzleşti. İnsani yardım taşıyan teknelerden korkan bir devlet, sivil aktivistlerden ürken bir ordu, uluslararası sularda insan kaçıran bir güvenlik aygıtı ve bütün bunları meşrulaştırmaya çalışan bir propaganda düzeninin çöküşü. İsrail yıllardır Filistinlilere saldırılarını güvenlik gerekçesiyle perdeliyordu. Ancak bu kez karşısında doktorlar, hukukçular, milletvekilleri, denizciler ve dünyanın dört bir yanından gelen vicdan sahibi insanlar vardı. İşte Sumut'un en büyük etkisi burada ortaya çıktı. Sumut, İsrail'i insani, ahlaki ve psikolojik olarak sıkıştırdı, kalan boyalarını döktü. Bir avuç aktivist, Akdeniz'in ortasında İsrail'in yıllardır ustalıkla gizlediği yüzünü görünür hale getirdi. Özetle İsrail'in asıl yenilgisi Sumut filosunun Akdeniz'de sergilediği sivil, insancıl ve entelektüel vizyon karşısında kurduğu asimetrik propaganda kalesinin yerle bir olmasıdır demiş. Bu arada değerli dinleyenler bir dipnot olarak söyleyelim. Bu Sumut filosunda yer alan aktivistlerden biri de İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kardeşi. İrlanda Cumhurbaşkanı da kardeşiyle ilgili ben onunla gurur duyuyorum diye ifade etmesi de hakikaten önemli bir gelişme.
1: Son baskı.
0: Ve diğer bir gündem maddesi. Birkaç gündür devam eden bir tatbikat vardı. Efes 2026 tatbikatı ki yıl içerisindeki yapılan tatbikatların en büyüğüydü. Şimdi bu tatbikatla ilgili birkaç yazı paylaşmak istiyorum. İlki Okan Müderrisoğlu'na ait. Sabah gazetesinden Ezan Bayrak ve Mehmetçik başlığıyla şöyle demiş. Efes 2026 uluslararası tatbikatı. 1305'i yabancı, 10.388 personel. 50 ülkenin ordusundan katılım, Karadeniz Hava Kuvvetleri'nin birleşik ve müşterek operasyon kabiliyetinin sergilendiği göz kamaştırıcı komutanlık, yerli ve milli savunma sanayinde yetkinlik. Peki ama nasıl? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir fantom uçağımız Kocatepe muhribimizi vurmuş ve kuvvetler arası koordinasyon açığının ağır bedeli ödenmişti. İşte o olaya atıfla Kocatepe adı verilen harekat yönetim sistemi Efes 2026'ya damgasını vurdu. Kusursuz entegrasyonun anlık iletişim ve tehdit analizinin, Karadeniz ve hava araçlarındaki teknolojinin aynı dili konuşmasının mükemmelliğine tanıklık ettik. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı askeri heyetlerin ilgi odağıydı. Erdoğan'ın Türk ordusu barışın ordusudur diye başlayan, burada 2500 yıllık bir kurmay aklının tecellisi var şeklinde devam eden mesajı dikkatle not edildi. Ki bu ifadesini destekleyen 3 ana faktör söz konusuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat milletimizin ordusu olması, üst derecede harbi hazırlık durumu ve savunma sanayinde kendi göbeğini kendisi kesen caydırıcılık kapasitesi. Ha yeri gelmişken belirteyim. Tatbikat sahasında yükselen ezan sesi insanın içine işliyordu. Mehteran'ın zemin kan kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak işte bu bayrak coşkusu Türkiye'nin yumuşak gücünü gösteriyordu. Ve Mehmetçiğin vakarı takdir ve tebriklerin zirvesini temsil ediyordu. Ve son olarak dünyada pek az ordu bu çapta tatbikatı hatasız icra edebilir. Ve onların çok azı insansız sistemleri %100 başarıyla askeri alana yansıtabilir. İçimiz rahat olsun demiş Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Dedim ya birkaç yazı var bu konuyla alakalı. Şimdi bir diğer yazı da Bülent Erandacı ait Takvim gazetesinden. Yazının başlığı muhteşem. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 50 ülkenin katılımıyla muhteşem görüntüler eşliğinde devam etti. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in SEK ve idaresindeki tatbikat, Türk ordusunun gücünü ve caydırıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi.

0: Türk Karasuları ve Uluslararası Sularda icra edilen Efes tatbikatı bazı çevrelerin moralini bozacak derin mesajlar da veriyor. Türkiye'nin çelik kanatları gökyüzünde adeta şov yaparken kahraman denizcilerimiz TCG Anadolu gemisinin merkezde olduğu çıkarma harekatıyla düşmanlara korku salıyor. Atak helikopterleri, Bayraktar TB3'ler ve zırhlı amfibi hücum araçları sahada boy gösteriyor. Tam teçhizatlı deniz piyadeleri ve ana muharebe tankları sis perdeler arasından sahile iniyor. Doğanbey Körfezi'nde gerçekleştirilen müşterek taarruz sırasında Türk savunma sanayinin modern silahlarıyla kahraman Mehmetçiğin muharebe kabiliyeti büyük gurur yaşatıyor. Küresel aktörlere verilen mesajlar, Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma iddiasının somut göstergeleri. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le birlikte tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gurur kaynağı Kahraman Mehmetçiğin 86 milyonluk ülkemizi huzur içinde yaşatan gücünü ve savaşmak kabiliyetini gururla izliyoruz. Şimdi ben de Doğanbey Körfezi'nden müjdeyi veriyorum. Türk donanmasını Akdeniz'in, Adalar Denizi Ege'nin ve Karadeniz'in en güçlü konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ilk Türk uçak gemisini 2027 yılı sonbaharında denize indirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kahraman denizcilerimiz aynı anda 50 savaş gemisini vatanımız için, 24 savaş gemisini de dost ülkeler için inşa ediyor. Tersanelerimiz gece gündüz durmadan çalışıyor. Evet, Efes tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetlerinin koordinasyonunda kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla 2 yılda bir İzmir Seferihisar'daki Doğanbey tatbikat bölgesinde icra edilen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı birleşik müşterek fiili atışlı askeri tatbikatı. 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personel sahada yer alıyor. Gerçek mühimmat kullanımı, amfibi çıkarma harekatı, özel kuvvet operasyonları, paraşüt atlayışları ve yakın hava desteği gibi senaryolar başarıyla icra ediliyor. Son teknoloji sistemlerin boy gösterdiği savunma sanayi sergilerini gururla geziyoruz. Tatbikata yabancı gözlemci daveti kapsamında Ankara'da askeri ataşeliği bulunan ülkelerin askeri ataşeleri, katılımcı ülke askeri erkanı, NATO makamları ve savunma sanayi firmalarınca teklif edilen ülkelerde görevli personel de katılıyor. Efes 2026 tatbikatında Libya'nın kaderini etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Libya'yı bölmek istediler. Türkiye buna engel oldu. Libya'da iki ayrı yönetim oluşturmaya çalıştılar. Türkiye, Bingazi ve Trablus yönetimlerinin askerlerini Efes 2026 tatbikatında bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ve sonuç, kahraman Türk ordusu dün Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda tarihi tatbikatını gerçekleştirdi. Mehmetçik tatbikatta dostlara güven, düşmanlara korku salan büyük bir başarı gösterdi, demiş Bülent Erandaç takvimde.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşalım, sonra yine gündemi değiştirelim. Nedim Şener Hürriyet gazetesinde diyor ki, Efes 2026 Türkiye'nin küresel güç simgesidir başlığıyla kalem aldığı yazısında. İlk olarak Gediz Tatbikat adıyla başlayan 1976'da ve 1981 yılında ilk hedef adını alan, 1991'den itibaren 2 yılda bir Efes adıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 20 Nisan ile 21 Mayıs tarihler arasında İzmir Seferihisar Doğanbey bölgesinde düzenlenen askeri tatbikata bu sene 50 ülke katıldı. Bir grup gazeteciyle Milli Savunma Bakanlığı'nın davetiyle katıldık. Amerika'dan Avrupa'ya, Arap ülkelerinden Türk devletlerine, Afrika'dan Asya'ya 50 ülkenin katıldığı tatbikatta yerli ve milli kamikaze sürü dronların, yapay zekanın da kullanıldığı ve dünya askerlik tarihinde ilklerin gerçekleştiği uluslararası bir gösteri özelliği de taşıyor. Tatbikata katılan 50 ülkeyi gösteren haritaya bakıldığında ülkemizin askeri gücü sahip olduğu teknoloji seviyesiyle ortaya koyduğu caydırıcılık rolüyle askeri kapasitesi Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu artık çok net bir şekilde gösteriyor. Efes 2026 tatbikatında ilk defa kullanılan yerli ve milli silah sistemlerinden bazıları da şunlar. 105 mm Boran obüs topu, mekanik mayın temizleme teçhizatı, Aslan Sarp UKSS'li insansız kara aracı, Dragone 2 termal kamera, Karaok tank savar silahı, UMTAS tank savar füzesi, araca monte mayın tespit sistemi, Gökbey helikopteri, yeni nesil çıkarma gemisi, amfibi çıkarma botu, Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar Akıncı SİHA, İhtar drone savar sistemi, alçak irtiva hava savunma silahı,

0: sistemi, Korkut, Kamikaze, yerli sürü dronlar, SİHA mühimmatları, Gökberk, lazer silah sistemi. Ayrıca uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi, Siper, Hisar A, Hisar O ve Tolga ile tatbikatın gündüz bölümünde çelik kubbe mimarisi de test edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tatbikatın sona erdiği seçkin gözlemci gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Şikovani ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Heles, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de izleyici olarak yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı konuşmada tatbikatla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin her zaman harbe hazır tutulması, yerli ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesi, dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere uluslararası askeri işbirliği ve dayanışma gibi üç önemli amacın gerçekleştiğini belirtti. Belki çok öne çıkmadı ama bu kapsamda Libya topraklarını ikiye bölen çatışmanın tarafları Efes 2026 tatbikatında tek bayrak altında bir araya getirildi. Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 olmak üzere 502 askeri personel tek bayrak, tek Libya olarak eğitim aldılar. Libya'da iç çatışmayla birbirlerinden ayrılan yönetimlere bu tatbikatta aynı saflarda yan yana bot, mayın, el yapımı patlayıcı, tahkimat, beka, özel kuvvetler harekatı, amfibi harekat, arama kurtarma gibi eğitim verildi. Bu bir yandan Türkiye'nin bölgesel sorunlarda birleştirici rolünü ortaya koyarken Libya'da ulusal birliğin yeniden tesis edecek tek Libya, tek ordu ilkesiyle adımların atılmasına da zemin hazırlıyor demiş Nedim Şener Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Evet, bu konuya da nokta koyduktan sonra bir diğer başlığımız. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu şöyle yazmış. Fin İstihbarat Başkanı ve Siemens. Hafta başında Politico'da okudum. Finlandiya İstihbarat Başkanı Juha Martelius, Avrupa'nın ABD'den gelen yazılımlara ve Çin'den gelen donanımlara çok fazla bağımlı olduğunu belirterek bunu iki çeşit kanser olarak niteledi. Bu uyarı Avrupa'nın Amerika'dan stratejik bağımsızlık aradığı, Avrupa Komisyonu'nun hassas resmi verileri işlemek için ABD bulut sağlayıcılarını kullanmasını kısıtlayacak bir teknoloji egemenliği paketi hazırladığı döneme denk geldi. Martelius, örneğin seçimlerle ilgili veriler gibi bilgiler kesinlikle hiçbir yabancı firma tarafından ele alınmamalıdır, dedi. Bu haber bana Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın 30 Mart 2026'da Berlin'e ilk resmi gezisi sırasında Siemens'i ziyaret ettiği haberini hatırlattı. Ziyarette Suriye Enerji Bakanlığı'yla Siemens arasında elektrik şebekesinin yenilenmesine dair mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu iki haber 2020 ve 2010'da dünyayı ayağa kaldıran iki istihbarat skandalını da hatırlatınca konu başka bir anlama kavuştu. 2020'de Amerikalı Washington Post, Alman kamu yayıncısı ZDF ve İsviçre kamu yayıncısı SRF, sızdırılan ABD istihbarat servisi CIA ve Alman istihbarat servisi BND raporlarından 50 yıllık bir kripto dinleme operasyonunu yayınladılar. Operasyon CIA belgelerinde Minerva, BND belgelerinde ise Rubicon olarak kaydedilmişti. Hadise şuydu, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne şifreleme cihazı üreten iki uzmanın İsviçre'de kurduğu Kripto AG şirketi, ortakların anlaşamaması üzerine doğrudan CIA ve BND tarafından satın alınmış, şirketin cihazlarını kullanan 120'nin üzerindeki ülke doğrudan dinlenmişti. İspanya, Belçika, İtalya, Türkiye, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Mısır, İran, Hindistan, Libya ve Arjantin gibi birçok ülke Kripto AG müşteriler arasındaydı ve NATO müttefikleri ayrım görmemişti. CIA ve BND ortaklıklarını gizlemek için şirketi Paravan Holding'e bağladı. Yönetim kurulu ve kripto teknolojisi için güvenilir şirket olarak da Siemens seçildi. Şirketin kilit sivil personelinin çoğu Siemens'ten transfer edildi. Cihazların teknolojisi Siemens uzmanlığıyla yenilendi, dinlemeye daha uygun hale getirildi. Duruma bir tek İran uyandı. 1992'de Kripto AG temsilcisi Hans Bühler Tahran'da casusluktan gözaltına alındı. 9 ay sonra BND'nin 1 milyon İsviçre frankı ödemesiyle bırakıldı. Bühler dönüşünde istihbaratların kurbanı oldum deyince kovuldu ve fidye ödemeye zorlandı. Müttefikini tanımayan çalışanını da tanımadı. Burada belki Almanya'nın hakkını yememek gerek. Belgelere göre BND Türkiye'ye deşifre edilebilir şekilde yapılmıştı.

0: kodlandırılmış cihazlar satılmasına karşı çıkmış. Bunun üzerine CIA, Hollandalı Philips'in Aeroflex cihazını Siemens'in deşifre edilebilir mekanizmasıyla yapılandırarak Türkiye'ye satmıştı. Türkiye'de bu cihazların sayısı bilinmiyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı gibi kritik kurumlarda 90'ların sonuna kadar kullanıldığı varsayılıyor. Cihazların bir modeli bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Sanal Müzesi'nde sergileniyor. İyi haber şu, Türkiye 90'ların sonunda yerli kriptolu cihazlar üretmeye başladı. Bugün ise tamamen yerli cihazları ve yazılımları kullanıyoruz. Ama 40 yıl boyunca Soğuk Savaş'ın, İsrail-Arap Savaşı'nın, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın, İran Devrimi'nin, Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ve bugünü belirleyen birçok olayın yaşandığı yıllarda 120'den fazla ülkenin kriptolu iletişimi Amerika ve Almanya tarafından biliniyordu. Bu o kadar önemliydi ki CIA'nin kripto dinlemelerinin %40'ı, BND'nin dinlemelerinin ise %90'ı bu cihazlardan geliyordu. 2010'da İran'ın nükleer araştırma merkezinde kullanılan santrifüjlerin patladığı haberi yine dünyayı heyecanlandırdı. Patlama içeriden olmuştu. Sebebi siber silah olarak kullanılabilen solucan yazılımıydı, Stuxnet. ABD ve İsrail tarafından ortak geliştirilen Stuxnet, sadece nükleer santrifüjleri kontrol eden Siemens Simetik S7-300 PLC cihazlarının açıklarına göre tasarlanmıştı. Solucan, Siemens cihazlarının yazılımına sızdı, santrifüjlerin motor devriyle oynadı. Ekranlara ise normal verileri gönderdi. Operatörler santrifüjlerin aşırı ısındığını anlamadı. Sonrası malum, puf. 2011 ve 2012'de Stuxnet'le birebir aynı kod tabanını ve dijital mimariyi paylaşan casus yazılım Duku ve Flame ortaya çıktı. İkisi de ABD-İsrail ortaklığıyla geliştirilmiş, yine Siemens sistemlerinden yararlanmak üzere tasarlanmıştı. İkisi de Siemens altyapısına sahip endüstriyel sistemlere sızmak, ağ şifrelerini çalmak, bilgisayarların verilerine erişmek, mikrofonlarını açıp ortam dinlemesi yapmak, ekran görüntüleri almak üzere üretilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, siber sızmalar için Siemens ürünlerini bu kadar sevmesi Siemens'e de pek yaramadı. Siemens'in işbirlikçi değil, kurban olduğu iki olay da tarihe geçti. Siemens cihazlarının açıklarını Rus ve Çin istihbaratı da ele geçirdi. 2015'te Rus askeri istihbaratı GRU'ya bağlı hacker grubu, Ukrayna'nın elektrik altyapısında kullanılan Siemens uzaktan kontrol sistemlerine girerek ülkeyi karanlığa gömdü. 2017'de de Çinli siber casusluk grubu Siemens'in verilerine sızarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil gaz ve enerji türbinlerinin gizli teknolojilerini, patentlerini ve tasarımlarını kopyaladı. Dosta açılan kapıdan tabii düşman da girebilir. Neden hala Türkiye dahil birçok ülke Siemens endüstriyel yazılım ve donanım ürünlerini kullanıyor ki? Finlandiya İstihbarat Başkanı'nın söz ettiği bağımlılık yüzünden. Çünkü bu sistemleri değiştirmek aşırı yüksek maliyetli ve gideceğiniz adres iki kanserden biri. Amerika Birleşik Devletleri ya da Çin. Evdeki Siemens cihazlarınızdan telaşlanmayabilirsiniz. Zira Siemens'in Beyaz Eşya ve Ev Aletleri grubu 2015'te Bosch grubuna satıldı. Yine de siz bilirsiniz. Ama Siemens halen enerji santralleri, raylı sistemler, sağlık cihazları ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde, ayrıca dünyadaki fabrikaların ve altyapıların büyük kısmının kullandığı SCADA yazılımında küresel bir dev. Burada da acaba bir skandal mı var? Demiş. Kim diyor? Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi'nde. Evet, bu yazıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hem bugüne hem de haftaya veda ediyoruz. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Son baskı.

0: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanım kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Bugünün takısı yarınların yatırımı. Altından pırlantaya, saatten kolyeye. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza'da her parça sadece bir takı değil, aynı zamanda uzun ömürlü bir yatırım. İster özel günlerde hediye edin, ister kalıcı bir değer olarak saklayın. Elif Kuyumculuk ve Altın Plaza. Hem tarzın hem kazancın. 0507 703 0003. İlk adım Samsun.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Aşkın sözler. Murat Gökşen. Aşkın sözler.

Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda bakalım Ali Yurtgezen hocamız hangi şairin hangi beytini ele almış ve bu beytin şerhine hep beraber bir göz atalım. Bela bezminde geçtim baş ucandan ey keman ebru. Gel imdi sergüzeşti aşkı, başından geçenden sor. Sabuhi'nin bir beyti, günümüz Türkçesiyle, ey keman kaşlı, ey keman kaşlı, ben türlü türlü belalar karşısında, baştan da candan da geçmeyi göze almışım. Gel şimdi aşk macerasının zorluğunu benim gibi yaşamış birinden sor. Efendim, divan şiirinde sevgili tektir. Ama onu sevenlerin haddi hesabı yoktur. Üstelik bu çok sayıdaki aşık birbirleriyle kıyasıya mücadele halindedir. Hepsi de sevgilinin yakınında olma iştiyakıyla bir arada bulunan aşıkların meydana getirdiği topluluk, bu sebeple bir bela meclisidir adeta. Efendim, az önce zikrettiğimiz beyit, aşıklar arasında, yani her türlü belanın kol gezdiği bir topluluk içinde candan da baştan da geçip ölümü göze aldığını söyleyen bir aşığın keman kaşlı bir sevgiliye karşı övünmesi gibi görünüyorsa da şairin kastı bu değil. Kanuni devri divan şairlerinden Karamanlı Sabuhi, bela bezmi ifadesini bilhassa kullanarak buradan beytin iç yüzüne

asıl manaya yönelmemizi istiyor. Bela bezmi, hepinizin de bildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın "Elestü bir Rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabına ruhlarımızın cevaben "Bela, evet, şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin" dediği Elest meclisidir. Bela cevabında Allahü Teala'nın bizim Rabbimiz olduğuna dair kesin bir tasdik vardır. Mutlak hakikati müşahede eden, ilahi aşkın safasını yakin ile yaşamaktan kaynaklanan bu tasdik, Allah'ı bilmek ve bulmak uğruna insanın kendi nefsi de dahil fani olan her şeyden vazgeçme taahhüdünü de taşır. İnsanın bu ahitle sınanacağı yer dünyadır. Bir vücuda büründürülerek dünyaya gönderilen ruhlardan beklenen, verdikleri sözün zeminindeki aşkı ve hakikat müşahedesini hatırlayarak doğru istikamete yönelmeleri, geçici bir yolculuktan, bir seyr-ü seferden ibaret dünya imtihanını böylece geçmeleridir. Zira insan da su misali, meylettiği istikamete akar. Lakin nisyan, unutkanlıkla, hani derler ya, insan nisyanla mağluldür diye, lakin nisyan, unutkanlıkla mağluliyeti çoğu zaman aslında var olmayan serap hükmündeki masivaya, Allah'tan gayrıya meylettirir onu. Bazıları yegane maksut ve matlub haline getirdikleri cezbedici dünyalık bir hedefe ulaştıktan sonra yaşadıkları burukluk yahut tatminsizliğin tesiriyle yanlış yolda olduklarını anlar, tövbeyle sırat-ı müstakim üzere yeni bir seyre koyulur. Fakat ne böylelerinin ne de baştan beri hiçbir yanlış yola sapmadan doğru istikamet üzere olanların meşakkatsiz yürümeleri mümkün değildir. Dünya yolculuğu madem bir imtihandır, mihnetsiz olmaz. Yol muhataralıdır, badirelerle doludur. Cenab-ı Hakk'a, mutlak sevgiliye meylederek yürümek, her dem yanan bir aşk ateşinin aydınlığını gerektirir bu sebeple. Halbuki candan da, baştan da geçme kararlılığımız bazı zorluklar karşısında gevşeyebilir. Aşkınızın ateşinin azaldığı, yolunuzu yeterince aydınlatamadığı, karanlıkta ayağınızın sürçtüğü olur. Kısaca doğru yolda olursunuz ama arzuladığınız gibi yol alamayabilirsiniz diyor yazar. Kıymetli dostlar, Sabuhi Keman Ebru hitabıyla işte tam da böyle düşe kalka yol almaya çalışanlara sesleniyor. Keman Ebru, Farsça, kaşları hilal gibi olan demektir. İnsan yüzünde birbirine bitişik, iki yarım daire şeklinde düşünülen iki kaş, tasavvuf dilinde inişli çıkışlı bir yolu ve bu yolda düşe kalka ilerleyen seyir ehlini temsil eder. Ne güzel. Yahut Keman Ebru, vazifelerini ihmal gibi, serkeşlik gibi sebeplerle ulaştığı hal veya makamı kaybeden saliktir. Yol doğrudur. Yolda olan Elest bezmindeki ahdinin farkındadır. Muradı Cenab-ı Hakk'a aslına vasıl olmaktır. Ama ilk defa kat edilen bu yolda hangi tehlikelerle karşılaşacağını bilmediği gibi aşk ve iştiyakının bunlarla baş etmeye yetecek kıvamda olup olmadığını da bilmemektedir. Gerektiğinde candan geçeceğine söz vermiştir, vermesine de çoğu zaman nefsin ve şeytanın ilham eylediği havatırla tevhile yönelip kolaya kaçmaktan bir türlü kendini alıkoyamamaktadır. Öyleyse seyir ehlinin aynı zamanda bir süluka da ihtiyacı vardır. Çıkılan yolun doğruluğu kadar gidişat da önemlidir. Ve bu gidişatı belirleyen bir kılavuzun talimatına harfiyen uymak gerekir. Bilindiği üzere sülük, bir tarikate intisapla bir mürşidi kamile bağlanmakla başlar. Çıkılan yolu, aşk macerasının zorluğunu bizzat yaşayarak muhabbetini ispatlamış ve Hakk'a vasıl olmuş Allah dostlarının elinden tutarak yürüme iradesidir bu. Onlar başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış.

bu çetin yolu daha önce yürümüş, yol bilen aşıklardır. Beytimizi bir daha tekrar edelim mi? Bela bezminde geçtim başucandan ey keman evru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor, diyor Sabuhi. Ali Yurt Gezen Hoca'nın şerhiyle beyit kendini açıyor değil mi? Bu başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış, bu çetin yolu daha önce yürümüş, yol bilen aşıklardır dedik. Onların el ve eteğinden tutarak yürümek, sürçtüğümüzde düşmekten kurtarır bizi. Yolun neresinde hangi badire var, bunlar nasıl atlatılır, ancak onların kılavuzluğunda önceden öğrenilebilir, diyor yazar şerhinde. Mürşid-i Kamillerin kılavuzluğu sadece talimat vermekten ibaret değildir. Onlar bilhassa işaret ettikleri tehlikelere, yani dünyanın aldatıcılığına, nefsin hevasına, şeytanın ivasına nasıl karşı konulacağını göstererek örnek olan aşk öğretmenleridir. Sergüzeşti aşkı başından geçenden sor demek, ilahi aşkı yaşayandan öğren demek olduğu kadar, bu aşk uğruna başından geçenden, canını hiçe sayandan öğren manasına da gelir. Efendim, programımızın sonuna doğru gelirken hepimiz bela bezminde candan ve baştan geçme pahasına Cenab-ı Mevla'ya kulluk etmeye söz verdik. Bu bir aşk iddiasıydı aynı zamanda. Şimdi ruhumuzda yahut fıtratımızda hissettiğimiz bu iştiyaktaki samimiyetimizle sınanıyoruz. Bizi sadece misakımızla sorumlu tutabilecekken, sonsuz merhametinin nişanesi olarak indirdiği kitaplar, gönderdiği peygamberlerle yolu ve yürüyüş tarzını tarif eden Rabbimiz, aşkı kendilerinden soralım diye dünyamızı da bir an dahi velisiz bırakmıyor. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Aşkın Sözler'de Ali Yurt Gezen hocamızın Aşkı Kimden Sormalı başlıklı Sabuhi'nin bir beytinin şerhiyle karşınızdaydık. Beyti tekrar edip sizlere öyle veda edelim. Bela bezminde geçtim başucandan ey keman ebru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor. Ey keman kaşlı, ben türlü türlü belalar karşısında baştan da candan da geçmeyi göze almışım. Gel şimdi aşk macerasının zorluğunu benim gibi yaşamış birinden sor. İşte sergüzeşti aşkı başından geçenler, her devrin her vaktinde hazır ve nazırlar, onlar bizleri bekliyorlar. Bizler inşallah onların rahmetinden, bereketinden istifade eden kullardan oluruz. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi evliyasız bırakmasın.

Ali Yurtgezen hocamızın şiir şerhlerinden oluşan programımız bu haftada Ahmet Paşa'nın bir beytinin şerhine yer veriyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden hem beyti hem de şerhini sizlerle paylaşalım. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Günümüz Türkçesiyle, aşk şehrinde dervişlerin her biri canını satıp karşılığında bela almaya çalışıyor. Onların bütün işi, uğraşı budur mealinde bir beyt. Aslında sizler de bu beytin orijinalini okuduğum zaman anladınız ama yine de günümüz Türkçesine çevirmekte fayda var. Efendim, ezelde Adem oğullarının sülbünden kıyamete kadar dünyaya gönderilecek bütün insanların ruhlarına Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Aşkın sözleri geçen hafta dinleyenler, aşkı kimden sormalıyız?

isimli programımızda aslında yabancı değillerdir. Çünkü geçen hafta da buna benzer bir beyit işledik. Orada da bu konulardan bahsediyor idik. Bu programımızda da sanki geçen haftanın bir devamı niteliğinde olan bir program. Devam edecek olursak, Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu dedik. Elesti bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu aynı zamanda alemlerin Rabbine her nerede ve hangi şartlar altında olursak olalım, onun uluhiyetini unutmayacağımıza, ona teslimiyetle kulluk edeceğimize dair verilmiş bir söz, bir misaktı. Ruhlar alemindeki misakımız, bizim Müslümanlığımızın, yani Cenab-ı Hakk'a sadakat ve teslimiyetle kulluğumuzun başlangıcı olduğu kadar, aşkımızın da başlangıcıydı. Elest bezminde mutlak cemal sahibi Hak Teâlâ ile mülaki olmanın emsalsiz zevkini, asli vatanda ve huzurda bulunmanın emniyet, itminan ve huzurunu tadan safa halindeki ruhlarımız, evet, andıyla birlikte aşk badesini de içmişlerdi. Zaten aşk olmazsa sadakatte, teslimiyette olmazdı. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 172. ayeti kerimesinde haber verilen bu hadiste, ister hatırlamamız gereken lafsi bir ahitleşme, ister fıtratımıza yerleştirilen marifetullah kabiliyetine işaret eden temsili bir ifade olarak anlaşılsın. Allahü Teala'ya kulluk hususunda bir misakla kendimizi bağladığımız hakikatini değiştirmez. Bu dünyada o misakın hatırlanması, kulluk mükellefiyetlerimiz kadar sıladaki safa halinin hatırlanmasıdır ki aslımıza duyulan aşk, hasret ve iştiyakı alevlendirir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem veziri olan şair Ahmet Paşa'nın az önce zikrettiğimiz beyti, ki beyti tekrar edelim dilerseniz, can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem de veziri olan şair Ahmet Paşa'nın bu beyti ilk bakışta Elest bezmindeki bela ahdini hatırlayanların bu dünyadaki halini anlatıyor gibi görünüyor. Bela müşterisi olmak evvela ezelde Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözün arkasında durmaktır. Bu da Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına harfiyen riayeti, mükellefiyetleri hakkıyla ifayı gerektirir, diyor şerhinde Ali Ürkezen Hoca. Devam edelim. Arapçada dilimize de geçmiş olan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına gelen bir bela kelimesi daha vardır ve olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılır. Beyitteki bela kelimesiyle her ikisi de kastedilmiştir. Çünkü mükellefiyetler sürekliliği ve meşakkatiyle nefse ağır gelir ve bela müşterisi olmak bu ikinci manasıyla kulluk vazifelerimizi ifa hususunda her türlü mihneti göze aldıran bir kararlılığa sahip olmaktır. Gerektiğinde candan bile geçmeye kulu seve seve razı eden bir kararlılıktır bu. Evet, yani beyitteki bela kelimesi bizim dilimize geçmiş olan Arapçadan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına geliyor. Aynı zamanda da olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılıyor. Burada bu beyitte de bu bela kelimesi her iki manada da kullanılmış. Şairin can dediği beşeriyetimizdir. Dünya hayatıdır, nefistir. Kişi dünyalık ihtiyaçlarının veya nefsinin yönlendirmesine rağmen kulluk vazifelerini öne alıyor. İhmalden sakınıyorsa belaya müşteri olduğunu, bunun için candan geçebileceğini ispat ediyor demektir. Allahü Teala'nın lütuf ve inayetiyle insana ebedi saadeti kazandıracak olan böyle bir tavır bu dünyada ancak aşkla, muhabbetle sergilenebilir. Bu sebeple beyitteki aşk şehri ifadesinden muhabbetullahın ispat mahalli olan dünyayı anlamak

olmakta beis yoktur. Ahmet Paşa'nın bu beytini tekrar edelim. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Şuraya kadarki izahat, dervişler de dahil bütün Müslümanlara mahsus temel bir mümin tavrını anlatmaktadır. Halbuki beyitte can satıp belayı

canları pahasına bela satın almaya çalışarak daha hususi bir kârın peşinde yahut kendilerine has bir meşguliyetin içindedirler. Onlar zikir ehli olmakla verdikleri sözü her dem hatırlar, ahdine sadık kalmaya, sözünün eri olmaya gayret ederler. Aşk şehri dervişler bahis mevzu olduğunda tasavvuf terbiyesinin verildiği dergâhlardır. Seyri sülükle buralarda kendine gelen, kendini bilen, her dem kendinde olduğu için fıtratındaki misakı duyan, böylece Rabbini bilen hak aşığı dervişler, bela misakıyla birlikte o misakın alındığı meclisteki safa halini de hatırlayıp özlemekte, vuslata ermenin çarelerini aramaktadır. Onlar şunu fark etmiştir kıymetli dinleyenler, bizi asli vatanımızdaki huzurdan mahrum bırakan, nefai ilahi olan ruhumuzun aslıyla vuslatını engelleyen, dünyayı bize gurbet eyleyen ve elbette misakımızı da unutturan beşeriyetimizdir. Beşeriyetimizden ve onun taleplerinden, yani kesif olan, fani olan varlıklardan kurtulup ruhumuzu ten kafesinden uçurmayınca elest bezmindeki safvet ve letafete ulaşmanın imkanı yoktur. Bu imkana ölümle kavuşulacaktır ama derviş ölümü beklemeye kail değildir. Ölmeden evvel ölmeye koyulur. Nefis terbiyesinde beşeriyetinin bütün ihtiyaçlarını yok hükmünde gördürecek bir çabadır bu. Son derece meşakkatli, mihnetli bir yoldur. Programımızın sonuna doğru gelirken, nihayetinde dervişin sanatı, zorlu bir yolu usulünce yürümekten ibarettir. Beşeriyetinden ve nefsinin tahakkümünden sıyrılmak üzere, çıktığı çetin yolda her türlü derdi, belayı lütuf bilip, hoşlukla karşılayabildiği, yolun sonuna varmak için badireleri canı pahasına aşma kararlılığı taşıdığı nispette sanatının ustasıdır. Şu fani dünyada bundan daha kazançlı bir sanat yoktur diyor Ali Yurtgezen hocamız şerhinde. Üstelik bu kadar karlı bir sanatı çırak, yani çera olmak, ki geçmiş bölümlerde de bu konuyu işledik, çırak olmaktan, çera olmaktan bahsettik. Bu işin ustalarından ateş alıp bir uçtan tutuşmak kaydıyla herkesin öğrenip tatbik etmesi mümkündür. O zaman da mümkündü, bu zaman da mümkün. Madem böyledir, fırsatı heba etmemek gerekir diyor Ali Yurtgezen hocamızın kalemine bereket diyoruz. Yine müthiş bir yazının sonuna geldik. Bizler de buradan sizlere seslendirmeye çalıştık. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi, aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Ali Yurtgezen hocamızın şerhlerini yaptığı ve Semerkant dergisinde yayınlanan o güzel yazılarını seslendirip sizlere ulaştırma derdindeyiz. İnşallah bu haftada yine güzel bir beytimiz var. Kadı Burhanettin'e ait beyti hemen okuyalım ve şerhini sizlerle paylaşalım. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Bu dünyada vücut bir gemidir. Ömür de bu gemide yelken açmış gidiyor. Yüzme bilmiyorsa yol aldığı bu denizde kurtuluşu yoktur. Günümüz Türkçesiyle aktardığımız zaman bir daha tekrar edelim beytimizi. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Efendim bu beyt bir ara Kayseri Sivas mıntıkasında müstakil bir beylik kuran 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait. İlk bakışta çok bilinen bir tabloyu resmediyor gibi. İnsanın bedeni, maddi vücudu bir gemi, dünyada bir deniz. Ömür dediğimiz şey vücut gemisinin dünya üzerindeki muvakkat bir yolculuğundan ibaret. Fakat eğer gemi

0: hedefe doğru yüzdürmeyi bilmiyorsanız batar, helak olursunuz. Dünyanın deniz gibi düşünülmesi hem satından geçip gitmek gerektiğine hem tehlikesine işarettir. Söz konusu tehlike ise fiziki bir ölüm değil, dünyaya gark olarak ebedi saadet yurduna ulaşmaktan mahrum kalmaktır. Yüzme bilmiyorsanız, yani bu dünyanın üzerinden nasıl geçilip gidileceğine dair bir maharet kesbetmemişseniz, sizin için aman yoktur, emniyette değilsiniz demektir. Efendim, beyitteki gemi, deniz, yelken açmak sözleri gibi yüzme de mecazdır. Dünya hayatını ebedi hayata halel getirmeyecek tarzda yaşamayı, imtihanın icaplarına riayeti, sırat-ı müstakim üzere mesafe almayı ifade eder. Allahü Teala insanlara dünya yolculuğunda neyi nasıl yapmaları gerektiğini peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş, numune-i imtisal olsun diye salih kullar halk etmiş, adeta bize dünya denizinde boğulmadan nasıl yüzeceğimizi öğretmiştir. Bu sebeple beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır. Hani beyti tekrar edelim. Ten gemidir bu cihanda ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman, diyor Kadı Burhanettin. Beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Bu Farsça kelimenin yüzme dışında bizde daha çok bilinen ve birbiriyle irtibatlı iki manası vardır. Bilinmesi gereken şey manasında kullanılıyor aşina. İkincisi de tanıdık, bildik kimse, dost manasında. Eski şiirimizde bazen böyle farklı gibi görünen manaların hepsi birden aynı zamanda kastedilir. Böylece asıl anlatılmak istenen bütün yönleriyle kuşatılarak daha kuvvetli bir tarzda verilirdi. Burada da böyle yapılmış, deniz benzetmesinden hareketle önce yüzme bilmenin zarureti ihsas edilmiş, sonra bilinmesi gereken şey manasıyla meseleye mücerret bir umumiyet kazandırılmıştır. Öyle ya, her ne yapıyorsanız o şeyin icap ettirdiği bilgi ve maharete sahipseniz eğer muvaffak olabilirsiniz. Evet efendim, devam edelim. Dünya üzerinden badiresiz geçmenin de usul, erkan ve bilgisi vardır. Ancak bizi seven, hayrımızı isteyen bir dost olmalıdır ki bütün bunları bize öğretsin yahut talim etsin, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen Hoca. Aşinanın dost manası burada öne çıkmaktadır. Herhangi bir müşkülde size neyi nasıl yapacağınızı salık vermeyen bir dostunuz yoksa işiniz yaman demektir. Onun için ikinci mısra, bu denizde kendisine yardım edecek hakiki dostu bilmeyene kurtuluş yoktur şeklinde de anlayabiliriz. Ten gemidir bu cihanda ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur aman. Dost kimdir peki? Yani bizi dünyaya dalıp mahvolmaktan kurtaracak kimdir? Farsça olan dost kelimesi Arapça'da, bu arada Kur'an-ı Kerim'de veli kelimesiyle karşılanır. Dosta nazaran daha şümüllü olmakla beraber veli kelimesinin bütün manaları bir şekilde muhabbete, yardıma, iyiliğe, korumaya, kayırmaya, işleri liyakatle yürütmeye dayanır ve bu tedaileriyle her zaman bir dostluğa işaret eder. Teferruata girmeyelim. Velayetin Türkçe meallerde umumiyetle dostlukla karşılandığını hatırlatıp dost kimdir sualine kitaptaki cevabı aktaralım. Sizin dostunuz, veliniz Allah, onun elçisi ve iman edenlerdir. Maide suresi 55. ayeti celilenin mealinde. Ayetteki iman edenlerden müttaki kulların, Allah dostlarının, mürşidi kamillerin anlaşılması gerektiği tefsiri yapılmış, böylelerine veli yahut evliyaullah denmesi bu sebepledir denilmiştir. Ayetteki dostlar bir çokluğu veya kesreti değil, bir silsileyi, vesile zaruretini ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Evliyaullah'ın Cenab-ı Hak'la velayet rabıtasını izaha lüzum yoktur. Şimdi ikinci mısra bir daha okuyalım. Bu dünya denizinde kul Allah'ı, peygamberi veya kamil mürşitleri bilmiyorsa onun için kurtuluş yoktur. Dost olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya Evliyaullah'tan hangisi kastedilirse kastedilsin, silsile gereği bunların her ikisi de Allah-u Teala'ya racidir. Bununla beraber bu beyitte hususen Resul-i Ekrem'e işaret vardır. Zira bir yardım ihtiyacını, emniyet talebini yahut tehlike karşısında korku ve sakınmayı ifade eden aman nidası evcet hesabıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi şerifi olan Muhammed ismi şerifine denk düşer. Öte yandan aman yani eman emniyette ve masum olma manasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibaın neticesi addedilmiştir kıymetli dostlar. Evet efendim, tasavvufta böyle incelikler gözetilir, şikayet sadedinde nida edilecekse ya lafz-ı celalin kısaltılmışı olan ah ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den istimdad için aman denilmesi tembihlenir. Yaman dedenin aman lafzı senin ismi şerifinle müsavidir. Anunçün aşıkın zikri amandır ya Resulallah beytinde de bu anlayış dile getirilir. Dünya denilen tehlikelerle dolu bu denizden geçip vücut gemimizi sahili selamete çıkarmak istiyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi unutmayacağız diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Onu unutmak demek bizim için aman yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir dost yok demektir maazallah. Böyle bir yok sayma veya cehaletse tam bir felakettir. Zerre kadar kurtuluş ihtimalinin kalmaması demektir. Yazımızın sonunda biz de dua mahiyetinde aman ya Resulallah diyerek beytimizi tekrar edip bitirelim programımızı. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman, diyor 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait bir beyti şerh etmiş Ali Yurt Gezen Hoca. Bizler de sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Aşkın Sözler programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya başka bir beyitle, başka bir şerhle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın, Allah'a ısmarladık.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler. Aşkın Sözler. Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorse, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorse Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 8356.
4: Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezzeti Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollco 0212 485 69 64.
1: Reklamları dinlediniz.

Küçük ve sessiz bir kıpırtı yapışır küçük bir çocuğun dudağına. Çekingen, tereddütlü, heyecanlı, içten bir dua. Minik eller acemice göğe uzanır sevinçle. Bana çikolata gönderir misin Allah'ım?

0: Derin ve sessiz bir çığlık doluşur genç bir kadının yüreğine. Hayat telaşı arasında yitirdiği masumluğu düşer hatırına. Sözsüz ve hecesiz bir çağırış, sessiz ve gösterişsiz bir ağlayış. Beni affeder misin Allah'ım?
1: Gaflet uykusunda yatar uyanmaz hay hay. Gaflet uykusunda yatar uyanmaz.
0: Cılız bir ah işitilir bir ihtiyarın ağzından. Son bir kare almak ister gibi gün batımının kızıllığından. Derin ve keskin bir pişmanlık sarar ruhunu. Geç kaldım Allah'ım.

Hayat tek bir nefeste başlar, tek bir nefeste biter. Hüzün yakışır yolcuya, anlar ki kalmak yok, göç var buradan. Göklere erişir sözü küçük bir bebek eli gibi. Son nefeste bir mümin affedildiğini anlar. Melek kanatları dokunmuş gibi dudaklarına, doyumsuz bir yakınlık, anlatılmaz bir huzur. La ilahe illallah.

Giden gider, soluk bir tebessümle yüzünde. Bize ağlamak kalır. Bir kervan gibi bir insan daha göçer yanı başımızdan. Ölümden öte ülkelere göçer. Ölen ölümün korkusunu atar omuzlarından. Geldim Allah'ım.

Ölmek artık bize kalır. Göçmek bize kalır. Yalnızlık bize kalır. Kala kalırız dağlar başında. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle Kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle Kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, Kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle Kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl Kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Etkisini gün boyu hissettiren parfümler. Her ortama ferahlık veren bambu oda kokuları. Araçlarınızda sürekli temiz ve hoş bir atmosfer sağlayan kokular ve kalıcı esanslarıyla bahar ferahlığındaki kolonyalar. BRB parfümle kokunun en zarif...

0: İfali hep yanınızda. Bayilik başvurusu için bize hemen ulaşın. BRB Parfüm. brbparfum.com 0266 241 97 97.
1: Et döner mi dedin? Pazartesi, çarşamba, cuma. Tavuk döner mi? Salı, perşembe, cumartesi burada. Çorbanın iyisi, sulu yemeğin çeşit çeşidi. Osmanlı meydan sofrasında yemekler usta ellerden, malzemeler en kalitelisinden. Ordu'da lezzet şöleni arayanlar için Osmanlı meydan sofrası. Altın Ordu, Ordu. 0452 225 53 72.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Saat 19.
0: Ana haber bültenini sunuyoruz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP Kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına parti tarafından yapılan itirazı reddetti. CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP kararı veren daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu. İtirazı inceleyen daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti. Dairenin kararında yargılamaya konu dava ile ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından dava vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. İstinafın CHP Kurultay davası kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde de hareketlilik sürüyor. CHP'li Murat Emir, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Merkezi'ne girişlerinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Murat Emir, kararı yanlış bulduklarını ve kabul etmediklerini söyleyerek baba ocağındayız buradayız, milyonlarla birlikte direnişe devam ediyoruz dedi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt da Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin ilgili kongrelerine ilişkin kararlarını hatırlatarak, YSK'nın kararları herhangi bir üst mahkemeye gitmez, tartışılmaz dedi. Muharrem İnce ise bütün partililere itidalli davranma çağrısında bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de mutlak butlan kararından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verildi. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Görevden azlettirilen avukatlar Özgür Özel'e yakın isimler olarak biliniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mutlak butlan davasına çıkan kararı ilişkin CNN Türk'ü açıkladı.

yaptı. Bahçeli karar kapsamında Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Mahkeme, kurultay öncesindeki yönetimin, yani Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine hükmetmiştir. Kararın Yüksek Seçim Kurulu'na, ilgili seçim kurullarına ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir. Kararın en önemli sonucu CHP'de hukuki ve fiili yönetim yetkisi konusunda ciddi bir belirsizlik yaratmasıdır. Karar taraflara tebliğ edildikten sonra 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilecektir. Nitekim gerekli itirazın yapıldığı açıklanmıştır. Kamuoyunun bildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı gerçekleşmiş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel CHP'de genel başkanlık için demokratik bir yarışa girmişlerdir. Sayın Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurultay, usulsüzlük iddialarıyla ve iptal talebiyle bazı CHP delegeleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu kurultaya dair usulsüzlük iddialarının sübut bulduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına hükmetmiş, karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, eski Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmiştir. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, "Türkiye güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır," diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini Türkiye'de ağırladıklarını belirten Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariği ve ticareti geldiğini söyleyerek, "Petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı. Enerji tedari ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi," dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiklerinde Türkiye'nin günlük doğalgaz giriş kapasitesinin yaklaşık 90 milyon metreküp olduğunu, bugün bu rakamın 495 milyon metreküpe çıktığını açıkladı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan da 1 olmak üzere toplam 5 boru hattından doğalgaz temin ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız," dedi. "Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da arama faaliyetleri yürüttük," diyen Erdoğan, "Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküpe ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız," açıklamasında bulundu. Sadece Karadeniz'de değil, Gabar'da da tarih yazdıklarının altını çizen Erdoğan, "Şırnak Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte de inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır," değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin ekonomisine doğru

ve dolaylı maliyeti 2 trilyon doları aşan ağır bir yükten kurtulurken, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların daha verimli alanlara tahsis edileceğini belirten Erdoğan, bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkı ile birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak dedi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre genel ticaret sistemi kapsamında ihracat Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22.3 artışla 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat %3.1 yükselişle 33 milyar 99 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık bazda %29.8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2025'te %63.2 iken geçen ay %74.9'a yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı %7.3 artışla 34 milyar 599 milyon dolardan 37 milyar 137 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2025 döneminde %71.3 iken bu yılın aynı döneminde %70.5'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NEK Sosyal'deki hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin Mayıs'ta iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2.1 puan ve 0.6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakanlığın NEK Sosyal hesabından yapılan paylaşımda küresel Sumut filosunda bulunan 85 vatandaşımızla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsünü bakanlığımızın eş güdümünde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen 3 uçakla bir kez daha ivedilikle ve salimen ülkemize getirdik ifadesine yer verildi. Paylaşımda Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in Türk vatandaşlarını İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı belirtilerek Özel'in her zaman ve her yerde vatandaşların yanında olmaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladığı kaydedildi. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosunda yer alan yaralı aktivistler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen aktivistlerden bazılarının yaralı olduğu belirlendi. Uygulanan şiddet nedeniyle kaburgalarında kırık ve çatlak oluşan elektroşok işkencesi sebebiyle vücutlarında yaralar meydana gelen aktivistler tedavi edilmek üzere ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Diğer aktivistler ise sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralanan aktivistlere ilişkin detaylı raporun Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemenin ardından hazırlanacağı öğrenildi. Öte yandan İsrail askerlerinin plastik mermiyle bacağından yaralanan ve İsrail'deki hastanelerde tedavi edilmeyi reddeden aktivistlerden Mecid Bahçıvan da aynı hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 6'sı sağlık personeli 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeki Deir Kanun En-Nehr beldesinde bir yaralıya müdahale eden ambulans ekibine hedef aldığı hava saldırısında ikisi sağlık görevlisi, bir çocuğun da bulunduğu, üçü Suriye vatandaşı 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının ise güneydeki Nebatiye vilayetinde bir araca hedef aldığı saldırıda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Sur'a bağlı Hanabay beldesinde bulunan sağlık merkezine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında da 4 sağlık çalışan hayatını kaybetmişti.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekay,

Pakistan'ın aracılığıyla ABD ile süren mesaj alışverişinin devam ettiğini ve İran'ın savaşı sona erdirmeye ve açık taleplerini yerine getirmeye odaklandığını belirtti. Bekai, Tahran'ın ana odağı, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmek, dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerini ve deniz korsanlığını durdurmaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatiline ilişkin alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, 334.017 kolluk kuvveti görevlendirildi. Görevli personelden 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışlarıyla güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. 1238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Bakan Çiftçi helikopterle 9 ilde 108 saat, drone'la 81 ilde 5828 saat denetim gerçekleştirileceği bilgisini vererek, ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleriyle trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyetiyle 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacak ifadelerini kullandı. Denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacağını bildiren Çiftçi, EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgilerin Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden öğrenilebileceğini kaydetti. Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 619, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 962 olmak üzere 1581 mobil radarla denetim yapılacağını da belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 tatbikatına katılan Brezilya ve Letonyalı askerlerin görüşlerini paylaştı. Bakanlığın paylaşımında tatbikata Brezilya adına katılım sağlayan asker, Türk ordusunu ve burada bulunan diğer müttefik ordularla kuvvet komutanlarını tanımak adına büyük bir fırsat. Çünkü bunun müşterek bir tatbikat olduğunu biliyoruz. Birleşik ve müşterek harekatları nasıl icra ettiğinizi öğrenmek bizim için çok değerli dedi. Tatbikata Letonya adına katılım sağlayan bir diğer askerse, bunun gerçekten büyük ve etkileyici bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Farklı ülkelerin ve farklı unsurların birlikte çalışmasını, birlikte çalışabilirliği ve usulleri geliştirmesini gözlemlemek gerçekten çok keyifliydi, dedi. İstanbul merkezli 13 ilde sahte konut ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında işlem yapılan 21 şüpheli tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeler alınan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Ankara'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda Kahraman Kazan gişelerinde şüphe üzerine bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 228 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ÖA, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ankara merkezli soruşturmada kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 33 şüpheli tutuklandı. Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat sağladıkları ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edilmişti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin 33'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken 68'i ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 68 şüphelinin serbest bırakılmasına da itiraz edecek. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD Sahil Güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla

0: derneklerinin de desteğini alarak çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Mağaracık Mahallesi'ndeki Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada yapılan çalışmayla 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu belirlenen cansız beden çıkarıldı. Denizden çıkarılan cenaze morga kaldırıldı. Ekiplerin kayıp Musa Paşa'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Erzurum 3-15, Erzincan 8-18, Malatya 9-21, Van 5-14, Hakkari 6-14, Kars 3-12 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi çok bulutlu ve sağanak yağışlı. Adıyaman 13-26, Diyarbakır 13-24, Şanlıurfa 16-25, Gaziantep 13-25, Mardin 14-21 ve Siirt 12-22 derece.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile, uzak coğrafyalarda sessizce umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için Kurbanın Kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber

0: Duruma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik. Bizde 100 yıldır gelenek hep aynıdır. Taze çekirdek, taze kavurma. Bir ben kahvenin etrafı buram buram saran enfes kokusu da, damaklarda iz bırakan leziz mi leziz tadı da, keyifli sohbetlerdeki hatırı da hep aynı. Yoksa siz hala denemediniz mi? Bir ben kahve. Bizde hatırınız çok. 0266 241 97 97 Balıkesir.
1: Kavedo kahvenin özünü yeniden yorumluyor. Espresso'da yoğun aroma, filtrede yumuşak denge, Türk kahvesinde geleneksel lezzet. Kokusu farklı, tadı unutulmaz. Her fincanda farklı bir hikayenin sıcaklığı saklı. Bu enfes lezzetlere market.com'dan hemen ulaşabilirsiniz. Kavedo, kahveden gelen mutluluk.
2: Tekno dünyamda hayat 3 boyutlu renkleniyor. 3D İslami motifli duvar süsleri, öğretirken eğlendiren oyuncaklar. Endüstriyel parçalar, stil sahibi anahtarlıklar, özel tasarım vazolar, kutular, ledli lambalar, gözlük standları. Her ürün ayrı bir dünya, her dokunuş farklı bir hava. Durma, 3 boyutlu dünya teknodünyam.com'da. Ne ararsan burada. Tekno Dünyam, teknolojinin dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Satılık. Ömercan Coşkun. Geçen sene çok güzeldi. Gerçi her geçen sene güzeldi. Zaman gözümüzün önündekilere perde çektiğinde hatırlıyor ve özlüyoruz kaybettiklerimizi. İklimler bana hep kış gibi geliyor. Güneşin en tepede olduğu vakit dahi üstümde olanları değiştirmek gelmiyor içimden. Bu ev, evim, baştan aşağı dökülen kaynar su misali yakıyor beni artık. Eskiden her yerinde boşluklar gördüğüm ev bana kalabalık. Çokken az görünen ev, boşken neden bu kadar kalabalık, boğucu? Ev denilen, dört tarafı duvarlarla çevrili yalnızlık kenti artık benim için. Arada cama çarpan ağaç dalları da olmasa bu sessizlik bana yaşadığımı unutturacak. Sallanan sandalyem gibi sallanıyor rüzgarda bahçedeki satılık tabelası. Daha kapımı çalan olmadı. O tabelayı bahçeye çaktım çakalı sandalyemi pencerenin önüne aldım. Gelen olursa göreyim diye. Tekin biri gibi görünmezse gelen kişi, olur ya insanlık kavramı içine insan konulan bir kutu değil ki, tüm insanları toplayıp içine koyalım, lazım olunca çıkaralım. Her insan görünümlü canlı dışarıda. Kapıyı açmayayım istiyorum. Yağmur damlaları penceremde yarışıyor, tabela gün geçtikçe başını yere eğiyor. İçten içe bu duruma içerliyor mu bilmem. Her halükarda çimenlerin tam ortasında yalnız bir tabeladır o. Yalnız, kimsesiz. Benim de farkım yok gerçi o tabeladan. Onu köşkün dışına dikmişler, beni köşkün içine. Hangimizin durumu daha vahim bilmiyorum. Ona da kapıyı çalan karar versin. Öyle biri olur mu ki? Eskiden gözüm dışarıdaki insanlara takılırdı. Hepsinin tek tek yüzlerini inceler, nasıl bir yaşamlarının olduğunu tahmin etmeye çalışırdım. Bu yaşta bir insanın çok fazla boş vakti oluyor. Tam karşımda küçük de olsa o kadar grenin

arasında yeşil bir alan var, ismine park dedikleri. Oraya gelen aileler, çocukları, işleri olup da etrafta koşturan insanların tamamı benim tek eğlencemdi. Şimdilerde onları da fark etmiyorum. Belki gözlerim artık o kadar net görmüyordur. Belki de yüreğim alışmıştır artık. Bu yalnızlık kıyafeti üzerime oturmaya başlamıştır. Yavaş adımlarla yürüyen bir adam, bulunduğum eve bakarak evin önüne kadar geldi. Üzerinde lacivert palto, elleri cebinde, tam satılık tabelasının önünde durdu. Benim pencerede olduğumun farkında değil sanırım. Benim olduğum yöne bir kere bile bakmadı. Evi mi satın alacak, yoksa tabelanın yamukluğu mu rahatsız etti? Elleri cebinde, hafif rüzgarlı havada, öylece sallanmadan duruyor. Yüzü beyaz, iyi birine benziyor. Zaten yüzünde beyazlık gördük mü, iyidir deriz hemen. Bizim için renk önemlidir. Beyaz iyidir. Kefen, beyaz, aklım karıştı. Adam fazla diretmedi. Yavaş yavaş yoluna devam etti. Yağmur da onunla birlikte. Yalnızlık, sürekli bir duygu. Alışkanlık belki de. Hafiften ürküttü beni o adamın orada durması. İçeri girerse diye düşündüm, ne diyebilirim? Yıllardır konuşmuyor gibiyim. Ailemin tüm fertlerini kaybettikten sonra bir daha bu evden çıkmamış biri olarak. Ne diyebilirim ki bir yabancıya? Tanıdığımla bile şimdilerde konu bulup konuşmak benim için zor. Evin kaç odalı olduğu, içinde kaç kişi yaşadığına bağlı. Yalnızsan eşya da senin tekilliğine ayak uyduruyor, tekilleşiyor. Ev kaç odalı olursa olsun tek odalı görünüyor. Hangi pencereden bakıyorsan o pencere evin tek penceresi oluyor. Yaşanmayan mekan yaşanmışlıktan sayılmıyor. Yalnızlık çokluğu kabul etmiyor maalesef. Geçen gün fark ettim, duvardaki büyük ahşap işlemeli saatin akrebi düşmüş, camın içinde can çekişiyordu. Umursamadım. Benim yaşımda biri için dakikalar daha önemli. Bu yaşlarda zaman daha tedirgin akıyor, damarlarımda akan kan misali uykuya götürür gibi. Sakallarım alabildiğine ağarmış, aynaya her baktığımda ürkütüyor beni bu durum. Beyaza boyanıyorum gitgide. Dokunamıyorum, sanki ölmüşler gibi, dokunursam döküleceklermiş gibi hissediyorum. Halbuki insan gençken aynaya her baktığında var olduğuna o kadar içten inanıyor ki bir daha o varlık yalanından kurtulamıyor. Yıllar sonra yokluk beyaz bir tokat gibi çarpıyor insanın yüzüne. Geç ama yine de titretiyor insanın içini. Kefene bu kadar yakınken giydiğim tüm renkli kıyafetler hepsi bu yalanın bir parçası olmuş, her renk sonunda beyaza dönüyormuş. Oysa bir zamanlar çocuktum ben. Evin en küçüğüydüm. Evin en küçüğü olmak zordur. Her işe sizi koştururlar. Anne, baba, sizden büyük kardeşler, eve gelen misafirler. Onlar hayatta ne kadar yorgunsa sizi o kadar enerjik görür, bütün küçük işlere bir araya gelince nasıl da büyür o küçücük işler, sizi gönderirler. Oflaya sızlaya da olsa gidersiniz. Evin küçüğü olmak zordur. Okurken sizden iyi bir gelecek bekleyen ikiden fazla kişi vardır. Evin en küçüğüyseniz dışarıdaki kötülüklerden koruyorum hesabıyla önünüze çekilen setlerde artış olur. Bunların hiçbiri evin en küçüğü olma durumunun gerçek zorluğunu anlatmıyor. Evin en küçüğüyseniz ve kader sıralamayı değiştirmezse bütün o sevdiğiniz insanların tek tek ölümlerini seyreder, bütün cenaze namazlarında ön safta olursunuz. Ölüm sırası belli olmaz derler. Bazen evin en olgunu, en gencinin ölümünü görür de gencecik gitti diye ağıt yakılır. Kader bizim evin üyelerini tespih tanesi gibi sıralamış ve ölüm meleği sırayla çekmiş kaderin dizdiği boncukları. Her boncuk tanesinde evimden kopanları tek tek toprağa verirken hep onların söyledikleri sözler kulaklarımda çınlıyordu. Bakkala gidiver haydi, çöpü döküver oğlum ifadeleri yerini beni gömüver haydi sözüne bıraktı. Evin küçüğünden istenilen son işte istenmişti teker teker. Hiçbirine hayır diyemedim. Evin en küçüğüyseniz evin nüfusu kadar ölürsünüz. Her seferinde daha da derine batan bir acıyla. En yakınlarımız aynı zamanda içimizi en yakanlarımızdır. Babamın vefatında annem ve abimin, annemin vefatında abimin arkasından yürüdüm kabristana. Abimin vefatıyla beraber ön saftaydım artık. İnsan arka saflarda olduğunu düşünürken ölümün geleceğine inanmıyor. Ön safa geçtiğimde topraktan başka bir şey görmedim. Geriye baktığımda tüm insanlık beni toprağa itecekmiş gibi korktum. Uçurumun kenarında hissettim kendimi. Her seferinde açılan çukurlara ilk ben girdim. Kontrol ediyor, provasını

yapıyormuşçasına. Üzerlerine atılan her toprak, kum saatinin içindeki kum taneleri gibi göründü gözüme. Tane tane inen kum zerreleri kürekle atılıyordu gözlerimin önünde. Saniyelerle değil, sanki saat saat dökülüyordu. Ölüm çabucak beni de istiyordu. Ölüm belki de uzun zamandır beklediğim tek varlıktı artık. Satılık tabelası rüzgarda biraz daha eğildi. Kapıya çalacak birinin olmasından ümitsizliğe düşüyor belli ki. Evin içinde gezinirken gördüğüm her ayrıntı kaybettiğim insanları hatırlatıyor bana. Annemin seccadesi, elinden düşürmediği örgü, vefatında da elindeydi. Babamın yakın gözlüğü, masanın üstündeki gazeteleri, kitapları okuduğunu hiç görmedim ama gazete elinden düşmezdi. Abimin tesbih koleksiyonu, özenle hepsinin iki güne bir tozunu alır, kimseye dokundurmazdı. Şimdi hepsi evi müzeye çevirecek kadar anıyla dolu, öylece yerlerinde duruyor. İnsanlar ölüyor, eşyalar öksüz kalıyor. Özenle bakılan her dünyalık sonunda tozlanıyor, yıpranıyor. Ölenin eşyaları onunla birlikte ölümü de hatırlatıyor insana. Bu ürpertici duygu evin her yanına sinmiş. Yıldırım çakıyor, dışarıdaki yağmurlu hava fırtınaya çeviriyor yavaş yavaş. Tabela tamamen yere kapaklanmış, çamura bulanmış. Pencerenin önünden ayrılıyorum. Odama giriyor, kapımı kapatıyorum.

0: Senin hikaye. Ebubekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Büyük sözler.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Sen gidersen bizim halimiz ne olur? Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin kuddisesi ruhu, Siirt'te Şeyh Salah adında bir müridi vardı. Salih bir zattı. Babaları, dedeleri de çok meşhurdu. Çok temiz biri olup, büyüğümüzle muhabbeti çoktu. Ehli aşk bir zattı. Çok güzel kasideler söylerdi. Bir gün bu zat, Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerine kuddisesi ruhu sordu. Kurban, sen gidersen bizim halimiz ne olur? Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri kuddisesi ruhu, bir şey olmaz. Biz gidersek bizim yerimize Muhammed Raşit gelir. İrşad daha fazla olur o zaman. Ondan sonra da Seyyid Abdülbaki gelir. Onun zamanına yetişen irşadın ne olduğunu o zaman daha iyi görür dedi. Salih kardeş Necaşi'nin vefatı. Hicretin 9. senesi ve aylardan Recep'ti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında birçok sahabi vardı. Bu sırada Efendimiz, bugün sizin salih bir kardeşiniz vefat etti. Kalkın, onun namazını kılın buyurdu. Sahabiler derhal hazırlandılar ve Hazreti Resulullah'ın

sallallahu aleyhi ve sellem arkasında saf bağlayarak salih kardeşler üzerine gaib namazı kıldılar. Namazdan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kardeşiniz Necaşi Ashane için Allah'tan mağfiret talep ettik." buyurdu. Böylece sahabe, salih kardeşlerinin Habeş hükümdarı Ashame olduğunu öğrenmiş oldular. Bu haber Medine'ye yaklaşık bir hafta sonra ulaştı. Habeş Necaşisi Ashame, Hazreti Resulullah tarafından bir mektupla hicretin 7. senesinde İslam'a davet edilmiş ve derhal Müslüman olmuştu. Efendimizin göndermiş olduğu elçiye şöyle demişti: "Keşke şu saltanata bedel Muhammedi Arabi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetkarı olsaydım. O hizmetkarlık saltanattan çok daha üstündür." Şeyh Bazerganî'nin vefatı. Seyyid Emir Külal Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, bir defasında cuma namazı kılmak için talebeleriyle birlikte Buhara'ya gidiyordu. Buhara'ya vardıklarında, Seyyid Emir Külal Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, "Ey dostlarım, Şeyh Muhammed Agâi Bezergan şu anda Belh şehrinde vefat etti," dedi. Bu söze şaşıranlar oldu. Çünkü kendisi Buhara şehrinde olduğu halde Belh şehrindeki bir hadiseyi haber veriyordu. Bu söze hayret edenlere buyurdu ki, "Biliniz ki Allah Teala, Resulü Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, tam tabi olan kullarına öyle dereceler ihsan eder ki, onlar her an doğuda ve batıda ne vuku bulursa, gözlerinin önünde gerçekleşmiş gibi görür ve işitirler. Belh şehrinin uzaklığı nedir ki?" Bunun üzerine talebeler o günün tarihini yazdılar. Daha sonra gördüler ki, Seyyid Emir Külal Hazretlerinin Kuddüs'e sirruhu, işaret ettiği gün o zat vefat etmişti. Peygamberimizin Hendek'te parçaladığı kaya münasebetiyle verdiği fetih müjdesi. Amr bin Avf der ki, "Ben Selman, Huzeyfe bin Yeman, Numan bin Mukarrim ve Ensardan 6 kişi kendimize ayrılmış olan 40 arşınlık yeri kazıyorduk. Zübab'ın dibinden kazarak nemli tabakaya kadar inmiştik ki karşımıza bembeyaz ve parlak bir kaya çıktı. Onunla uğraşırken balyoz, kazma, kürek, külünk gibi demir araçlarımızı kırdık. Kazı işinden aciz kaldık. Bunun üzerine Selman'a, "Ey Selman, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem git de şu kayadan dolayı çektiğimiz sıkıntıyı haber ver," dedik. Selman, "Ya Resulallah, babalarımız, analarımız sana feda olsun. Hendeğin içinde karşımıza ak bir kaya çıktı. Onunla uğraşırken bütün demir araçlarımızı kırdık. Kazmaktan aciz kaldık," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ver bana balyozu ey Selman," buyurdu. Hazreti Peygamber, Selman'ın balyozunu aldıktan sonra hendeğin içine yanımıza indi. Biz 9 kişiydik. Hendeğin bir tarafına çekildik. Allah Resulü kayayı elindeki balyozla öyle bir darbe indirdi ki, kaya yarılıverdi. Sonra kayaya balyozla ikinci bir darbe daha indirdi. Kayadan karanlık bir evdeki kandil gibi Medine'nin iki kayalığı arasını aydınlatan bir şimşek çaktı. Hazreti Peygamber balyozla üçüncü darbe indirince kayayı parçaladı. Daha sonra Selman radıyallahu anh Resul-i Ekrem'i elinden tutarak hendekten yukarı çıkardı. Selman, "Babam, anam sana feda olsun ya Resulallah. Ben şimdiye kadar hiç görmediğim şeyi gördüm," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" diye sordu. Onlar da, "Evet, babalarımız, analarımız sana feda olsun ya Resulallah. Sen vurduğun zaman kayadan dalga gibi şimşek çıktığını biz de gördük," dediler. Resul-i Ekrem, "Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan sizin de gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi göründü. Cebrail de aleyhisselam ümmetimin onlara hakim olacaklarını haber verdi. Kayaya ikinci darbeyi indirdiğim zaman çıkan sizin de görmüş olduğunuz şimşek bana Rum ülkesinin kızıl köşklerini, saraylarını aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi gözüktüler. Cebrail de aleyhisselam ümmetimin onlara hakim olacağını bana haber verdi. Sonra kayaya üçüncü darbe indirdiğim zaman sizin de görmüş olduğunuz şimşek bana Sana diyarının köşklerini, saraylarını

kafasını aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi gözüktüler buyurdu. İstanbul'un manevi fatihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komuta. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, torunu Hacı Muhammed Kasım'dan şöyle nakledilmiştir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, bir gün öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını istedi. Atı hazırlanınca da bineğiyle Semerkant'tan süratle çıktı. Talebelerinden bir kısmı da ona tabi olup peşi sıra gittiler. Hazret biraz yol aldıktan sonra Semerkant'ın dışında bir yerde talebelerine ''Siz burada durunuz.'' buyurdu. Sonra da atını Abbas Sahrası denilen sahraya doğru sürdü. Talebeler arasında Mevlana Şeyh adıyla tanınmış bir talebesi vardı. Bir müddet daha Hazret'in peşinden gidip onu takip etmişti. Bu talebesi şöyle anlatır. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs'e sirruhuyla sahraya vardığımızda atını sağa sola sürmeye başladı. Sonra birdenbire gözden kayboldu. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs'e sirruhu daha sonra evine döndüğünde talebeleri nereye ve niçin gittiklerini sorduklarında Türk Sultanı Sultan Muhammed Han kafirlerle harp ediyordu. Benden yardım istedi. Ona yardım etmeye gittim. Allah Teala'nın izniyle galip geldim. Zafer kazanıldı buyurdu. Bu hadiseyi nakleden ve Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin Kuddüs'e sirruhu torunu olan Hacı Muhammed Kasım, babası Hacı Abdülhadi'nin şöyle anlattığını nakletmiştir. Biladi Rum'a gittiğimde Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan Bayezid Han bana babam Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin şeklini ve şemalini tarif etti ve ''O zatın beyaz bir atı var mıydı?'' diye sordu. Ben de ''Tarif ettiğin bu zatın babam Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri olduğunu ve beyaz bir atının olup bazen ona bindiğini söyledim.'' Bunun üzerine Sultan Bayezid Han bana şöyle anlattı. Babam Fatih Sultan Mehmet Han bana şunları dedi. İstanbul'u fethetmek üzere savaştığım sırada, harbin en şiddetli bir anında Şeyh Hacı Ubeydullah Ahrar Semerkandi'nin imdadıma yetişmesini istedim. Şeklini şemalini tarif ederek şu vasıfta, şu şekilde ve beyaz bir at üzerinde bizzat yanıma gelip, korkma buyurdu. Ben de nasıl endişelenmeyeyim, küffar çok dedim. Ben böyle söyleyince elbisesinin yeniden bakmamı istedi. Baktım ve büyük bir ordu gördüm. İşte bu orduyla sana yardıma geldim. Şimdi sen falan tepenin üzerine çık. 3 defa kös vur ve orduna hücum emri ver buyurdu. Emirlerini aynen yerine getirdim. O da bana gösterdiği ordusuyla hücuma geçti. Böylece düşman hezimete uğradı. İstanbul'un fetih işi gerçekleşti.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.
2: Gözü yolda bir yetim. Sofrasında

0: gizli saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanın kardeşliği. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle kurbanım sana. Haydi sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Enfes tatları karamel pastanesiyle yeniden keşfedin. Balıkesir'in en tatlı köşesinde gününüze taptaze börekler ve poğaçalarla enerji katabilir, özel gün pastalarıyla sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz. Kurabiyeden şerbetli tatlılara, yaş pastadan dondurmaya, zengin ürün yelpazemizle her damak zevkine hitap ediyoruz. Sevdiklerinizle keyifli anlar için Karamel Pastanesi 0507 360 3675 Balıkesir.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

Rehberi Kur'an-ı Kerim olan çocuklar. Elif Özdemir. Çocuk yetiştirme sürecinde kendimize bir yol haritası belirler, o yolda bazı kural ve ilkeler doğrultusunda yürümeye, evlatlarımıza da bunları öğretmeye çalışırız. Bu kurallar inancımıza ve ahlak anlayışımıza, büyüklerden öğrendiklerimize, çevreden gördüklerimize ve uzmanlardan edindiğimiz bilgilere göre şekillenebilir. Her anne baba bu ilkelerin çocuğa doğru yolu göstermesini, nelerden uzak durulması gerektiğini fark ettirmesini ve en önemlisi kalbini ve karakterini güçlendirmesini arar. İşte tüm bu kaidelerin en sağlam ve değişmez kaynağı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Çocuklarımıza bir yandan Kur'an'ı yüzünden okumayı öğretirken, diğer yandan ayet-i kerimelerin anlamlarını onların yaş ve gelişim düzeyine uygun şekilde anlatmak büyük bir önem taşır. Özellikle soyut düşünme becerisinin kazanıldığı ilkokul döneminden itibaren bunu gerçekleştirmek mümkündür. Günlük hayatta karşılaştığımız olaylar üzerinden bu ayetleri aktarıp gerekli olduğunda hatırlatmak, öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Böylece çocuk, Kur'an'ı hem düzenli bir şekilde okumak hem de manasını anlayıp ona uygun bir hayat sürmek gerektiğini idrak eder. Her durumda Kur'an'ın rehberliğine başvurulabileceğini ve kalbini güçlendirecek asıl desteği Rabbinden alabileceğini öğrenir. Çocuk eğitiminde güzel söz söylemek ve nasihatte bulunmak elbette önemlidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini diğer sözlerden ayıran temel özellik onların ilahi kaynaktan gelmesidir. Bu sözler insan tecrübesinin ötesinde bir hikmet ve derinlik taşır. Anne babanın söylediği güzel bir söz zamanla unutulabilir. Fakat bir ayet-i kerime hem anlamı hem de taşıdığı manevi güç sayesinde çocuğun kalbinde daha köklü bir yer edinir. Üstelik çocuk bu sözleri yalnızca ailesinden değil, dininden öğrenmiş olur. Böylece kurduğu

sadece anne babayla sınırlı kalmaz. Allah'la arasında da güçlü, doğrudan ve kalıcı bir bağ oluşur. Kalbe seslenen ayetler. Bir çocuk hayatı anlamlandırmaya çalışırken en çok görülüyor muyum, değerli miyim, güvende miyim sorularının cevabını arar. Yüce Allah ayetleriyle bu sorulara en derin ve en merhametli cevapları verir. Örneğin, şüphesiz Allah sizi her an görmektedir. Nisa 1 ayeti, çocuğa yalnızca bir denetim duygusu kazandırmaz. Aynı zamanda onu görülme, fark edilme ve değerli olma hissiyle kuşatır. Zira çocuğun kalbindeki güven duygusunun en güçlü temellerinden biri, kendisini her an gözeten ve koruyan bir Rabbin varlığını hissetmesidir. Bu bilinç kimse görmezken bile doğru olanı yapabilmenin de temelini oluşturur. Çocuk böylece hem Rabbinin her şeye gücü yeten olduğunu ve sonsuz kudretini kavrar, hem de dış denetim olmadan iyiliği seçmesini sağlayacak bir iç pusula geliştirir. Sevmek ve sevilmek her çocuğun en temel ihtiyacıdır. Çocuk anne babasının sevgisini her şartta hissedebilmeli, bu sevginin başarıya ya da belirli şartlara bağlı olmadığını bilmelidir. Bununla birlikte hangi davranışların doğru ve değerli olduğunu öğrenmesi de onun ahlaki gelişimine katkı sağlar. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara 195 ayeti bu noktada çocuğa güçlü bir yön verir. Rabbinin neye daha çok kıymet verdiğini bildiği zaman çocuk için iyilik etmek bir zorunluluk olmaktan çıkarak içten gelen bir tercih haline dönüşebilir. Öte yandan hata etmek de oldukça insani bir eylemdir. Çocuk yanlış yaptığında Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayacağını ve değerini kaybetmeyeceğini, gerçek bir pişmanlığın kıymetli görüleceğini ve telafi imkanının olduğunu bilmelidir. Bu noktada rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf 156 ayeti Allah'ın merhametinin sınırsızlığını hatırlatarak ona ümit verir. Bu anlayış çocuğun hatalar karşısında ümitsizliğe kapılmak yerine yeniden denemeye cesaret etmesini sağlar. Rabbini tanımak ve ona sığınmak. Çocuk hayatın içinde zaman zaman korku, kaygı ve üzüntü yaşayabilir. Bu anlarda ona yalnız olmadığını hissettirmek, sığınabileceği bir kapının her zaman açık olduğunu göstermek büyük anlam taşır. Zira o da her insan gibi hayatı boyunca anlaşılmaya ve kendini ifade edebileceği güvenli bir alana ihtiyaç duyar. İçinden geçenleri paylaşabileceğini, korku, heyecan, sevinç ve üzüntülerini anlatabileceğini bilmek, çocuğun yalnızlık duygusunu hafifletir. Bu anlamda bana dua edin size karşılık vereyim. Mü'min 60 ayet-i kerimesi çocuğa Rabbimizin kendisine yönelen kullarına karşılık vereceğini, Allah'la doğrudan ve samimi bir bağ kurabileceğini gösterir. Böylece dua çocuğun hayatın her anına eşlik eden bir yakınlık ve huzur vesilesi haline gelir. Hayatın içerisinde karşılaşılan zorluklar, çocuğun dünyasında zaman zaman aşılması güç engeller gibi görünebilir. Böyle anlarda kendini yetersiz hissetmemesi, yaşadığı durumla baş edebileceğine inanması çok kıymetlidir. Bakara suresinin 286. ayetinde yer alan, Allah'ın hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyeceği hükmü, çocuğun kalbindeki inancı güçlendirir. Bu bilinç sayesinde çocuk, karşılaştığı zorlukları birer çıkmaz olarak değil, aşılabilecek birer merhale olarak görmeye başlar. Gönlündeki sabır ve dayanıklılık gelişirken Rabbine olan itimadı da artar. Bu anlamda çocuğun kalbindeki Allah tasavvurunun, onun inancıyla kuracağı ilişkinin temelini oluşturacağı unutulmamalıdır. Eğer bu tasavvur sevgi ve merhamet üzerine kurulursa, çocuk Rabbine korkuyla değil güvenle yaklaşır. Şüphesiz Allah, kullarına karşı çok lütufkar ve şefkatlidir. Şura 19 ayet-i kerimesi ve daha niceleri ise onun yaratıcısıyla sıcak ve yakın bir bağ kurabilmesine vesile olur. Böylece çocuk her an Allah'a yönelmekten huzur duyar. Kendisini seven ve gözeten bir Rabbin varlığıyla büyür. Anlaşıldığını hissetme ihtiyacı. Bir çocuk için anlaşılmak, görünmek kadar derin bir ihtiyaçtır. Bazen duygularını ifade edemeyebilir, içinden geçenleri kelimelere dökmekte zorlanabilir. Böyle anlarda hatırlayacağı, o kalplerin içindekini bilir. Mülk 13 hükmü, çocuğa yalnız olmadığını, o anlatmasa da içinden geçenleri, canını yakanların, ihtiyaç ve dualarının görüldüğünü hissettirir. Bu bilinç, çocuğun duygularını bastırmak yerine anlamlandırmasına ve kendisiyle daha sağlıklı bir

bir ilişki kurmasına da yardımcı olur. Bununla beraber hayatın her döneminde olduğu gibi çocuklukta da hayal kırıklıkları ve üzüntüler kaçınılmazdır. Ancak bu süreçlerin geçici olduğunu bilmek ruhsal dayanıklılığı arttıracaktır. Örneğin her zorluğun ardından bir kolaylığın geleceğini müjdeleyen ilahi mesaj, İnşirah 6, kişiye ümit aşılar. Böylece çocuk karşılaştığı sıkıntılar karşısında mutsuzluğa kapılmak yerine sabretmeyi ve beklemeyi öğrenir. Ümit edebilme yetisi onun hayata daha güçlü ve dengeli bir şekilde tutunmasını sağlar. Çocukların sahip olduklarının farkına varması ve küçük şeylerden mutlu olabilmesi de onların manevi gelişimi açısından çok kıymetlidir. Eğer şükrederseniz size nimetimi daha çok vereceğim. İbrahim 7 ayeti çocuğa sahip olduklarına şükretmenin değerini öğretir. Böylece sürekli eksik olana odaklanmak yerine elindekilerle mutlu olmaya yönelir. Şükür duygusu çocuğun daha huzurlu bir kul ve dengeli bir insan olmasına katkı sağlar. Evlatlarımızın eğitiminde ayet-i kerimeleri rehber edinmek, onların kalbini beslemeyi, ruhunu güçlendirmeyi ve hayat boyu benimseyebilecekleri bir yön kazandırmayı sağlar. Ayetlerle büyüyen bir çocuk, merhameti, sabrı, umudu, sorumluluğu ve teslimiyeti daha sağlam bir şekilde öğrenir. Bu da karşılaştığı her durumda başvurabileceği sarsılmaz bir kaynağa sahip olmasını sağlar.

0: zaman durur, diller susar, yürekler vurur vurur.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
2: Arkası yarın. Arkası yarın.
1: Denizler hakimi. Yazan Elif Bilge. Seslendirme yönetmeni Barış Yıldırım. Teknik yapım Batuhan Durmuş Vatansever. Seslendirenler: anlatan Enver Seyitoğlu, Hızır Murat Özdil, mezatçı Yakup Gökçen, aydın Aziz Mulla Aziz, Emir Şahap, Mehmet Akman.

0: Gittikleri yerde Beşir ve adamlarıyla kavgaya tutuşan Leventlerin içinde en zor durumda olan şüphesiz Danilo'ydu. Eski bir papaz olan Danilo kavga nedir görmemişti. Hasan sırtını ona vermiş, bir yandan da vurması için ona bağırıyordu.
1: Vur Danilo, vur babam!
0: Danilo bir iki tereddütten sonra nihayet kılıç sallamayı kavramış, bir iki adam devirdikten sonra espri yapacak forma bile gelmişti.
2: Ben senin baban olacak kadar yaşlı mıyım be Hasan?
0: Nihayet Beşir ve adamları tek tek yere serilmiş, Yahya da büzüldüğü yerden çıkmıştı. Danilo ise bütün adamları kendisi haklamış gibi böbürleniyor, "Bize Oruç Reis'in Leventleri derler," diye naralar atıyordu.
3: Helal olsun Danilo sana.
1: Koçum be, doğuştan cengavermişsin sen, doğuştan.
2: Sağ olun arkadaşlar, sizin takdiriniz olmasa buralara gelemezdim.
1: Hadi oradan, şimdi de şaka yapmaya kalkıyor. 2 dakika önce şaşkınlıktan dizleri çözülen bendim sanki.
4: Beyzadeler, ya Beşir'in kaçan adamları güç toplayıp geri gelirlerse?
3: Nerede o cesaret?
4: Ama çok cesurmuş. Hızır Reis bile ona iltifat edermiş.
3: Yalan söylüyor. Cerbeden Hızır Reis'in korkusundan kaçtı.
4: Hadi ya.
3: Elbette, o kan emiciye mi iltifat edecekti Hızır Reis?
4: Herkes öyle biliyordu.
2: Her yere bir çuval yalan atmış.
4: Ama neden?
3: Kolay mı mazlumun kanına girerek kazandığı itibarı bir çırpıda kaybetmesi?

Oruç adı Tunus Sultanı Muhammed için çok yabancı değildi. Türk korsanlarının Celbe Adası'nda kazandığı zaferleri o da duymuştu. Onları memnuniyetle huzuruna kabul edeceğini bildirdi. Bu haber üzerine Yahya,

0: müjdeyi hemen vermek istiyordu.
1: İşler yolunda gidiyor beyzadelerim. Sultan sizi huzura kabul etti.
2: Çok şükür.
3: Nihayet yaptığımız provalar işe yarayacak değil mi Hasan?
4: Hadi oradan Danilo. Seninle yapılan provadan hiç hayır gelmez.
3: Aşk olsun bre.
4: Ayrıca her sultan senin kadar bencil olsaydı halk yandıydı.
3: Ne yaptım ki?
4: Daha ne yapacaksın? Yok yelpaze yap, yok ayağımı yıka.
3: Allah'tan kork, ayağımı yıka demedim.
4: Aman iyi ki bir onu demedin.
3: Desem ne olurdu sanki? Müslümanın kardeşine hizmet etmesi sevaptır.
2: Gördün mü Hasan? Dersin dünkü Müslüman. Ama bizim de ağzımızı böyle açık bırakıyor.

0: Aydın ve arkadaşları öğleye kadar hazırlıkları için uğraştılar. Hediyeleri Hacı Osman Efendi'den aldıkları develere yüklediler ve sarayın yolunu tuttular. Sultanın sarayı şehrin ortasında, etrafı kalın duvarlarla çevrilmiş dev bir bahçenin ortasındaydı. Cümle kapısından geçtikten sonra develeri orada bırakıp saray kapısına geldiler. Kendilerini teşrifata memur olan iki kişi karşıladı. Yahya onlara Leventleri tanıttı. Aydın fazla heyecanlı görünüyordu. Birkaç dakika sonra huzurdaydılar.
1: Küffar üzerine yaptıkları seferlerle nam salmış Oruç ve kardeşi Hızır, bağlılıklarını iletmek üzere arkadaşlarını huzurunuza göndermişlerdir. Müsaade buyurursanız, maruzatları var.
2: Küffar üzerine kaza edenler bizim için daima makbuldür. Oruç reis de himayemize layıktır.
0: Aydın günlerdir hazırladığı konuşmayı tane tane yaptı. Mutlu bir şekilde saraydan ayrılıp kaldıkları yere geldiklerinde kendi aralarında şöyle konuşuyorlardı.
3: Aydın reis, heyecanlandın sen biraz.
4: Fark ettim.
5: Ben de heyecanlandım.
1: Ben ne düşündüm heyecanlandığımızı fark edince biliyor musunuz?
4: Ben biliyorum.
1: Sahi mi?
4: Evet, biliyorum.
1: Nasıl?
4: Çünkü aynı şeyi ben de düşündüm.
3: Bilmece gibi konuşmayın da bize de söyleyin.
5: Öyle ya. Söyleyin de biz de düşünelim, değil mi ama?
3: He ya,
4: Tunus Sultanı'nın huzurunda böyle heyecanlanıyorsak, kim bilir Yavuz Sultan Selim Hazretleri'nin huzuruna çıksak ne hale geliriz? Ama biz kim, Yavuz Hazretleri'nin huzuruna çıkmak kim?
3: Öyle deme canım, belki nasipte vardır.
1: Belki Oruç ve Hızır Reis çağrılırlar da yanlarında bizi de sürüklerler.
5: Amin.
0: Oruç Reis ve Hızır Cerbe Adası'ndaki hazırlıklarını bitirmişler, Aydın ve Leventlerin Tunus'tan getireceği hayırlı haberleri sabırsızlıkla bekliyorlardı. Hızır bazen Emir Şahab'ın hediye ettiği Arap atıyla civarı dolaşıyor, tenha yerlerde saatlerce bir başına oturuyordu. Aradan hayli zaman geçmesine rağmen Ayşe'yi bir defa dahi olsa görememiş, evinin civarlarında gezinmeyi de kendisine yakıştıramamıştı. Oysa durum farklıydı. Emir Şahab'ın kızı evinde yoktu. Babası tarafından uzaklaştırılmış, Hızır'la bir daha karşılaşmasına mani olunmuştu. Zira Emir Şahab kızının Hızır'a gönül verdiğini öğrenmişti. Bu onun için kötü bir şey değildi. Fakat bir defa Hızır'ın "Denizlere gönül verenler evlenmemeliler. Çocuğunu sevmeye bile vakit bulamaz insan. Evladı büyür baba gidip dönene kadar" dediğini işitmiş ve bu denizci delikanlının kızı için uygun bir koca olmayacağına karar vermişti. Hızır bütün bunlardan habersiz Danilo'nun gelmesini dört gözle bekliyordu. Çünkü tecrübeli arkadaşı gönül işinden anlar ve muhakkak kendisine işe yarar nasihatlerde bulunurdu.
6: Hoş geldiniz yiğitler.
4: Hoş bulduk ağam.
5: Oruç baba öpeyim, hoş gördük.
0: Leventler ve reislerin karşılaşması bu sesler arasında epey uzun sürmüştü. Ne de olsa kardeş gibiydiler ve birbirlerini epey zamandan beri görmemişlerdi.
6: Anlat bakalım. Hayırlı haberleriniz vardır inşallah.
4: Çok şükür var baba Oruç. Tunus Sultanı Halkutvat Limanı'nı emrimize verdi.

0: Oo, aferin size yiğitler.
1: Maşallah kardeşler, maşallah.
2: Sağ olasın Oruç Baba.
3: Bütün fenerler yanmış reis.
4: Ben de fark ettim. Limandaki bütün gemilerin fenerleri yanıyor.
3: Fark et bir zahmet kardeşim. Her taraf pırıl pırıl, sabah gibi. Fark edilmeyecek gibi değil ki.
1: Oruç Baba sizin gelişinizden dolayı yaktırdı fenerleri.
5: Daha neler yapılmıştı neler. Hızır ve Oruç Reis arkadaşlarının tekrar aralarına katılmasından dolayı kuzu kestirmiş ve bir ziyafet sofrası dahi hazırlatmışlardı.

0: Selamün aleyküm reis.
1: Aleyküm selam.
0: Ne düşünüyorsun böyle kara kara Hızır kardeş?
1: Sorma bedeni lo.
0: Ben sormasam da sen söyle hele.
1: Cerbe'den ayrılmadan evvel Ayşe'yi son bir kez görmek istiyorum Danilo.
0: Görüşme tertip etmemi mi istiyorsun yani?
1: Evet ama sarayda yok. Ya başka bir yere götürmüşler ya da görmeyeyim diye tedbirler almışlar.
2: Danilo reisin kendisine bu kadar özel mevzularını açmasından dolayı son derece memnundu. Bu yüzden ne yapıp edip Ayşe Hanım'ın yerine öğrenmeye karar verdi.
0: Merak etme beyzadem. Ben bugünden tezi yok araştırmaya başlarım.
1: Sağ olasın Danilo.
0: Yalnız benim de sizden bir ricam olacak.
1: Buyur.
0: Yakında Tunus'a yolculuk var. Hayatta kız kardeşimden başka kimsem yok. Onu da burada bırakmaya gönlüm razı olmayacak.
2: Hazır, bu sözlerin nereye varacağını anlayamadı. Acaba Danilo evvelden verdiği sözden dönmüş ve adada kalmaya mı karar vermişti? Halbuki Tunus'ta ona çok ihtiyaç vardı. Birdenbire Hızır'ın bu düşüncelerle canı sıkıldı.
1: Yoksa bizimle gelmekten vaz mı geçtin?
0: Hayır beyzadem hayır. Ölürüm de sizlerden ayrılmam.
1: O halde?
0: Kız kardeşim Dona da bizimle beraber gelsin.

0: Danilo, kız kardeşini de gemiye almayı teklif ettiğinde Hızır çok şaşırdı. Genç bir kadını bir sürü Levent'in arasına alamazdı. Hızır binbir ümitle bunu kendisinden rica eden dostunun isteğini nasıl reddedeceğini düşünüp üzüldü. Ona bunu uygun bir dille anlatmayı denedi.
1: Bak Danilo, sen farklı bir kültürün içinden geldiğin için belki bu gibi şeyler sana ters gelmeyebilir. Ama aslında çok yanlıştır. Odul bir kadın. Bizim tayfamız da kardeşimiz gibi de olsa delikanlı adamlar. Günahtır. Dul bir kadınla diyar diyar nasıl dolaşırız?
2: İlahi reis, ben bunu düşünemeyecek kadar bunak mıyım Allah'ını seversen?
1: Şükür. Ya nasıl dersin?
2: Süleyman reis yıllardır denizlerde yıpranmış, yorulmuş. Onun dinlenmeye ihtiyacı var. E'si nasıl olsa Tunus'taki Halkutvat limanı daimi olarak bizim.
1: Bizimdir Allah'ın izniyle.
2: Süleyman reis oradaki ayağımız olsa, ev tutup kardeşimle evlense, sonra oraya yerleseler?
1: Bu fena fikir değil.
2: Allah razı olsun.
1: Dur hele, paçaları hemen sıvama. Bakalım Süleyman reis razı olacak.
2: Siz işin o kısmını bana bırakın beyzade.
3: Denizler Hakimi adlı oyunumuzun 10. bölümünü dinlediniz. Pazartesi günü aynı saatte yeni bir bölümde buluşuncaya kadar hoşça kalın.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Reklamlar.

0: Gözü yolda bir yetim, sofrasında hüznü saklı bir aile. Uzak coğrafyalarda sessizce, umutla bekleyen mahzun yürekler. Bu yıl bekleyenlerin tebessümüne, mazlumların duasına vesile olmak için kurbanım kardeşliğe. Sınırları aşan gönül köprüleriyle kurbanım mazlumlara. Dünyayı saran bir şefkatle kurbanım yetimlere. Geleceğe rehber, topluma umut olanlara, kurbanım ilim talebelerine. Ve en çok da bizi biz yapan değerlerimizle, kurbanım sana. Haydi, sen de Beşir Derneği ile bu yıl kurbanım sana diyerek kurbanını bağışla, bayram sevincini kutla. Bir hisse bedeli 6500 TL. Bağış için beşir.org.tr veya 0216 375 40 42. Beşir Derneği. Gönüller yapmaya geldik.
1: Büyük işlerin arkasındaki güç. Mac Dorsey Trailer. Çeliğin sağlamlığıyla, güvenin adıyla üretiyor, onarıyor, taşımanın merkezinde aradığınız doğru çözümü sunuyoruz. Dorsey, damper, römork üretim ve bakım hizmetlerinde gücünüzü yola taşımak için hep hazırız. Her yükte, her yolda. Mac Dorsey Trailer. Gücün ve güvenin yolu. Karatay, Konya. 0534 222 83 56.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli.
4: Filistin. Filistin topraklarının en önemli cazibesi, tarihteki rolü ve statüsünden ileri gelmektedir. Filistin'in vahye dayanan bütün dinlerde özel bir önemi ve yeri vardır. Bu da birçok peygamberin orada yaşamış veya hayatının bir bölümünü orada geçirmiş ve Yüce Allah'ın bu toprakları kutsal kıldığını bildirmiş olmasından ileri gelmektedir. Kudüs'ün ve Filistin topraklarının İslam açısından taşıdığı değer ve kutsiyet dolayısıyla Medine'de kurulan İslam devletinin kuzeye doğru sınırlarının genişlemesiyle birlikte Müslümanlar Filistin topraklarına yöneldiler. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Filistin üzerine miladi 633'te iki küçük birlik gönderdi. Bu birlikler önemli başarılar gösterdiler. Daha sonra 634'te Halid bin Velid komutasındaki İslam ordusunun Remle yakınlarında Bizans ordusuna karşı kazandığı zaferle Kudüs dışındaki Filistin topraklarının önemli bir kısmı fethedildi. Kudüs'ün fethi ise 638'de 2. Halife Hazreti Ömer radıyallahu anh döneminde gerçekleşti. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'ün anahtarlarını teslim aldığında oranın halkına tam bir din hürriyeti ve güven içinde yaşayacaklarına dair yazılı bir emanet vermiştir. Bu fetihten sonra Kudüs ve çevresi 1099'a kadar sürekli Müslümanların hakimiyetinde kaldı. O tarihte Haçlı ordularının 40 gün süren şiddetli kuşatmaları sonunda bu kutsal belde Hristiyanların eline geçti. Haçlılar Kudüs'ü işgal ettikten sonra bir hafta süreyle şehirde katliam gerçekleştirdiler. Bu katliamda Müslümanlardan 70 bin kişi öldürüldü. Katliam sonucu meydana gelen kan gölünde Haçlıların atlarının dizlerine kadar gömüldüğü, bu katliama şahit olmuş Hristiyan kumandanların hatıralarında geçmektedir. Haçlı işgali 88 yıl sürdü. Bu işgale 1187 yılında Selahaddin Eyyubi son verdi. Yavuz Sultan Selim'in 1516'da gerçekleştirdiği Mısır seferi sonrasında Kudüs ve Filistin Osmanlı Devleti'ne bağlandı. 1918 İngiliz işgaline kadar da Osmanlı yönetiminde kaldı.

Avrupa'da Yahudilerin belli bir toprak parçası üzerinde bir araya getirilmeleri ve bir devlete kavuşturulmaları amacıyla 1897'de örgütlü Siyonizm hareketi ortaya çıktı. Bu hareket, Yahudi halkının bir araya getirileceği toprak olarak da Filistin'i seçti. Siyonistler, Filistin'den bir miktar toprak elde edebilmek için ilk önce Osmanlı Devleti nezdinde bir takım girişimlerde bulundular. Bu amaçla Osmanlıların bütün dış borçlarını ödemeyi taahhüt ettiler. Ancak zamanın Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit'ten hiçbir yakınlık ve ilgi göremediler. Theodor Herzl'in hatıralarında ifade edildiğine göre Herzl, Sultan 2. Abdülhamit Han'a konuyla ilgili ilk teklifi götürmesinden sonra 2. Abdülhamit Han aracılık yapan kişiye şu cevabı vermiştir. Eğer Bay Herzl senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşınsa ona söyle. Bu meselede ikinci bir adım atmasın. Ben bir karış dahi olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil milletime aittir. Milletim bu devleti kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmışlardır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın efradı birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi dahi geri dönmemek üzere muharebe meydanında kalmışlardır. Osmanlı Devleti Osmanlı milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim devletim parçalandığı zaman onlar Filistin'i karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. Ben canlı bir beden üzerinde otopsi yapılmasına müsaade edemem. Osmanlı Devleti'nden bir şey koparamayan bu sözde güçler bu kez İngilizlerle ve diğer batılı ülkeleriyle işbirliğine gitmeyi kararlaştırdılar. Osmanlı Devleti'ni yıkmak veya zayıflatmak için her fırsatı değerlendiren batı ülkeleri, Siyonistlerin kendilerine yanaşmalarını da iyi bir fırsat olarak görüp değerlendirdiler. Bunun sonucunda 1916 yılında Fransa, İngiltere ve Rusya arasında Sykes-Picot Anlaşması adı verilen bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma, İslam topraklarının Fransa, İngiltere ve Rusya arasında paylaştırılmasını öngörüyordu. Anlaşmanın Filistin'le ilgili maddesinde de şöyle deniyordu. Diğer ortakların ve Mekke Şerifi'nin muvafakati alındıktan sonra Rusya'yla da istişare yapılarak bu bölgede uluslararası bir yönetim kurulsun. Zamanın İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'dan adını alan ünlü Balfour Deklarasyonu'nda da şöyle deniyordu. Haşmetli İngiliz Kraliyet Hükümeti, Filistin'de Yahudi halkı için milli bir devlet kurulmasını memnuniyetle karşılıyor. Bu gayeye ulaşmayı kolaylaştırmak için en değerli mesailerini harcayacaktır. Şurası açıkça bilinmelidir ki, Haşmetli Kral, Filistin'de bulunan Yahudiler dışındaki milletlerin dini ve medeni haklarına zarar verecek veya Yahudilerin başka herhangi bir ülkede elde ettikleri haklarını ve siyasi nüfuzlarını zedeleyecek hiçbir şey yapmayacaktır. 14 Mayıs, İsrail'in kuruluş deklarasyonunun yayınlanmasının yıl dönümüdür. Filistinliler bu olayı Nekbe yani büyük felaket olarak adlandırıyor. Bu deklarasyonun yayınlanmasından kısa bir süre sonra 1918 yılında İngilizler Filistin topraklarını işgal ettiler. İngilizlerin bu işgali gerçekleştirmeleri zamanın Mekke Şerifi ve bugünkü Ürdün Krallığı'nın kurucusu Şerif Hüseyin'in yardımıyla oldu. İngilizlerin Şerif Hüseyin'le gizli ilişkiler içine girmelerinin ve kendisine bir takım vaatlerde bulunmalarının en önemli sebebi dünyada dağınık bir halde yaşayan Yahudilerin devlet kurabilmeleri için gerekli şartların oluşturulmasıydı. 1922'de Milletler Cemiyeti'nin kararıyla Filistin, İngiltere'nin himayesine verildi. Ayrıca Filistin'in işgali için Osmanlı'nın yıkılması gerekiyordu.

ve İspanya'dan kovulan Yahudilere yardım eden Osmanlı'nın yaptığı yardım içten içe kemirilip yıkılmasına neden oldu. Filistinli Müslümanlar İngiliz işgal yönetimine ve Yahudi göçüne karşı değişik zamanlarda çeşitli mücadeleler verdiler. Bu doğrultuda zaman zaman ayaklanmalar gerçekleştirildi. 27 Şubat 1920 tarihinde Filistin halkından 40 bin kişilik bir topluluk Mescid-i Aksa'da gösteri düzenledi. 8 Mart 1920 tarihinde ilk silahlı çatışma meydana geldi. Bu çatışmada 7 Yahudi öldürüldü. Kudüs'te de Filistinlilerle Yahudiler arasında çatışmalar oldu. Bu mücadeleler sonraki tarihlerde de devam etti. Filistinliler İngiliz işgaline ve Yahudi göçüne karşı sistemli bir mücadele yürütebilmek için çeşitli örgütler de kurdular. İngilizlerin Filistin işgal etmelerinin amacı dünyanın değişik yönlerine dağılmış durumdaki Yahudileri buraya toplamak olduğundan onların göçlerini kolaylaştırdılar. Onların buralara bağlı olmalarını sağlayabilmek için de kendilerini buralardan mülk sahibi yapmaya çalıştılar. Ancak bu konuda tarihin çarpıtılmasından ve tarihi gerçeklerin saptırılmasından kaynaklanan yaygın bir kanaat bulunmaktadır. O da Filistinlilerin kendi yurtlarını kendi elleriyle Yahudilere sattıkları iddiasıdır. Oysa bu iddia tarihi gerçeklere tamamen aykırıdır. Yahudilerin toprak sahibi olmalarına birinci derecede İngiliz işgalciler sebep olmuşlardır ki onların da bu konuda başvurdukları en yaygın metot ağır vergi uygulamasıydı. İngiliz işgalciler Filistinlilerin mülklerine oldukça ağır vergiler koyuyor, bu vergileri ödeyemeyenlerin de mülklerine el koyuyor, sonra buraları ya Yahudilere bağışlıyor ya da sembolik fiyatlarla satıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin yıkılmasıyla her ne kadar Filistin devlet statüsündeki sahibinden mahrum bırakıldıysa da oralardaki mülklerin fert olarak sahipleri vardı. Siyonistler bu mülkleri sahiplerinden alabilmek için iki yola başvuruyordu. Çok cazip karşılıklarla satın almak ve gasp. Yine de Filistinlilerin kendi mülklerini Yahudilerin cazip teklifleri karşılığında onlara sattıkları iddiası doğru değildir. Çünkü Yahudilerin satın alma yoluyla mülk edinmede pek başarılı olamadıkları tarihi bir gerçektir. Zaten Filistinli ilim adamları da bunun önüne geçebilmek için yayınladıkları fetvalarla yoğun bir ilmi ve dini mücadele veriyordu. 1948'de İsrail Devleti kurulduğunda Yahudi göçmenlerin sahip oldukları arazi 2 milyon dönümdü. Yani tüm Filistin'in %7'sine tekabül ediyordu. Filistin toprağının 300 bin dönümünü onlara İngiliz işgalciler bağışlamışlardır. 200 bin dönümünü yine İngiliz işgalciler Yahudilere göstermelik bir şekilde parayla satmışlardır. Gerek bağışlanan ve gerekse satılan arazilere de zikrettiğimiz vergi oyunuyla el konulmuştu ve satım işlemi de sembolik paralarla gerçekleşti. 600 bin dönümünü de kendileri Filistin dışında olan Lübnan ve Suriye'de ikamet edip Filistin'de mülk edinmiş bazı Arap kökenlilerden satın almışlardır. Buraya kadarki kısımda Filistinlerin herhangi bir dahlinin olmadığını görüyoruz. Yani Yahudilerin edindikleri arazilerde Filistinlilerin müdahalesi söz konusu değildir. Yahudilerin Filistin topraklarına göç etmelerini sağlamak amacıyla yoğun bir teşvik faaliyeti yürütülüyordu. Ancak yürütülen bütün çabalara rağmen Yahudiler, özellikle de Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan ve maddi durumları iyi olanlar çağrılara rağbet etmiyorlardı.

Göç edenlerin çoğunluğunu yoksul Doğu Avrupa ve Asya ülkeleri Yahudileri oluşturuyordu. Bu yüzden İngiliz işgalinden önce yerleşmiş olanlar ve doğal nüfus artışı da dahil olmaktadır.

olmak üzere 1933 öncesinde Filistin topraklarındaki Yahudi sayısı 200 bini bulmamıştı. Ama 1933'te Avrupa'da bir Nazi fırtınası esmeye başladı. Her tarafta Hitler'in Yahudileri kitleler halinde öldürdüğü, fırınladığı söylentileri yayıldı. Bu arada Hitler'in adamları da Yahudilerden bazılarını öldürüp kamyonetlerin arkasına atarak onların yaşadığı mahallelerin sokaklarında dolaştırmaya, oraları terk etmemeleri durumunda kendilerinin sonunun da aynı olacağı tehditleri savurmaya başladılar. İşte bu olaydan sonra Yahudiler adeta çekirge sürüleri gibi Filistin topraklarına akın etmeye başladılar. Böylece 1933-45 arasında geçen 12 yıllık süre içinde bu topraklardaki Yahudi nüfus 800 bine çıktı. Bu yüzden bazı tarihçiler Hitler'in Siyonist örgütlerle işbirliği yaptığını ileri sürmüşlerdir. Hitler'in en yakın çevresindeki adamlarından bazılarının Yahudi olduğu göz önünde bulundurulursa bu iddianın çok da basite alınmaması gerektiği anlaşılır. Ayrıca Hitler'in Yahudileri fırınladığı, kalabalık kitleler halinde öldürdüğü iddiaları da tarihi gerçeklere uymamaktadır. Çünkü Siyonist örgütlerin sürekli kullandıkları söz konusu katliamlarla ilgili olarak verdikleri rakamlar o tarihte Hitler'in tahakkümüne giren bölgelerde yaşayan Yahudilerin sayısından fazladır.

İşgal edilen Filistin topraklarında 1947'den itibaren devletleşme sürecine girildi. 1947'nin sonuna doğru İsrail adında bir devletin kuruluşu resmen ilan edildi. Bu devletin kuruluşu 1948'de resmen onaylandı. Böylece meşru olmayan bir işgale meşrulaştırma mekanizması kazandırılmış oldu. Filistin halkı 1987'de işgale karşı intifada adı verilen bir direniş başlattı. Filistin'de örgütlü direnişin tek çatı altında toplanması için 1965'te Filistin Kurtuluş Teşkilatı adı altında bir teşkilat oluşturuldu. Filistin'e katliamlardan hariç en geniş çaplısı 6 gün savaşı diye de anılan 1967 Haziran Savaşı olmak üzere 7 büyük savaş açılmıştır ve hiçbirinde istenen hedefe ulaşılamamıştır.

Radyo belgeseli. Olaylar, insanlar ve mekanlar. Radyo belgeseli. Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Ey çocuk, yanaklarında gülücükler olmalıydı. Kan değil, sevinçle bakmalıydı gözlerin. Ürkek değil. Ey çocuk, içine doğduğun dava sana emanet. Kalbimiz senin de ve duamız. Ama suskunuz, ama suskunuz. Hakkını helal et.
1: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
2: Reklamlar.
3: Evini mi yeniliyorsun yoksa çeyiz mi hazırlıyorsun? Güneylioğlu Güney Ticaret'le mobilyan, televizyonun ve beyaz eşyan tam olsun. Üstelik hem kaliteli hem de hesaplı olsun. Hepsi bir arada tek çatı altında seni bekliyor. Tonya'da alışverişin en akıllı yolu. Güneylioğlu Güney Ticaret. Evinize dair her şey burada.

0: 0462 884 2264 İskenderli Tonya Trabzon. Konveyör ve otomasyonda verimliliği artıran çözümler için Rollcon. Lojistik, e-ticaret, ambalaj, otomotiv, ilaç ve kargo sektörleri için geliştirdiğimiz otomasyon çözümleriyle işleriniz şimdi daha hızlı, daha verimli. Otomatik depolama, sorter sistemleri, AGV'ler ve dikey elevatörlerle operasyonlarınıza zaman kazandırıyor, maliyetlerinizi düşürüyoruz. Rollcon 0212 485 69 64. Fethiye'ye gelen bilir. Kebabın iyisi, lahmacunun çıtırı, balığın tazesi, pidenin lezizi Durak Kebap'ta yenir. Serpme kahvaltıdan sıcak soğuk içeceklere, çeşit çeşit lezzetler tam damak tadınıza göre. Fethiye'de birbirinden lezzetli yemekler için ilk durağınız Durak Kebap. 0542 537 25 15.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

0: Hamdolsun alemlerin Rabbine, salatu selam olsun iki cihan serveri Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, aline ve ashabına. Efendim, hac rehberine hoş geldiniz, hayırla geldiniz. Bugün haccın tamamlanma safhalarını konuşacağız inşallah. Kurban kesiminden, ihramdan çıkışa, haccın bir rüknü olan ziyaret tavafından hüzünlü veda tavafına kadar ki o mühim süreçleri değerli Hakan Öner hocamla birlikte mülahaza edeceğiz. Hocam hoş geldiniz, hayırlı geldiniz.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam, kurban kesimi haccın önemli rükünlerinden, artık tamamlanma safhasına doğru olan kısmıdır. Ve ardından da gelen bir tehallül süreci var. Yani ihram yasaklarından özgürleşme süreci. Dolayısıyla kurban kesimi ve sonrasındaki tıraş olma süreçleri ehemmiyetiyle başlayabiliriz hocam.
1: Hacda yapmış olduğumuz bütün fiillerin mana boyutu çok büyük. Mutlaka hacılarımız bir taraftan ibadetin zahiri şeklini, fıkhi boyutunu yerine getirirken bir taraftan da mana boyutunu kaçırmamaları gerekir. Şimdi bayramın birinci günündeyiz. Bakın, bayramdayız.
0: Evet.
1: Bayramın birinci gününün sabahındayız. Bir müminin hayatının en kıymetli anıdır bayrama kavuşmak. Ve bu bayram ben neredeyim? Mekke'deyim, Kabe'deyim, Beytullah'tayım. Ve ben bu bayram Allahü Teala'nın misafiriyim. Ne kadar kıymetli, nasıl bir bayram değil mi?
0: Evet.
1: İşte o sabah, bayram sabahı. Kabe'de tavafını yapmış hacdan önce. Kudüm tavafını veyahut da Ümre tavafını yapmış. Kabe'yi ziyaret etmiş, Beytullah'ı görmüş, Arafat'a gelmiş, vakfesini yapmış. Müzdelife'ye gelmiş, vakfesini yapmış. Dualarını yapmış, oradan Mina'ya gelmiş. Büyük şeytanı 7 defa taşlamış. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın adımlarını takip ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adımlarını takip ediyor. Yani Peygamber Aleyhisselam bizim önümüzde olsa, biz onun arkasında hac yapıyor olsaydık böyle yapacaktık.
0: Evet.
1: İmamımız Resulullah Aleyhisselam, Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti Adem Aleyhisselam, peygamberler kılavuzumuz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderimiz, imamımız, peygamberimiz. Şimdi bir kurban hadisesi var. Bayram sabahı büyük şeytana 7 tane taş attıktan sonra yapılması gereken fiil kurbanların kesilmesidir. Orada da kıran haccı ve temettü haccı yapanların kurbanları kesilmesidir.

0: Bugün nasıl oluyor? Bugün ödenen hac ücretinin içerisinde kurban ücreti de var. Ayrıca bir daha kurban ücreti vermeye gerek olmaksızın hacı orada ben kurbanı nerede alayım, kurbanı nerede keseyim diye bir şeyle uğraşmaksızın, onu bununla hiç meşgul etmeksizin bu işleri Türkiye Cumhuriyetimiz, Suudi Arabistan Hükümeti, Hac Bakanlığı, buradaki yetkililerimizin beraber organizasyonunda hacılarımızın vekaletiyle onların kurbanları onların adına kesiliyor. Ve bu ibadet yerine getiriliyor. Biz kurbanımızın kesildiğini görmüyoruz bile. Bizim gözümüzün önünde olmuyor. Önceki zamanlarda kurbanlar alınırdı, kesilirdi. Ama şimdi organizasyonun genişlemesinden dolayı hacı bunlarla meşgul olmuyor. Bunlarla meşgul olmuyor ama manen, kalben bununla meşgul olmalı.
1: Evet.
0: Yani tefekkür dünyasında bu olmalı. Bu sabah birazdan benim kurbanım kesilecek. O kurban nereden geldi? Nereden çıktı? Niçin böyle bir emir verildi? Ta Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a dayanan bir hadise. Yani o gün Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu Hazreti İsmail Aleyhisselam'dan vazgeçerek onun yerine bir bedel olarak, onun bir karşılığı olarak gönderilen koç aslında insanın her şeyden vazgeçişini temsil eden bir durumdur. He, bu sadece İbrahim Aleyhisselam'a mahsus muydu? Değil. Evet, ona mahsustu, onunla başladı ama onun o güzel ibadeti bize de tevarüs etti, bize de miras kaldı.
1: Evet.
0: Yani sizin babanız çalıştı, çabaladı, kendine mahsus bir mal biriktirdi ama ondan sonra o mal evladına da intikal etti. Hazreti İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın şahsına, onların teslimiyetine ikram edilen bu güzellik bize de ikram olarak sunuldu. Halbuki biz öyle bir teslimiyet yapmadık. Ama o teslimiyetten nasibimizi elhamdülillah aldık. Şöyle bir hadise yaşandı Mina'da bir haccımızda. Biz Mekke-i Mükerreme'ye indik. Bizim valizlerimiz çıkmadı. Yani uçakla beraber gelmemiş. Meğer çok fazla valiz varmış. Bizim uçakla bir önceki uçak hacılarının valizleri gelmiş. Bizim uçakla da bizden sonraki valizler bizden sonraki uçaklarla gelecekmiş. Ama bizim bundan tabii haberimiz yoktu. Biz Mekke'ye Cidde'ye indiğimizde valizlerimizin birkaç tanesi çıktı. Diğer hacılarımızın valizleri çıkmadı. E tabi haliyle bizlerde valizim ne olacak, valizim ne olacak bir tedirginlik oluşturdu. Ve Mina'ya çıkmamıza da Arafat'a çıkmamıza da az günler vardı. Hemen Kabe'deki tavafımızı yaptıktan sonra birkaç gün içerisinde Arafat'a çıktık. Müzdelife'ye, Mina'ya geldik. Ve Mina'daki çadırlarda bulunurken hacılarımıza şöyle bir konuşma yaptım. Haccın bu manasını hatırlatmak üzere. Onlara dedim ki kıymetli hacılarımız, tabii hepimiz şu an telaşlandık valizimiz çıkmadı diye ama düşünelim burada Hazreti İbrahim Aleyhisselam oğlu Hazreti İsmail'den vazgeçmiş. Evladından vazgeçmeyi bilmiş. Biz de bir valizimizden vazgeçelim ne olur? Olur mu böyle bir şey? Olur tabii dediler ve hemen birkaç gün içerisinde de zaten bizim valizlerimiz geldi. Yani burada önemli olan şu. Orada bulunduğumuz neyin manasını idrak ediyoruz? Biz neyin adımını yapıyoruz? Neyi anlamaya çalışıyoruz? Burası çok önemli. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın her şeyinden vazgeçtiği bir yerde biz hiçbir kötü ahlakımızı bırakmazsak, biz ağırlıklarımızdan kurtulmadan oradan ayrılırsak bunun da bir manası bize sirayet eden bir yönü olmaz. Ve biz bayram günü, bayram sabahı kurbanlarımızı kesilir. Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Türkiye Cumhuriyetimizin yetkilileri nezaretinde ve o kurbanlarımız kesildikten sonra da biz bayram sabahı ne yaparız? Taşladık. Kurban kesildi. Ondan sonra tıraş olma hadisesi evet. gelir ki çünkü oraya kadar hep ihramlıyız. Artık otellerimize döndükten sonra da saçlarımızı tıraş ederiz. Uygun bir şekilde hanımlar saçların ucundan böyle bir parmak boğumu kadar kısaltmak suretiyle. Erkekler de Hanefi ve Şafii mezhebine uygun usullerince başlarını tıraş etmek suretiyle de hacdan çıkarlar. Şimdi ihramdan çıkarlar. Biz başı tıraş etmek ve ihramdan çıkmak diyoruz. Ama orada da bir durmamız gerekir. Yani bu neden saçımızı tıraş ediyoruz? Tıraş etmeye ihtiyacım yok mesela. Bu tıraş güzelleşmek için değil. Aslında bir vazgeçmenin de bir sembolü. Ama o sembolün de arkasında büyük manalar

0: büyük hakikatler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir hadiste buyurdu. Allahümme erhamil muhallikîn. Ya Rabbi, başını tamamen erkekler için tıraş edenlere rahmet eyle. Çünkü orada bir kısmı saçını komple sıfıra vurur. Yani evet, tamamen tıraş eder. Buna halk denilir. Bir kısmı da saçının ucundan biraz alır. Buna da taksir denir. Yani saçı kısaltmak. Sahabeler dediler ki ya Resulallah, hani saçını kısaltanlar da var, onlara da bir dua etseniz. Peygamber aleyhisselam yine Allahümme erhamil muhallikîn. Allah'ım o saçını tamamen tıraş edenlere rahmet eyle. Sonra Peygamber aleyhisselam Allahümme erhamil muhallikîn vel mugassirîn. Allah'ım o hem saçını tamamen tıraş edenlere hem de kısaltanlara da rahmet eyle. Ya Resulallah, niye böyle hani tamamen kısaltanları daha fazla rahmet nail olması için dua ettiniz dediğinde, çünkü onlar Allahu Teala'ya olan teslimiyeti yerine getirmekte daha fazla gayret gösterdiler buyurur. Tabi burada en faziletli olan kişinin de döndükten sonraki sosyal yaşamına da eğer evet, uygunsa saçını tamamen tıraş etmesidir. Ama bunu yapamıyorsa da yine saçının ucundan kısaltmak suretiyle de ihramdan çıkabilir. Yani bu aslında başındaki tellerden, kıllardan vazgeçmek, tüylerden vazgeçmek, saçından vazgeçmek demek. Yani aslında benliğinden, kimliğinden, gururundan, nefsinden, kötülüklerinden vazgeçebilmek demektir. Zaten hayat bir fedakarlıktır. Bir anne evladını büyütürken bir şeylerden vazgeçerek büyütür. Uykusundan vazgeçer, istirahatinden vazgeçer. Bir baba ailesinin iaşesini sağlarken çalışır, çabalar, terler, gayret eder. Bir şeylerden vazgeçerek ailesine rızkını temin eder. Dünyada ahireti kazanmak da bir vazgeçmedir. Bazı şeylere dur diyebilmektir. Bazı şeylerden ayrılabilmektir. Dolayısıyla tıraş da bu manaya gelir. Tıraş olduğumuzda da o bayram günü büyük önemli vazife yerine getirilmiş olur. Hatta şöyle de ifade edilir fıkıh kitaplarında. Denilir ki taş baş tıraş. Böyle de bir ifade var. Evet. Yani bayram sabahı ne yapılır? Taş baş tıraş yapılır. Yani taş derken büyük şeytana 7 tane taş atılır. Ondan sonra baş derken yani kurban kesilir. Ondan sonra tıraş derken de yani hem hanımlar hem de erkekler saçlarını bir miktar kestirmek suretiyle o ihramdan çıkmış olurlar. İhramdan çıkmak ne anlama geldi? Yani ya Rabbi, ben senin emrini yerine getirdim. Hacca geldim. Arafat'a geldim. Evet. Müzdelife'ye geldim. Mina'ya geldim. Şeytan taşladım. Kurbanımı da kestim. Artık bu vazifenin büyük bir bölümünü, önemli bir kısmını ifa ettim vazifesinin bir noktaya getirilişinin aslında bir ispatı, bir tezahürüdür.
1: Evet hocam. Hocam bir de ziyaret tavafı var. Bunların hemen akabinde yapılan. Tabii ziyaret tavafı denildiği zaman insanların akıllarında bazen sanki ilk gider gitmez yapılacak bir tavafmış gibi algılanabiliyor. Halbuki haccın tamamlanma safhasında yer alan bir hadisedir bu. Burayı biraz açalım isteriz hocam. Çünkü haccın tamamlanmasındaki kritik öneme sahip olan bu ziyaret tavafı ne demektir? Kıymeti, önemi nedir? Ve bununla birlikte haccın sayı yapılıyor. Safa evet, ve Merve tepeleri arasındaki. Bunun da usulünü merak ederiz hocam.
0: Evet, şimdi geldik. Kurban bayram sabahı. Şeytan taşladık. Evet. Kurbanımız kesildi. Tıraşımız olduk. Ve ondan sonra biraz bir müddet istirahat ettikten sonra Beytullah'ta da ki yoğunluğu dikkate alarak biz hacılarımızla beraber Beytullah'a vasıl oluyoruz.
1: İhramdan çıkmış
0: olarak. Evet, ihramdan çıkmış oluruz. İhramsız bir şekilde Beytullah'a geliyoruz ve haccın farzlarından birisi olan evet, aslında tavaful ifada da denilir. Veyahut da ziyaret tavafı da denilir ama o farz olan tavaftır. O farz olan tavafın yerine getirilmesi. Tabii o artık Arafat süreci tamamlanmış, Müzdelife süreci tamamlanmış, Mina süreci tamamlanmış, şeytan taşlanmış, kurban kesilmiş, ihramdan çıkılmış. Evet. Ve artık biraz daha rahatlanılmış. Daha önceden de Beytullah'a gelip tavaf edildiği için Beytullah'a tavaf etmek daha çok biraz daha pratik kazandığı bir evet, konu oluyor hacılarımızın. Ve orada niyetimizi yaparız. Aynı şekilde Beytullah'ın etrafında 7 defa dönmek suretiyle Hacer-i Esved'i selamlayarak başladığımız o 7 turumuz, 7 şavtımız yine Hacer-i Esved'i istilam etmekle biter. Ve böylece farz olan tavafımız yerine gelir. Ondan sonra da haccın sayı vardır. Yine bazı mezheplere göre farzdır, kimisine göre vaciptir. Ama haccın ibadet kısmındandır.

0: menasik bölümündendir. Ondan sonra haccımızın sayını yaparız. Yine Safa Tepesi'nden Merve Tepesi'ne, Merve Tepesi'nden Safa Tepesi'ne böylece 7 defa bir gidiş geliş suretiyle de sayımızı da tamamlamış olmakla beraber artık haccın farz olan kısımlarını tamamlamış, bu büyük vecibeleri yerine getirmiş olmaktayız.
1: Burada küçük bir parantez açayım. Bu sayı esnasında yeşil alanda hızlı yürüme, hızlı koşma hatta hadisesi burada da geçerli
0: tabii,
1: değil mi?
0: Tabii burada da geçerli. Çünkü her sayıda Hazreti Hacer annemizin yaptığı gibi o yeşil direklerle, ışıklarla belirtilen alan Hazreti Hacer annemiz döneminde bir vadiydi. Yani Safa Tepesi'nin yokuşu birinci yeşil ışığın olduğu yerde biterdi. Merve Tepesi'nin rampası da yeşil ışığın bittiği noktadan başlardı. Onun için şöyle düşünecek olursak o ortası böyle kısa bir vadiydi. Oraya hemen Hazreti Hacer annemiz hızlıca geçerdi ki Merve Tepesi'ne çıkabilmek için. Yani onun koştuğu yer bizim için ibadet oldu. Ayağının değdiği yer bizim için ibadet oldu. Böylece biz peygamberlerin izinde, Hazreti Hacer annemizin izinde, en önemlisi Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin izinde, onun ayak bastığı yerlerde, onun adımladığı yerlerde, onun adımı kadar, onun yaptığı ibadet şekliyle bir ibadeti ifa etmenin huzuru içinde oluyoruz çok şükür.
1: Elhamdülillah hocam. Hocam bir de bayramın ikinci, üçüncü günlerinde bir taşlama hadisesi de var, eylemi var, fiili. Küçük, orta, büyük cemrelerin taşlanmasında nasıl bir usule dikkat etmek lazım?
0: Evet, şimdi hac bitti mi bitmedi. Evet, birinci günde farz tavafımızı da yaptık. Safa Merve arasında sayimizi de yaptık. Artık yine biraz daha rahatladık. Haccın rükünlerinin bir kısmını daha ifa ettik. Hatta farz olan kısımlarını yerine getirdik. Artık yine haccın ibadetlerinden tamamlamamız gereken önemli bir kısmı bayramın ikinci ve üçüncü günü küçük, orta ve büyük şeytanı taşlama konusu var. İkinci günü öğlen namazından sonra biz tekrar hacılarımızla beraber gruplar halinde tekrar Mina bölgesine gideriz. Cemerat dediğimiz şeytan taşlama bölgesine doğru gideriz. Bayramın birinci günü sadece büyük şeytanı taşlamıştık ya. Şimdi bayramın ikinci gününde hem küçük şeytanı, hem orta şeytanı, hem de büyük şeytanı yedişer defa taş atmak suretiyle yine taşlamış oluyoruz. Küçük şeytana varıyoruz önce. Orada 7 tane taş atıyoruz. Yine aynı şekilde Bismillahi Allahu Ekber Rahman li şeytani ve hizbihi diyerek her seferinde, yani her atışımızda bu tefekkürü gözümüzün önüne getirerek onun şeytanı kovalamasını, biz de şeytanımızı, kötülüklerimizi kovduğumuzu, onlardan uzaklaştığımızı düşünerek bu ibadeti, yani ne kadar tefekkür boyutunu derinleştirebilirsek bizim hacdan aldığımız menfaat ve fayda da o kadar çok olur. 7 defa taşladık. Geldik orta şeytana, yine orada da aynı şekilde 7 defa taşladık ve büyük şeytana geldik. Orada da 7 defa taşladık. Böylece bizim oradaki ibadetlerimiz bitmiş oldu bayramın ikinci günü. Evet. Üçüncü günü tekrar yine öğlen vaktinden sonra, öğlen namazından sonra yine küçük şeytana 7 tane, orta şeytana 7 tane, büyük şeytana 7 tane. Bu sefer artık kendi elbiselerimizle gidiyoruz ve telbiye getirmiyoruz. İhramlı da değiliz. Üçüncü günde bu amelleri yerine getirdikten sonra artık bizim hac fiillerimiz yerine gelmiş oluyor. Eğer o geceyi, yani bayramın üçüncü gününün gecesini de eğer Mina'da geçirecek olursa dördüncü günü de şeytan taşlama yapılıyor. Ama günümüz Türk hacılarına yapılan uygulamada Mina'da konaklama olmadığı için üçüncü günü taşlamayla beraber bizim de taşlamalarımız bitmiş oluyor. Yani hac, tavaf bir defa değil bakın. Ne kadar? 7 defa. Evet. Yani 7 defa dönerek istemek vardır. Allah'ım senden istiyorum. Döne döne istemek vardır. Hani bir fakir, bir istek sahibisinin yanınıza gelir de eğer döne döne gelir tekrar ister, siz artık verirsiniz. Kul kararlı olduğunun, istekli ve azimli olduğunu gösterir. Safa Merve arasında gidiş geliş bir değildir. 7 defa gidersiniz. Evet. Ve bu fiili, bu duaları, bu yalvarmayı 7 defa yaparsınız. Allah-u Teala Hazreti Hacer annemize, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın onları oraya bıraktığı ilk anda da rahmetini gönderebilirdi, zemzemi çıkarabilirdi. Evet. Ama bir yalvarmanın, bir azmin, bir gayretin peşinde. Zaten say koşmak demektir. Yani hac gayret demektir. Arafat'ta bulunmak bir süreçtir. Müzdelife'ye gelmek bir süreçtir. Mina'ya geldiğimizde de birinci günü şeytan taşlaması.

Sadece büyük şeytana yapılan şeytan taşlama bayramın ikinci ve üçüncü günü de devam eder. Ve o şeytan taşlama bir defa değildir. Aslında bir de aynıdır, yedi de aynıdır. Ama bu yedide ne vardır? Bir kararlılık, bir istek, bir devamlılık, bir azim vardır. Bayramın birinci günü taşladık. Bir tane değil, yedi tane taş attık. Sonra ikinci günü döndük bir daha, üçüncü günü döndük bir daha.

0: bitirdik. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dedik. Salavatlar, tekbirler. Böylece haccımızın bu güzel bölümünü de tamamlamış olduk. Evet.
1: Bir kulda, bir müminde, bir Müslümanda bir azim gayret olacaksa bu hiç şüphesiz bu noktada Allah-u Teala'nın ibadetlerine karşı olmalı. O konuda istikrar olmalı ve aynı zamanda bir minnet ve bir acziyet farkındalığı, ikrarı varsa da bu da yine Allah-u Teala'nın zatına karşı olmalı. Dolayısıyla hocam yavaş yavaş haccı tamamlama safhasına geldik ve ayrılık vakti geldi. Ayrılık vakti de her bir mümin için büyük bir hüzün demektir. Ve bu hüznün hocam en büyük yaşandığı noktada veda tavafı konusudur ki bu veda tavafını sizden dinleyelim isteriz. Oradaki o buluşmayla birlikte müminin kalbinde yer alan o hüzün nasıl bir tezahürde bulunur?
0: Şimdi biz şunu görüyoruz. Beytullah'a varmak sıradan değil, ayrılmak kolay değil. Ayrılmak da sıradan değil. Ben Beytullah'a, siz herhangi bir beldeye, herhangi bir şehre, herhangi bir şekilde gidebilirsiniz.
1: Evet.
0: İstediğiniz gibi gidersiniz ama Beytullah'a öyle gidemezsiniz. Beytullah'a giderken harem sınırları vardır. Önce mikat sınırları vardır. Önce o mikat sınırlarından içeriye bir kere ihramsız giremezsiniz. Harem sınırlarının içerisine girdiğiniz zaman artık en özel yere geldiniz. Bitki koparamazsınız, hayvan avlayamazsınız, kılınızı, tüyünüzü koparamazsınız, tırnak kesemezsiniz, kokulanamazsınız. Bir en özel halin ve durumun içine girmiş olursunuz. Yani en özel yere vasıl olmak çok büyük bir ehemmiyet ve dikkat gerektirir. Oradan ayrılmak da öyle. Oradan ayrılırken de bir veda tavafıyla ayrılır. Yani tamam, benim haccım bitti, hadi ben gidiyorum.
1: Evet.
0: Valizlerimi topladım, bavulumu topladım, dönüyorum. Öyle değil. Oradan ayrılmadan önce de bir veda tavafı vardır. O veda tavafı yapmadan ayrılınmaz. Artık kişinin Mekke'deki kalan süresi, yani hacdan sonraki kalan süresi her ne kadarsa, kimisi hacdan hemen sonra döner, kimisi 5-10 gün sonra, kimisi 15-20 gün, belki 20-25 gün sonra, belki bir ay sonra, ama sonuçta oradan ayrılmadan önce artık Beytullah'a varılır. Bir veda tavafı yapılır. Tavaful veda denilir buna. Orada yine aynı şekilde niyetini yaparak, Hacer-i Esved köşesinden istilam ederek, selamlayarak Kabe'nin etrafı 7 defa dönülür, 7 şartla biter. Ondan sonra tavaf namazını kılar, zemzemini içer ve elini açar, Rabbine dua eder. Allah'ım, sana şükürler olsun ki bana bu haccı nasip ettin, bana buraları nasip ettin. Bu Beytullah'a gelmeyi, bu Beytullah'ı görmeyi, burada ibadet etmeyi, burada dönmeyi, burada dua etmeyi, burada Kur'an okumayı, burada namaz kılmayı bana nasip ettin. Allah'ım sana hamdolsun der, duasını eder, şükrünü yapar. Artık ondan sonra sa'yı yoktur.
1: Evet.
0: Son vazifesi.
1: Sadece tavaf,
0: evet,
1: değil mi
0: sadece
1: hocam?
0: Sadece tavaftır.
1: Oradaki o hüzünle birlikte değil mi hocam? İnsanın, her müminin o hacla birlikte kazanımlarını da idrak etmesi önemlidir ya hocam. Bu bölümün de sonuna doğru yaklaşmışken kazanımları neler olmuştur hocam?
0: Tabii bu Beytullah'tan ayrılma konusu çok zor bir konudur. Kabe-i Muazzama'dan insan nasıl ayrılır? Orada adeta ruhunu bırakarak, ruhunun bir parçasını, hatıralarını, kendini aslında ayrılmaz ama kendini aslında oraya bağlamıştır.
1: Evet.
0: Kendini oraya rapt etmiştir. Kendini oraya zapt etmiştir. Hani bir gemi böyle bir limana bağlanır güçlü halatlarla, insan böyle manen oraya çakılı kalmıştır. Bedeni oradan ayrılsa da ruhu oradadır. Aklı oradadır. Fikri oradadır. Dünyası, zihin dünyası hala oradadır. Ve memleketine dönüp geldiğinde çok uzun bir süre hala kendine gelemez. Gözünü kapattığında kendini Beytullah'ta zanneder. Sanki bir hocanın hadi ihramlarınızı giyin falan vakitte şurada toplanıyoruz. Hadi tavafa gidiyoruz, Kabe'ye gidiyoruz, hadi Arafat'a gidiyoruz, hacılar acele edin sözünü sanki duyacak gibi olur. O hissiyatı yaşar ve onun için bu hatırayı böyle ümrelerle de tazelemek gerekir. Tabii haccın çok büyük faziletini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize şöyle aktarıyor. El haccul mebrur leyse lehu cezaun illel cenne. Mebrur bir hac, kabul olunan, o güzel yerine getirilen bir haccın karşılığı, mükafatı ancak ve ancak cennettir. Bu çok büyük bir müjde, çok büyük bir hikmet. O cennete girecek bir ameli yerine getirmiştir. Nasıl olmasın ki, İslam'ın 5 temel farzından birini ifa etmiştir. Bu ifa etmek öyle kolay değildir.

0: Zekat verirsin, malın vardır. Verirsin fakire, zekat yerine gelir. Ramazan-ı Şerif'tir, oruç ayı gelir. Tutarsın oruçlarını, Ramazan vazifesi yerine gelir. Günde 5 vakit namaz vardır, vakitleri gelir. Abdestini alır, şartlarını yerine getirirsin, namazı kılarsın. İman zaten kalptedir ama hac, haccın zamanı var, haccın mekanı var. Hac burada değil, hac Mekke'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da. Bir gayret gerektiren, bunun günümüz şartlarında yazılması var, kuraya girmesi var, kuradan çıkması var, o kurayı beklemesi var. Yani var da var, pek çok şeyler bunun üzerinde var. Ve böylece İslam'ın o 5 temel farzından birini ifa etmenin, bir İslam'ın rüknünü daha yerine getirmenin insana verdiği huzur, insana verdiği bereket, insanın kalbine kattığı güç çok büyüktür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hacla ilgili çok büyük müjdeleri vardır. Hadis-i şerifinde buyurur: "Men eradel hacce felyeteaccel." Haccı isteyen, hacca niyet eden acele etsin der. Çünkü fe innehu kad yamradul marid. Çünkü ona bir hastalık bulaşabilir. Ola ki sağlığını kaybeder. Ve tadillut tal ve ta bir şeyini yitirir. Ve ta'ridul hace, bir ihtiyacı, bir engeli zuhura gelir. Onun için bir an evvel hacca gitmeye gayret etsinler diye Efendimiz Aleyhisselam buyurur. Yine bir hadis-i şerifinde men hacce felem yafrut, kim hac yaparsa haccında da kadına yaklaşmaz, velem yafsuk ve fusku fucur, günah, taşkınlık, aşırılık içine girmezse, güzel adabına, farzına, vacibine, sünnetine uygun bir hac yaparsa raca'a keyevmi veledethu ummuhu, annesinin onu doğurduğu günkü gibi tertemiz olarak memleketine dönmüş olur. Yani gittiniz bir haldesiniz, döndünüz başka bir haldesiniz. Yani biz hacdan döndüğümüzde de bize bu hacca gitmiş denilebilmeli. Yani o ahlakı, o terbiyeyi, o güzelliği gösterebilmeli. Ve yine ayet-i cellede Allah-u Teala'nın buyurduğu üzere Sayyidu billah ve ezzin finnâsi bil hac, insanlara haccı ilan et. Haccı duyur. Hac bir duyurmadır, bir ilandır, bir davettir. يَأْتُوكَ رِجَالًا, sana gelsinler diyor Cenab-ı Allah. Yaya olarak, kimisi yaya. وَعَلَى كُلِّ دَامِرٍ, her yorgun develer üzerinde, o yolculuğun vermiş olduğu o heyecanla Mekke'ye ulaşsınlar, Kabe'ye gelsinler. يَأْتِينَ, gelsinler onlar. Bakın ikinci defa oldu bu, gelsinler. Bir يَأْتُوكَ, يَأْتِينَ, sana gelsinler. Burada da gelsinler. Min külli feccin amik, her derin vadiden, o uzak yollardan, vadiler aşarak, kimi yaya, kimisi o yorgun develer üzerinde gelerek, yani bir gayretle, bir azimle, bir çabayla gelsinler, hac yapsınlar. Allah-u Teala'nın gelsinler, şurada olsunlar, şurada bulunsunlar dediği, liyeşhedû menâfi'a lehum, onlara ayrılan menfaatlere, manevi, maddi ikramlara şahit olsunlar, onları ceplerine alıp dönsünler dediği bir davet, en büyük davet, en kutlu davettir.
1: Eyvallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala haccın bereketinden, Beytullah'ın bereketinden, manevi feyizlerinden istifade edebilmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah. Efendim değerli Hakan Öner hocamızla birlikte bu bölümde ihramdan çıkışı, kurban kesilmesi gibi haccın tamamlanma süreçlerini konuştuk. Bayramın ikinci ve üçüncü günlerindeki cemaatın taşlanmasını ve ardından haccın rüknü olan, farzı olan ziyaret tavafı ve hüzünlü veda tavafını konuştuk. Şimdi kısa bir ara istirham ediyoruz. Aranın akabinde tekrar huzurlarınızda kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Efendim, Hac Rehberi'nin son bölümünü idrak ediyoruz. Bu bölümde Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yurdu olan Medine-i Münevvere'ye hem kalbimizi, hem gönlümüzü, aklımızı ve tüm rotamızı buraya çeviriyoruz. Mescid-i Nebevi'nin manevi sorumluluğundan Ravza-i Mütahhara'yı ziyaret etme usullerine, edeplerine kadar, ashab-ı kiramın Medine'deki hatıralarından tüm hac ibadetinin kazanımlarını hayatımıza nasıl taşıyacağımıza kadar pek çok mühim meseleyi de bu bölümde değerli Hakan Öner hocamla birlikte mülahaza edeceğiz. Muhterem hocam, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yurdu olan Medine'deyiz artık ve Medine-i Münevvere'nin o atmosferini sizler anlatırken hep peygamber misafiri olma şuuru olarak ifade etmiştiniz. Hac ibadetlerini Mekke'de yaparken Allah-u Teala'nın beytinde Allah-u Teala'nın misafiri olma noktasındaki bilinci anlatırken, ifade ederken Medine'de nasıl bir peygamber misafiri olma halini yaşarız?
2: Haccın önemli merhalelerinden biri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarettir. Mutlaka hac ziyaretine bulunanlar, ümre ziyaretine bulunanlar, o kutsal topraklara gidenler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmeden dönmezler. Onu ziyaret etmeden nasıl dönülsün ki?

Fahri cihan, fahri alem, rahmeten lil alemin, bütün kainatın övünç kaynağı, yaratılanların en şereflisi, bütün alemlere rahmet olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada. Bu da Allahü Teala'nın bize bir nimeti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gökte değil, Miraç gibi bir yerde değil, kabri belirsiz değil, dünyada, yeryüzünde, bilinen bir yerde, hepimizin bildiği bir yerde, herkes tarafından bilinen bir yerde, Medine-i Münevvere'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. İşte o yeşil kubbe, o ravza, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli hanesi. Orası onun mescidi, orası onun evi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem saadetli ömrünün 10 yılını yaşadığı yer. Hazreti Ayşe annemizin odası. Hemen arka tarafı, yeşil kubbenin arkasına doğru kalan yer, Hazreti Fatıma annemizin, Hazreti Ali radıyallahu anh efendimizin evi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ayşe annemizin odasında, onun yatağında, onun kucağında, saadetli başı onun bağrındayken vefat etti ve orada metfun, orada defnoldu, işte yeşil kubbenin altında. Bütün hatıralar orada. Bütün rahmet, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den yayılan o gül kokusu orada, menbaı orada. Mutlaka Medine-i Münevvere ziyareti her mümini heyecanlandırır, her mümini coşturur. Aynı o Kabe-i Muazzama'da görmüş olduğu heyecan gibi, Beytullah'ta yaşamış olduğu o manevi atmosfer gibi farklı bir heyecanla, ama yine heyecanın zirvesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret etmenin o sıcaklığı, o heyecanı, o ev sahibinin misafirine hissettirdiği yakınlığı orada herkes hisseder. Hac ve umre yolculuğu yapan kıymetli misafirler, Allahü Teala'nın misafirleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme misafir olan o Medine'nin ziyaretçileri de ya hacdan önce veyahut da hacdan sonraki dönemlerinde mutlaka Medine-i Münevvere'de 3-5 günde olsa bu ziyareti tamamlar, onun ravzasına yüzünü sürerler. Sahabe-i kiram efendilerimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı Medine-i Münevvere'de karşılamıştı. Sahabeler Peygamber aleyhisselam Medine'ye teşrif edince büyük bir heyecan yaşadılar. O içlerindeki heyecan, aşk ve muhabbet, tala'al bedru aleyna, üzerimize dolunay doğdu o veda tepelerinden diyerek Peygamber aleyhisselamın gelişini bir dolunayın doğuşuna, karanlığı bertaraf eden o ışığa benzettikleri gibi, aslında müminler de Medine-i Münevvere'ye vardıklarında o Medineli Ensar'ın heyecanını yaşıyorlar. Burada önemli olan konu şu: Peygamber Efendimiz aleyhisselamla karşılaşmak, onunla mülaki olmak. Sanki Peygamber aleyhisselam asr-ı saadette olsaydı da biz onun ziyaretinde bulunsaydık ve dünya gözlerimizle de onu görseydik, nasıl bir heyecana kapılacaksak aslında hala aynı heyecan devam ediyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam orada. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyaret bir merhaleyle olur. Oraya vardığımızda günümüzde ilk olarak otellere yerleşilir. Otellere yerleştikten sonra toplu olarak hocalarımızın rehberliğinde ziyaret için bir vakit belirlenir ve o vakitte orada toplanılır. Kişi ne kadar bilinçli, ne kadar huzurlu, ne kadar kalbini toparlarsa, kimin yanına gittiğini, kimin beldesinde bulunduğunu, hangi şehre indiğini ve nereyi ziyaret edeceğini, biraz sonra kiminle mülaki olacağını, kimin huzuruna çıkacağını bilirse, o halde tavırları başka olur, adımları başka olur, nefes alışverişi başka olur, heyecanı başka olur, kalbi başka atar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna edeple varılır, huzurla varılır. Onun için kişi en güzel kıyafetlerini giyer, en güzel kokularını sürünür, en güzel adımlarını atar. Adeta yerdeki kumları, taşları incitmemekçesine adımlarını

0: latif atar. Nefeslerini latif bir şekilde alır verir. Kelimesine, kelamına, sözüne dikkat eder. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli huzuruna yavaş bir şekilde, huzurlu bir şekilde varır. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı ziyaret etmek bir müminin hayatının en kıymetli anlarındandır. En büyük müjdelere nail olacağı müstesna vakitlerdir. Belki o ziyaretten sonra ömrüm boyunca belki bir daha böyle bir ziyaret nasip olmayacaktır. İnsan o anı hayatının ilk ve son fırsatı olarak görmeli. Ne buyuruyor Peygamber aleyhissalatü vesselam? Men zârani ba'de vefâti feke'enneme zârani fî hayâti. Vefatımdan sonra beni ziyaret eden hayatımda ziyaret etmiş gibidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'de olsa, biz de onun asr-ı saadetinde olsak, yanına varsak, saadetli elini öpsek, dizinin dibine otursak, onun hoş sohbetini dinlesek, onun hoş kokusunu teneffüs etsek, o havayı solusak nasılsa bugün de hala öyledir. Aynı heyecan, aynı hissiyat devam etmektedir. Çünkü Peygamber aleyhisselam hala oradadır. Evet. Yine Peygamber aleyhisselam kendisini ziyaretiyle ilgili ne buyuruyor? Her kim beni ziyaret ederse vecebet lehu şefaati, benim şefaatim ona vacip olur. Ben ona şefaat ederim buyuruyor. Efendimiz aleyhisselamın şefaati zaten bizim en çok arzuladığımız şey değil mi?
1: Evet.
0: Onun şefaatine nail olmaktan daha kıymetli ne var? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendini ziyaret edeni boş gönderir mi? Biri size misafir olsa, değil mi? Mutlaka ona vereceğiniz bir şeyler olur.
1: Tabii.
0: Güler yüzünüz olur, ikramınız olur. Peygamber aleyhissalatü vesselam ev sahibiyken onun ikramı çok büyük olur ki o da en büyük ikramı onun şefaatidir.
1: Evet.
0: Yine Efendimiz aleyhisselam kim bana salat ederse Allahü Teala benim ruhumu iade eder ve ben onun selamına karşılık veririm buyuruyor Peygamber aleyhisselam. Şimdi bu ne kadar büyük bir mülaki olur, ne kadar büyük bir huzur, ne kadar büyük bir güzellik.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Biz de salavat-ı şerifeyle anlattıklarınızı tatbik etme gayretiyle bir şey yapmış olalım. Hocam tabii ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmenin de bir takım edepleri var. Sesin yükseltilmemesi mesela bunlardan bir tanesidir ki ne gibi detaylar var burada? Efendimiz'i nasıl ziyaret etmeliyiz?
0: O zaman gelin birlikte bu ziyareti gerçekleştirelim.
1: İnşallah.
0: Tefekkür alemimizle, anlatımımızla, zihin dünyamızla, ruhumuzla bunu yaşayalım. Bedenimizle de yaşarız inşallah oraya vardığımızda. Hacılar her yıl bunu yaşar. Ümreye gidenler bunu yaşar. Bizler de bunu yaşayalım ve bu ziyaretlerimizi mümkün olduğu en kısa zamanda da yapalım.
1: İnşallah.
0: Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret etmek günümüz şartlarında ulaşılamayan bir şey değil.
1: Evet.
0: Çok büyük rakamlar değil. Diğer muadil kilometrelerce uzaklıktaki seyahat rotalarının meblağı kadar bir meblağdır. Ama manası, derinliği çok büyüktür. O başka bir yere seyahate benzemez. Başka birini ziyarete benzemez. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve hacılarımız, ümrecilerimiz, Resulullah aleyhissalatü vesselamın ziyaretçileri Medine-i Münevvere'ye, Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli kabri şerifine yavaş yavaş yaklaşırlar. Adım adım yaklaşırlar. Her adım onları Peygamber Aleyhisselam'a yaklaşık bir metre daha yakınlaştırmıştır. Bir sonraki adım biraz daha yakınlaştırmıştır. Peygamber Aleyhisselam'a yakın olabilecek en yakın noktaya biraz sonra varacaklardır. Kalplerinde onun sevgisi, dillerinde Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed salavat-ı şerifi veyahut da buna benzer salavat-ı şerifelerle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam selamlanır. Günümüzde biz ilk kafilelerle grup halinde vardığımızda tabii kadınların ziyaret etme yerleriyle erkeklerinki aynı olmadığı için ilk selamlamayı beraber yaparız.
1: Evet.
0: Nerede yaparız? Yeşil Kubbe'nin karşısında hemen avluda, zaten onu açıklıktır. Ona şöyle bir yaklaşık 50 metre 20 metre mesafede durulacak en yakın bir yerde kafilemizle, grubumuzla dururuz. Hanım hacılarımız, ümrecilerimiz bir taraf.

0: tarafta, erkekler bir tarafta ve hocalarımızın nezaretinde işte Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i hane-i saadetinin önünde, kabr-i şerifinin önünde, zat-ı şerifinin önünde, vecih-i şerifinin yani yüzünün karşısındaki hizada durarak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i selamlarız. Daha sonra erkek hacılarımızla ayrıyetten içeri girdiğimizde ve hanımlar da yine ziyaret ettiklerinde Peygamber aleyhissalatü vesselamın kabri şerifini bu sefer Mescid-i Nebevi'nin içinden ziyaret ediyoruz. Evet. İşte içi de burasıdır. Efendimiz aleyhisselamın bu kabri şerifinin dıştan görünüşüdür. Yeşil kubbenin, bu da mescidin içinden olan yerdir ki bunun önündeki şu yeşil halıyla işaretlenen yerde zaten Bab-ı Selam kapısından girildiğinde, yani selamlama kapısından girildiğindeki bir koridordur. Evet. Buradan girdiğimizde Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme en yakın olduğumuz yerdir. Ve Bab-ı Selam'dan içeriye grubumuzla beraber girdik. Terliklerimizi bir kenara bıraktık ve çıkardık. Artık Mescid-i Nebevi'nin içindeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önüne doğru yaklaşıyoruz ve önce daha bu tam yeşil kubbenin altı, yani burası evet. Peygamber Efendimiz'in evi, hane-i saadeti, ama onun hemen önü, yani bu direğin başladığı yerle Peygamber Efendimiz'in minberine kadar olan kısım cennet bahçesidir. Peygamber aleyhissalatü vesselam "Mâ beyne beyti ve minberi", benim evimle minberim arası. Evi neresi? İşte burası. Bu duvar Peygamber aleyhisselamın evinin, saadetli hanesinin duvarı. Burayla minber arası, yani günümüzde hutbe okunan yer, Peygamber aleyhisselamın hutbe okuduğu yerdir. O arası cennet bahçelerinden bir bahçedir buyurduğu yerdir. Bu koridordan geldiğimiz zaman cennet bahçesinin önünden geçerek ve buraya ulaşılır. Bu sütunlar bizi karşılar. Nedir bunlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanındaki mescidin, hane-i saadetin sütunlarıdır.
1: Evet.
0: Aynı olduğu yere konulmuştur. Abbasiler döneminde yenilendiğinde, o hurma kütükleri mermer sütunlara dönüştüğünde bunlar yapılmıştır. Ve bu üzerlerindeki hurma yaprağına benzeyen bu şekiller de o zaman mescidin üst tavan sınırını göstermektedir. Ve bunlar da hurma lifleriyle, hurma yapraklarıyla örüldüğü nihai noktayı göstermektedir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın zamandaki direkler işte böyle tam buradaydı ve en nihai noktası, tavanı da buradaydı. Bunlar da onu temsil eder. Ve ilk olarak burada iki tane buraya benzer boşluk vardır. Onlardan geçildikten sonra o bir ara boşluktur. İşte buraya ulaşılmaktadır. Burada bir ayet-i celile bizi karşılar ki bu halen şu an Efendimiz Aleyhisselam'ın mescidinin ziyaret kısmı da tam olarak bu şekildedir. Estaizu billah. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, la terfa'u esvatekum fevka savtin nebi, sesinizi peygamberin sesinin daha üzerine çıkarmayın. Yani burası bir edep yeridir. Sessiz olma yeridir. Nefesini alırken bile sessiz bir şekilde alıp verme, her hareketini kontrol etme, adımlarını yavaşça adımlama, hareketlerini yavaşça yapma, sesini yavaşça söyleme yeridir. Ve burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu deliğin olduğu yer tam Peygamber aleyhissalatü vesselamın saadetli bedeninin, saadetli yüzünün karşısıdır. Buraya muvacihe-i Resulillah denilir. Yani Peygamber aleyhisselamın saadetli yüzü, Peygamber aleyhisselamla yüz yüze. İşte buraya gelen ziyaretinde, buraya doğru dönen bir mümin tam Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle karşı karşıyadır. Buraya giremediğinde de mescidin dışında da yine bu yeşil kubbenin karşısında yine Efendimiz aleyhisselamla karşı karşıya kalmaktadır. Ve burada bir söz vardır. Şurada yazılı. Hüna esselamu ala Resulillah. Burada Peygamber aleyhisselama selam getirilir. Peygamber aleyhisselama burada selam getir. Burada hüna esselamu ala Ebi Bekir es-Sıddık. Hüna esselam ala Ömer ibnil Hattab. Burada Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh. Burada Ömer ibnil Hattab radıyallahu anh'a selam verilir şeklinde bir ifade vardır. Efendimiz aleyhisselamın, Hazreti Ebubekir Sıddık, Hazreti Ömer radıyallahu anhuma efendilerimizin kabirlerinin olduğu yerdir. Peygamber aleyhisselatü vesselam burada metfundur.

0: Onun ayak ucunda Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın başı vardır. Hemen evet. arka tarafında ve onun omuz hizasında da Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin kabri şerifi vardır. Evet. Biz burada
1: burası tabii bu kapının olduğu yer kıble cihetine baktığı için evet. Tam bir yüzleşme gibi değil
0: evet.
1: mi hocam?
0: Yani. Evet. İşte artık Resulullah aleyhisselam'la yüzleşme. Buradan ne anlarsan anla hocam. İnsan kalbi buradan ne anlarsa Peygamber aleyhisselam'la yüz yüze geldiğinde onunla karşı karşıya geldiğinde insan ne anlayabilirse orada onları anlar, onları hisseder. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmek büyük bir şereftir. İşte Peygamber Efendimiz'in huzurundayız. Peygamber Aleyhisselam'a yaklaşılabilecek en yakın yerdeyiz. Ne diyoruz orada edeple? Esselamu aleyke ya Resulallah. Esselamu aleyke ya Habiballah. Esselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Peygamber Aleyhisselam'ın isimlerini zikrederek ona selam verilir. Çünkü bu Allahü Teala'nın emridir. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Estağfirullah. İnna Allahe ve melaiketahu yusallune alen nebi. Muhakkak Allah ve melekleri peygambere salat ediyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Sallu aleyhi ve sellimu teslima. Siz de ona salat edin ve ona tam bir teslimiyetle selam verin. İşte o selam verin emrinin en güzel gerçekleştiği yer burada Efendimiz Aleyhisselam'ın karşısında. Efendimizin hadis-i şerifinden öğrendiğimiz üzere Peygamber Efendimiz de orada Allahu Teala bana ruhumu iade eder buyuruyor. Peygamber Aleyhisselam'ın ruhu iade edilir ve orada her birimizin selamına karşılık verir. O bize ismen teker teker dua eder. Burada Peygamber Aleyhisselam'la karşılıklı olmanın, onun duasına mazhar olmanın en özel anlamı ve en özel yeridir. Tabi bu demir şebekeler Sultanahmet Han tarafından yaptırılmış. Bunların üzerinde yazılan bütün yazılar hepsi Osmanlı döneminde icra evet. edilmiş. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin. Bu zikir devamlı hem bu tarafta hem bu pencerelerde hem bu pencerelerde yazılır ki bu aynı zamanda İstanbul'da Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri'nin ziyaretindeki Hacet Penceresi denilen evet. o pencerede de aynısı yazar. Aynı şekildedir. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. Evet. Muhammedur Resulullah Sadıkul Vadil Emin zikri. Burada tekrar olunur ki bu yani aynı zamanda o bu ziyarette bu zikri de yapmak. La ilahe illallahül melikul hakkul mubin. Çünkü bu zikri yapmak da Peygamber Efendimiz çok faziletli olduğunu belirtmiştir. Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaret ederken de bu zikir yapılarak Allahü Teala'ya şükredilmiş olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi selamladıktan sonra Esselamu aleyke ya Nebiyallah dedikten sonra onun vefakar arkadaşı, halifesi, Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra o İslam'ın sancaktarlığını, bayraktarlığını yapan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimizin önünde duruyoruz. Ve ona da Esselamu aleyke ya Ebu Bekir Sıddık. Esselamu aleyke ya Halifete Resulillah. Ey Allah Resulü'nün halifesi. Ey Sıddık olan Hazreti Ebubekir. Allah'ın selamı senin de üzerine olsun diyoruz. Ve hemen azıcık yanına yine bir iki adım atıp bu sefer Hazreti Ömer Efendimizin önüne geldiğimizde de Esselamu aleyke ya Ömer ibn el-Hattab. Esselamu aleyke ya Emir el-Mü'minin. Ey Ömer bin Hattab radıyallahu anh. Allah'ın selamı senin üzerine olsun. Ey müminlerin emiri Allah'ın selamı senin üzerine olsun diyerek böylece selamlamamızı tamamlıyoruz.
1: Evet hocam. Allah-u Teala giden kardeşlerimize oradaki yüzleşmelerinde, muvacihelerinde istifade edebilmeyi nasip eylesin. Evet. Efendimizin şefaatine nail olmayı nasip eylesin. Gidemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda gitmeyi kolay kılsın inşallah diyelim, nasip eylesin. Değerli hocam, Medine-i Münevvere tabii ki İslam tarihinde çok önemli hadiselere, hatıralara şahitlik etmiş bir yer. Dolayısıyla Uhud gibi mesela yerlerin bu kıymeti harbiyesi büyüktür. Buraları gezerken de Hacı adayı haccını bitirdi, Medine-i Münevvere'de Efendimiz'i ziyaret etti. Medine'deki bu kıymetli yerleri ziyaret ederken kazanımlarını, o ruh dünyasındaki etkileri nelerdir hocam?
0: Tabii Medine-i Münevvere'de zirvede Peygamber Efendimiz'in ravzası vardır. Hane-i saadeti vardır, hücre-i saadeti vardır. İşte orası da burasıdır. Bunun kapısından Babul Bakiye kapısından çıkan mümin,

0: büyük bir heyecanla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ı ziyaret etmenin heyecanıyla oradan çıkar. Tabi buradaki ecdadımızın yapmış olduğu hizmetler, mesela Yeşil Kubbe Sultan 2. Mahmut döneminde bu haline gelmiş, böyle yeşil şekle, yeşil boyayla boyanmıştır, yeşil hale bürünmüştür. Sultan Abdülmecid Han döneminde çok kapsamlı bir çalışma yapılmış. Günümüzde gördüğümüz bu tezyinatın çoğu onun dönemindedir. Mesela hemen bu Bab-ı Selam tarafında, hemen kıble tarafında duvarda dünyanın en uzun bir hat koridoru vardır. O da toplamda hatlar yaklaşık 2000 metreyi bulmaktadır. Ama 40 metrelik hat boyunca da 3 sıra halinde ayet-i celileler ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri, orada Efendimiz Aleyhisselam'ın 202 tane ismi yazılmış ve her bir arasında da 101 tane Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diye Peygamber Aleyhisselam'ın salavatı yazılmıştır. Kim yazmıştır bunu? Abdullah Zühdi Efendi. Yani o kazasker Mustafa İzzet Efendi'nin talebelerinden, yine aynı hattın üstadlarından gelen Sultan Abdülmecid Han döneminde hat yarışmasında birinci olan Abdullah Zühdi Efendi en güzel hatları oraya yazmış. Onun nakışlarını yapan, onun mermere kazıyan hakkaklar, nakkaşlar en güzel nakışlarla, en güzel boyalarla onu yazarak bu tezyinatı onun manasına uygun olacak en güzel şekilde yapmaya gayret etmişler. Babul Bakiya'dan, yani Baki kabristanına bakan kapıdan çıktıktan sonra da tabii orada hemen Baki kabristanı vardır. Asıl ismi El Bakiya'dır ama Türkçe'de Baki kabristanı diye daha çok söyleniyor. Orada Hazreti Osman radıyallahu anh Efendimiz orada metfundur. Peygamber Aleyhisselam'ın hanımları, annelerimiz, Hazreti Meymune annemiz Mekke'dedir. Hazreti Hatice annemiz radıyallahu anhuma Mekke-i Mükerreme'dedir. Ama diğer annelerimizin hepsi burada metfunlardır. Peygamber Aleyhisselam'ın kızları Hazreti Zeynep, Hazreti Fatıma, Hazreti Rukiye, Hazreti Ümmü Gülsüm radıyallahu anh, Hazreti Abdullah'la Hazreti Kasım radıyallahu anhuma, onlar Mekke'dedir. Yine Peygamber Efendimiz'in oğlu Hazreti İbrahim radıyallahu anh burada Cennetül Baki kabristanındadır. Efendimiz'in amcası Hazreti Abbas radıyallahu anh, halaları, ashab-ı kiram efendilerimiz hep burada o Baki kabristanında metfundurlar. Ve tabi Ravza'dan sonra Peygamber Aleyhisselam'ı ziyaretten sonra Efendimiz Aleyhisselam'ın en yakını olan ve hayatında ona en çok destek olan ve vefatında da en çok üzüldüğü kişi Hazreti Hamza amcası, Allahu Teala'nın aslanı radıyallahu anh Efendimiz'i ziyaret etmek. O da Uhud'dur. Yani bir anlamda bu Mescid-i Nebevi'den sonra Medine ziyaretlerinin zirvesine Uhud ziyareti gelir. Hazreti Hamza radıyallahu anh Efendimiz ve Uhud şehitleri oradadır. O büyük hadise, o İslam tarihinde çok önemli olayların yaşandığı, Peygamber Aleyhisselam'ın bizzat sahabeler tarafından adeta bir sevgi çemberiyle kuşatıldığı yer Uhud'dur. Böylece Medine ziyaretleri de devam eder.
1: Hocam tabii ki akıllardaki en büyük soru şudur. O kadar hani hac ibadetini yerine getirdik, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyaret ettik. Buradaki Medine'deki tüm istifadeleri yararlandıktan sonra bütün bu kazandığımız kazanımların her birini hayatımıza nasıl taşıyacağız? Programımızın sonunda dilerseniz buraya değinelim. Birkaç cümleyle bu konuyu ele alabilirsek çok mutlu oluruz. Zira büyük bir kazanımdan bahsettiniz ve akabinde bunu hayatımızın bir nizamı, bir düzeni haline getirmek bizler için çok elzem bir husustur.
0: Evet, düşünün ki bir mümin Beytullah'ı ziyaretten gelmiş. Evet. Yani birkaç gün önce Allahü Teala'nın misafiriydi. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın yanından gelmiş. Birkaç gün önce Resulullah Aleyhisselam'ın misafiriydi, ziyaretçisiydi. Efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu gibi hacılar ve ümre yapanlar Allah'ın elçileridir. Allah-u Teala'ya misafirlikten, Peygamber Aleyhisselam'ın misafirliğinden dönen bir kişi, o edep şehrinden, o Kur'an şehrinden, o İslam şehrinden, Beytullah'ın yanından dönen insanda mutlaka oraların bir izi olur, oraların bir hissi olur. Oraların hali, tavırlarına, kendi haline yansımıştır, yansıması gerekir. Artık hacdan dönen, ümreden dönen kişi daha sabırlıdır. Kelimelerini daha seçerek konuşmaktadır. Peygamber Aleyhisselam'ın huzurunda öğrendiği, sesini yükselt

0: etmeme, bağırmama, kızmama, hiddetlenmeme ahlakını hayatında daha fazla uygulamaya gayret etmektedir. İşte hacıya düşen, ümreciye düşen budur. O karşılığı cennetten başka bir şey olmayan, o mükafattan dönen, günahlarının kesin olarak affolunup şefaate nail olduğu Arafat'tan, Müzdelife'den, Mina'dan dönen insanda mutlaka güzellikler, huzur yansımaktadır.
1: Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah-u Teala razı olsun. Ağzınıza sağlık, emeğinize sağlık. Efendim bu bölümde Hakan Öner hocamızla birlikte Medine-i Münevvere'ye yöneldik. Gönül dünyamızı oraya çevirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimizin nasıl ziyaret edileceğini, ziyaret edep ve usullerini dinledik. Medine-i Münevvere'deki ashab-ı kiramın hatıralarını ve tüm bu kazanımlarımızı hayatımızın bir parçası yapmak için neler yapmamız gerektiğinin tavsiyelerini de öğrendik. Rabbimiz Teala giden ve hac ibadetini yerine getiren, ziyaret eden tüm kardeşlerimizin ibadetlerini, ziyaretlerini kabul eylesin. Bizlere de tüm bu öğrendiklerimizi hakkıyla idrak edebilmeyi ve yerine getirebilmeyi nasip müyesser eylesin. Selam ve hürmetlerimizi arz eder, dualarınızı istirham ederiz efendim.

Hac Rehberi. Fatih Yasin Demiral, Hakan Öner. Hac Rehberi.

Ya Rab, azabınla beni terbiye etme. Bana merhamet et. Çünkü solgunum. Daha ne kadar sürecek Rabbim? Bilmiyorum ne vakte kadar beni ne zaman anacaksın. Bilmiyorum bana ne zaman sahip çıkacaksın. Evet Rabbim, biliyorum değersizim, günahkarım. Affa layık değilsin diyebilirsin. Ama sen ey Rabbim, bana layık olanı değil, sana layık olanı yap. Kerem ve merhametinle bana davran. Beni zincirlerimden kurtar ki bütün yüreğimle sana şükredeyim. Bütün güzelliğini göreyim ve göstereyim. Ya Rab, niçin senden uzaktayım? Kurtar beni Rabbim. Görüyorsun ki seni sevenler azalıyor. İnsanlar içinde emin olanlar tükeniyor. Ne vakte kadar yüzünü benden gizleyeceksin? Ya Rab, gözümün nuru senin cemalindir. Kalbimin gıdası senin rahmetindir. Hayatım senin kudretindir. Gözyaşlarım senin şefkatindir. Ve bil ki Rabbim, kimseye vermediğim şu kalp ancak senindir. Sen bu kalbi koru Rabbim. Beni bir Müslüman olarak katına, sevdiklerinin yanına al. Beni peygambere, şehitlere, salihlere arkadaş olanlardan eyle. Onlara dost ve sevgili olayım. Ya Rabbi, derdimi biliyorsun. Kalbimin hüznünü biliyorsun. Sana varmak için çektiğim acıları biliyorsun. Görüyorsun ki Rabbim, her şeyi kaybettim. Günden güne kuvvetten düşüyorum. Ama Rabbim, ben hiç ümitsiz olmadım. Sana dua ettiğimde bedbaht olmadım. Görüyorsun ya Rabbim, bu dert dilime ve kalbime dokundu. Senden şifa diliyorum. Korkuyorum Rabbim. Dilimin seni anlamasından, kalbimin seni unutmasından korkuyorum. Rahmetinden beni bu korkulardan emin kılmanı bekliyorum. Her sevgi, her bakış bir gün kaybolur ama Rabbim, sen hepsinden başkasın. Her dost, her sığınak bir gün yıkılır ama Rabbim, sen her zaman varsın. Her yüz, her gönül bir gün yüz çevirir.

ama sen hepsinden başkasın, yüz çevirmezsin. Her yıldız, her parıltı bir gün söner ama sen başkasın Rabbim. Sen yerlerin ve göklerin nurusun. Sen hiç sönmeyen nursun. Ey Rabbim, bil ki bu kalbi sana vermek ve senden başkasını bu kalbe sokmak istemiyorum. Beni bu istek ve niyetimden ayırma. Bana güç ve nur ver. Kalbimi sevginle yaşat Rabbim. Sen sevmezsen beni, bağışlamazsan günahlarımı bilmiyorum ne yaparım. Senin gibi seven yok ki ona koşayım. Senden başka kuvvet yok ki ona dayanayım. Senin gibi sadık sevgili yok ki kalbimi ona vereyim. Rabbim, sen beni nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ama şunu biliyorum ki sen benim Rabbim ve sevdiğimsin. Ben yalnız seni seviyor ve yalnız sana yalvarıyorum. Her şeyi yalnız senden istiyorum. Beni başkalarına muhtaç etme ya Rabbi. Başkalarına el açtırma. Başkalarının eline baktırma. Beni başkalarına havale etme. Ya Rabbi, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İbrahim'in şefkatiyle geliyorum. Sana gelmeme engel olan şeyleri bana göster. Göster ki onları kurban edeyim. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Beni selamet sahiline ulaştır. Sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed'in kulluğu ve aşkıyla geliyorum. Beni Miraç'a çıkarmanı diliyorum. Ya Rab, eğer nefsim firavunlaştıysa Musa'nın tatlılığıyla gel bana. Kalbim cahilliğe Mekke'sine döndüyse Muhammed'in sırrı ve aşkıyla gel bana. Musa gibi yalnız kaldım. Harun'un desteğiyle gel bana Rabbim. Nefsimle boğuştuğum zamanlarda Nuh'un gemisiyle kurtar beni. Rahmetinin susuzluğuyla yanıyorum. Senden Hacer'in zemzemini diliyorum. Rabbim, senden senin sevgini, sevgilini sevmeyi, sevdiğinin sevgisini, sevdiklerini sevmeyi, sevdiklerinin sevgisini, sevenlerini sevmeyi, sevenlerinin sevgisini istiyorum. Ey sevginin sahibi, yaratılmışları çok seven, sevgisi hiçbir varlığın sevgisine benzemeyen, sadakatli, sözünden dönmeyen, sevdiklerine şefkat eden Allah'ım, bize sevgiyle kardeş olmayı öğret. Ey şefkatin Rabbi, kullarının günahlarına bakmaksızın rızık veren, şefkatiyle belalara karşı zayıf varlığımızı esirgeyen sevgili, günahlarımızı denizler kadar çok olsa da döktüğümüz bir damla gözyaşına bağışlayan sensin. Bütün isyanımıza rağmen üzerimizden tesellisini esirgemeyen, sıcak merhametinden ellerin soğukluğu ve düşmanlığına bırakmayan, bizi bizimle anan Allah'ım, bize şefkatle büyümeyi öğret. Bizi sevdiğin kullarına şefkatin annesi ve babası kıl. Bizi Rahman ve Rahim'inin gölgesinde bir şefkat çocuğu gibi büyüt. Şefkatle terbiye et. Şefkat eri eyle dostlarımızı. Ey bağışlamanın Rabbi, kalbimizin kirine bırakmaksızın ulvi dergahına kabul eden Allah'ım, günahlarımızı dünya ve ahirette gizleyen, bizi bizden çok arayan, verdiği sözden dönmeyen, kullarına tesellisiyle huzur veren Allah'ım, ey güzellikleriyle kalbimizin sevgisi ol.

Lan Allah'ım, benim rahmetim günahkarlardır diyorsun. Bu sözden öte gayrı gidecek kapımız, ağlayacak dostumuz, sığınacak başka bir kalemiz yoktur. Sen affın sahibisin, bizleri affet. Sen ki her sehrin rüzgarında bize kulak veren, her gecenin karanlığında ahlarımıza ses verensin. Bize adliyle değil, lütuflarıyla gelen Allah'ım, feryadımızı dinliyorsun. Rahmetinle kuşat günahlarımızı. Adem gibi kabulünü görelim tevbemizin. Ey seslenenin sesine kulak veren, ey dua edenin duasına cevap veren Allah'ım, müminlerin duasına rahmet et. Ey canımın canı olan Allah'ım, madem senin lütfunla yaşıyorum, madem üflediğin ruhu taşıyorum, artık kendimi kirletmeyeceğim. Madem kalbimi aydınlatan sensin, bütün yalan düşünce ve hisleri kalbimden uzak tutacağım. Madem kalbime misafir oldun, senden başkasını içeri almayacağım. Madem ki bana hayatı veren sensin, hayatımla seni anlatacağım. Ey gönlümün hakiki sultanı, seni görmesem ne rahatım ne huzurum olur. Sen diyorsun ki onlar Rablerine bakarlar. Ya Rab, ben onlardan değil miyim? Ey ruhumun arkadaşı, beni şu dünya toprağından kopar da cennetin bir köşesine dik. Hem ben hem cennet ehli seninsin. Bana öyle güzel bir koku ver ki bu Muhammed'in çiçeği, kokusu Muhammed'in kokusu denilsin. Ey yalnızların yoldaşı, eğer benimle konuşmazsan kalbimi sükunetle doldurup buna katlanacağım. Kıpırdamadan duracağım ve sabırla bekleyeceğim. Muhammed'i bekleyeceğim, Hatice'yi bekleyeceğim, Ali'yi, Bilal'i bekleyeceğim. Beni sana getirmelerini isteyeceğim. Ey nurların nuru, ey sıkıntılı kalplerin huzuru olan Allah'ım, gönlümdeki kirleri temizle, musibet ve acılara katlanacak kuvveti ver bana. Bana aşkını ver ki sana hizmet edebileyim. Bana öyle bir iman ve kuvvet ver ki kimsesizlerden yüz çevirmeyeyim. Kötülerin önünde diz çökmeyeyim. Aklımı ve kalbimi fani hadiselerin üzerine çıkaracak bir anlayış ver bana. Beni kapından kovma Allah'ım. Kovarsan da bir gün mutlaka açar.

Sen öyle zenginsin ki nurunun bir pırıltısı bütün ihtiyaçlarımıza yeter. Ve o nur eksilmeden sana döner. Yalnız ve sessiz senin gök kubben altında mütevazi gönlümle yüzümü sana çeviriyorum. Ben seni bilince her şey arkadaş oldu bana. Ne mutlu bana ki kalbim seni sevdi ve gönlüm ayaklarına değdi. Beni bu huzurdan ayırma Allah'ım. Ey sonsuz hayat sahibi, ölmüş kalplerimize hayat ver. Gönüllerimizi sükunete kavuştur. Dünyanın peşine düşmüş nefsimize sana inanmanın şerefini göster. Halimizden şikayetçiyiz. Senin sonsuz hazinelerin pahalı. Biz ise yoksuluz. Biz fakirlerden güzelliğini gizleme. Muhammed'in imanını ve aşkını pahalı verme. Bize öyle gönüller ver ki dünyada karar kılmasın. Şu çürümüş varlığımızı bir yanardağ yap. Ta ki senden başka her şey o ateşte yansın. Bizlere kalbi selim ver. O kalple biz sevgi dersini alalım. Bizi hizmetine al. Bize İbrahim aşkını ve teslimiyetini ver. Ver ki şu dünya ötesinde yanmayalım. Ya Rab, herkes kendince benim yoldaşım oldu. Lakin kimse içimdeki sırrı anlamadı.

Ey Rabbim, benim bu dünyada yarim kimdir? Musa seninle konuştu. Ya ben kimle konuşayım? Biliyorum, ben zalimim. Kendime zulümler ettim. Nefsim koskoca bir dağ gibidir. Tecelli et ki bu dağ parçalansın. Gözümden perde kalksın. Ey Rabbim, ben senin kulun ve bu çölün lalesiyim. Ben bu alemde yalnız kalmışım. Senden sırlarımı anlatacak bir mahrem isterim. Deliliği deliliğime yakın olsun ki kendimi onda göreyim, ona sırlarımı vereyim. Ey Rabbim, varlıkta da yoklukta da fakirim. Bilgimle de bilgisizliğimle de cahilim. Ey Rabbim, benden sana çıkanlar benim basitliğimi, senden bana gelenler senin kerem ve merhametini gösteriyor. Eğer ben iyi şeyler yapıyorsam, bu senin yardımınladır. Kötü şeyler yapıyorsam bu nefsimdendir. Başıma gelen musibetler senin adaletindir. Ve bilirim ki sen beni şefkatinle tokatlıyorsun. Ey Rabbim, nefsime karşı vekilim sensin. Beni nefsimle baş başa bırakma. Dilersen her şeyi al benden. Ama ne olur, benden darılma. Sana yönelmişken nasıl umutsuz olabilirim? Ve ben sana nasıl şükretmem ki bana bu huzuru veren sensin? Hangi dost daha yakındır senden? Hangi sevgili senden daha çok sever beni? Hatalarıma, günahlarıma, vefasızlığıma rağmen. Ey Rabbim, sen ne güzel bir sevgilisin ki sevdiğinin ayıbını gizleyip örtüyorsun. Ve ne kadar lütufkarsın ki benden olmayan güzellikleri benden gösteriyorsun. Sen bana ne kadar yakınsın lütfunla ve ben ne kadar uzağım sana günahlarımla. Ey Rabbim, günahlar dilimi tutuyorsa da merhamet ve cömertliğine elimi açıyorum. Sen çeşit çeşit amel ve tavırlarla kendini tanıtıyorsun. Sen rahmet ve şefkatinle biliniyorsun. Bense günahlarımla anılıyorum. Beni temizle Rabbim. Beni bağışla. Öyleyse seninle birlikte anılayım. Ey Rabbim, nefsime celalinle, kalbime cemalinle, hayatıma hikmetinle tecelli eyle. Hatalarıma rahmetinle, mahşerde Muhammed'inle, cehennemde hasretinle, cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Cennetinde rüyetinle tecelli eyle. İlahi sana kul olmaya gayret ettim. Adaletin gayretimi içe indirdi. Yıktı güvenimi. Eğer ihsan ve keremin olmasaydı keserdim ümidimi. Ben kendi kuvvetimden senin kudretine, tercihimden tercihine sığınıyorum. Bana hasret kefenini giymeyi, vuslat toprağına gömülmeyi nasip eyle. Beni sırrında sır eyle, varlığında yok eyle. Yalnız senden yardım diliyor, yalnız sana sığınıyorum. Beni başkasına bırakma. Yalnız senden istiyorum. Beni hüsrana uğratma. Yalnız senin ihsanını bekliyorum. Beni mahrum etme. Kapını çalıyorum Rabbim. Kapıyı açmasan da ne olur kapından kovma. Ey Allah'ım, gündüz sesleniyorum, cevabını duyamıyorum. Gece sesleniyorum, yine bana rahat yok. Ne olur Rabbim benden uzaklaşma. Çünkü sıkıntım yaklaşıyor. Bana yakın ol. Dayanağım ve güvencim sensin. Allah'ım, sana güveniyorum. Yolunda yürümeyi bana öğret. Çünkü sen benim kurtarıcımsın. Ve ben ancak senin yolunda olmakla kurtulabilirim. Ey Rabbim, günah ve kusur

larımla gelirsem beni iyiliğin ve merhametinle karşıla. Rabbim, sen hak ve gerçeksin. Senin tüm yolların sevgi ve gerçektir. Kusurumu bağışla Rabbim, çünkü affın sonsuzdur. Yalnız, mutsuz ve üzgünüm. Yüreğimin sıkıntısından kurtar beni. Derdimi ve acımı gör Rabbim ve günahlarımı bağışla. Ey Rabbim, ne kazanacaksın sana günahımla gelmekten, mezara girdiğimi görmekten? Toprak seni över mi? O senin güzelliğini görür mü? O seni anlatabilir mi? Acı bana ey Rabbim, dayanağım ol. Seninleyim Allah'ım, Rabbim benim. Seni ebediyen öveceğim, sonsuz seveceğim.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: İki yiğit çıktı meydane, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, illallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Pamukçulu Osman pehlivanın aklına birdenbire bir şey geldi. Bu konak pehlivanları saray pehlivanlarıyla tutmazlar mı? Bazı bazı. Onun için o pehlivanın öbür konak pehlivanları arasında sivrilmesi, hemen hemen hepsini yenmiş olması, şöhretinin de padişahın kulağına erişmesi gerekir.
1: Zor bir iş desene.
0: Hem de adam akıllı zor. Konak pehlivanları yabana atılır kişiler değiller. Dışarıdaki pehlivanlardan da her zaman bir iki gömlek üstün odurlar.
2: Pamukçulu içinden saray pehlivanlarıyla karşılaşabilmenin başka bir yolu olmayacağını düşünüyordu. Pamukçulu İstanbul içinde idman yeri olarak Kadırgan Meydanı'nda öğrendiğinden güreş gününe kadar orada birkaç gün idman yaptı. Cuma günü de önce sabahtan Eyüp'e gitti, cuma namazını orada kıldı, arkasından bir sandala atlayarak kağıthanenin yolunu tuttu. Oraya vardığı zaman bu güzel bahar gününde orasını dolduran halkın kalabalığını görüp pek şaştı. Uzaktan uzağa duyulan davul zurna sesleri ona güreşlerin nerede yapılmakta olduğunu hemen öğretmişti. O tarafa doğru yürüdü. Güreş yerinin etrafı bir parmaklıkla çevrili bulunuyordu. Önce bunun manasını anlayamadı, sonra içeriye girilen geniş kapı gibi bir yerde bir çığırtkanın seslenişini duyunca meseleyi kavradı. Adam,
3: asker çocuk 20 paraya, başı bozuk bir kuruşa. Bütün baş pehlivanlar burada. Güreşler kıran kırana oluyor. Haydi çabuk olun. Baş pehlivan güreşleri yaklaşmıştır,
2: diye barbar bağırıyordu. Kuruşu veya 20'liği toka eden içeri gidiyordu. Bu usul Pamukçulu'yu çok şaşırtmıştı. Olur muydu böyle bir şey? Hiç para ile güreş seyrettirilir miydi? Ama biraz düşündükten sonra onlara hak verdi. Bunca masraf, pehlivanlara verilecek ödüller nasıl ödenecekti? Demek oluyor ki İstanbul'da böyle bütün masrafları üzerine alacak güreş meraklısı varlıklı ağalar pek yoktu.

Kesesini çıkararak bir gümüş kuruş çıkardı ve kapıya yaklaştı. Ama oradakiler bu dev yapılı gencin elinde kısmet zembiliyle kendilerine yaklaştığını görünce... Sen pehlivan mısın? Evet. Buraya güreşmek için mi geldin? Başka işimiz ne? Rumeli'den yeni gelmiş olacaksın galiba, öyle değil mi? 10 gün oluyor. Belli belli. Usulleri bilmiyorsun. Biz pehlivanlardan değil, seyircilerden para alırız. Kuruşunu kesene koy, geç içeri. Kusura bakmayın, usulü bilmiyordum. Öğrendin işte. Siz pehlivanlar sayesinde ekmek yiyoruz. Hiç sizden para alınır mıyız be? Hangi güreşler yapılıyor? Büyük ortalar son güreşlerini yapıyorlar. Sen sol tarafa doğru git. Pehlivanlara ayrılan yer orada.

Pamukçulu Osman pehlivan söylenen yere doğru yürüdü. Pehlivanlara ayrılmış bulunan yeri de kolayca buldu. Ve selam vererek bir köşeye oturdu. Gözlerini de hemen ortaya dikti. İlk defa gördüğü İstanbul pehlivanlarını tanımak, tatbik ettikleri oyunları görmek istiyordu. Bu da pek tabii haklıydı. Kendisini tanıyan yoktu. Fakat onu kimse de yadırgamamıştı. İstanbul'du burası, İstanbul. Hani derler ya, taşı toprağı altın. Ve memleketin her tarafında İstanbul'un taşının toprağının altın olduğu yolunda rivayetler dolaşır durur ya. Kısmetini aramak isteyen nice pehlivanlar da Rumeli'den olsun, Anadolu'dan olsun İstanbul'a akın eder dururlardı. İçlerinde kollarının kuvveti sayesinde tabii tutunanlar olurdu. Ama çoğu aradığını bulamaz, köz köz memleketine dönerdi. Bu yıllardır böyle devam eder durur. Hani derler ya, tarih tekerrür. Bu da kısmet aramak için gelmiş Rumelli bir fukara pehlivan olacaktır. Her zaman böyleleri görülürdü işte.

Konukçulu Osman Pehlivan güreşlerini seyrettiği pehlivanların hakikaten usta şeyler olduklarını hemen anladı. Bunlar sona kalmış büyük orta pehlivanlar olduklarından seçkin pehlivanlardı. Zaten İstanbul gibi bir yerde başka türlü bir pehlivanın tutunmaması gerekirdi. Meydana 5-6 pehlivanları çıkınca daha güzel ve daha heyecan uyandırıcı güreşler seyretti. Bu pehlivanlar daha iri ve daha kuvvetli oldukları gibi ustalıkları da daha fazlaydı. Bu güreşler sona yaklaşırken Cazgır

0: Boş pehlivanlar soyunsunlar diye seslendi. O zaman Pamukçulu Osman pehlivan da bir besmele çekerek soyunmaya başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Kısmetini giyerek paçalarını güzelce bağladı. Nihayet Cazgır baş pehlivanları ortaya çağırınca yerinden kalkarak yağ kazanına doğru yürüdü. Seyirciler tanıdıkları pehlivanları bol bol alkışlıyorlardı. Onu tanıyan olmadığından tabii kendisini kimse alkışlamamıştı. Yalnız seyirciler birbirlerine sorup duruyorlardı. Bu pehlivan da kim? Yeni gelmiş bir garip olacak. İlk defa görüyoruz. Boyu posu iyi ama pehlivanlığı nasıl acep? Bunu şimdi göreceğiz. Nereli acep? Kim bilir? Bunlar kendilerini bir şey sanıyorlar. İstanbul pehlivanlarını yumuşak, yenilmesi kolay görüyorlar. Ama derslerini çabuk alıp çekip giderler sonra. Şimdiye kadar kaç pehlivan geldi geçti? Daha da kaç tanesi gelip geçecek? Yağ kazanının başında 4 baş pehlivan birikmiş bulunuyordu. Birincisi Pamukçulu Osman pehlivan. İkincisi Bursalı Fettah pehlivan. Üçüncüsü Kayıkçı namıyla meşhur İsmail pehlivan. Dördüncüsü de yarım dünya Hasan pehlivandı. Bunların hepsi de Osman pehlivan hariç İstanbul'da tanınmış kalbur üstü baş pehlivanlardı. Pamukçulu halkın en çok yarım dünya Hasan pehlivanı tuttuğunu alkışlardan anlamıştı. Bu pehlivan en azından 110-115 okkalık iri kıyım bir pehlivandı. Kuvveti ve sertliğiyle meşhurdu. Cazgır öbür pehlivanların hepsini tanıyordu. Onun için yağlanma işi sona erdikten sonra Osman pehlivana yaklaştı. Adın ne senin pehlivan? Osman. Nerelisin? Pamukçuluyum. Nerede bu pamukçu? Şumlu köylerinden. Deli ormanlısın şu halde.
1: Evet.
0: Boyun posundan belli maşallah. Hadi talihin açık olsun.
1: Sağ ol usta.
0: Cazgır tuttuğu ilk elde ona Kayıkçı İsmail pehlivanı verdi. Böylece Fettah pehlivan da yarım dünya Hasan pehlivana kalmış oldu. Bu eşleme üzerine Fettah pehlivan biraz mırın kırın etti ama hepsi o kadar. Cazgır böyle itirazlara papuç bırakacak cinsten değildi. Eşlendirmelerden sonra önce pehlivanları tanıttı. Böylece herkes de ilk defa gördükleri bu uzun boylu pehlivanın kim olduğunu öğrenmiş oldu. Ve arkasından güzel bir dua okumaya başladı Cazgır.

İnşallah Muhammedur Resulullah. Baş pehlivanlar çıktı meydana. Hepsi de birbirinden merdane. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza pehlivan. Aslımız, neslimiz hep pehlivan. Pehlivan, pehlivan. Alta düştüm diye erinme. Üste çıktım diye sevinme. Vur sarmayı kündeden at. Gönder Hazreti Muhammed'e salavat. Seyirttim gittim Pınar'a. Mevlam hepinizin işini onara. Saldım pehlivanları Er meydanındaki çayıra. Koç yiğitlerin hepsini Mevlam kayıra. Pehlivanlara, koç yiğitlere canı gönülden diyelim maşallah. Haydi aslanlarım, Allah derman versin. Vur!

Cazgır'ın bu güzel duasından sonra pehlivanları meydana saldığı görüldü. Onlar da davul zurnalarla güzel bir peşrev çıkardıktan sonra ikişer ikişer kapıştılar. Bu yeni pehlivanın derecesini anlamak isteyenler onun çıkardığı basit o peşrevini beğenmemişlerdi. İş yok bu deli ormanlı pehlivanda. Nereden anladın? Çıkardığı peşreden. Bunlar hiçbir zaman İstanbul pehlivanları kadar ustaca peşrev yapmasını bilmezler. Ama pehlivanlıkta ün kazanmışlardır. Hantal bir şeye benziyor. Acele hüküm vermek doğru olmaz. Hele güreş başlasın. Kalıbının pehlivanı olup olmadığı ortaya çıkar. En doğru söz de buydu.

0: Pamukçu Osman pehlivan güreşe ağır başlamıştı ve rakibini hiç tanımadığı için müdafaya çekilmiş bulunuyordu. Her şeyden önce karşısındakinin kuvveti ve ustalığı hakkında bir şeyler öğrenmesi şarttı. Karşısındaki pehlivanın kuvvetinden, çok ustalığından çekiniyordu. Bir anda bilmediği bir oyuna düşmekten ve yenilivermekten korkuyordu. Buna rağmen gene de korktuğu başına geldi. Güreş daha 5. dakikasını ancak doldurmuş bulunuyordu ki İsmail pehlivan birdenbire arkasına dolanıvermişti. Pamukçulu onun bu işi nasıl becerdiğini anlayamamıştı. Ama daha büyük bir tehlikeye düşmekten kendisini hemen yüzü koyun yere atmayı akıl etti. Böylece İsmail pehlivan hasmını rahatça bastırmış oldu. O zaman taraftarları hemen seslerini yükselttiler.
1: Yaşa İsmail pehlivan! Yaşa kayıkçı!
2: Hadi Kindele hadi! Yen şu deli ormanlıyı!
0: O da zaten hemen Kindi aramaya başlamıştı. Bunu gören taraftarları hemen fikirlerini ileri sürmeye başladılar.
3: Bir şey yokmuş deli ormanlıda ya.
4: Kolay yenecek onu bizim kayıkçı. Arkasına ne güzel dolandı be. Eğer hemen kendini yüzü koyun yere atmasa kesecek dayağını yerde.
5: İsmail pehlivan yamandır. Onu sirkeciye kadar taşır valla.
4: Şimdi kündeleyecek bak bak bak bak bak bak bak.
5: Dolduruyor kündeyi be.
0: Evet, hemen hemen herkes aynı kanıdaydı. Ama beklenen o son hamle bir türlü gerçekleşmiyordu. Kayıkçı İsmail pehlivan künde almak için uğraşıp duruyordu ama bu işi bir türlü yapamıyordu. Taraftarları bunun da sebebini keşfettiler.
4: Ağır geldi deli ormanlı.
5: Bunda şaşacak taraf yok. Adam 120 okka ya.
4: O kadar olmasa bile 100 okkadan çok fazla.
5: Ne kadar olursa olsun İsmail pehlivan ne yapar yapar onu yenmenin çaresini bilir.
4: Evet, bana da öyle geliyor. Yenecek, yenecek.
0: Herkesin kanaati aynı şekildeydi. Kayıkçı İsmail pehlivan ne yapıp yapıp bu uzun boylu, iri kıyım, deli ormanlı pehlivanı yenecekti. Ama nasıl? Hangi oyunla? Kimsenin kestiremediği taraf buydu işte. Halbuki aradan şöyle böyle 10 dakika hatta 15 dakika geçmiş bulunuyordu. Künde almak için uğraşıp duran İsmail pehlivan ne de olsa yorulmuş bulunuyordu. Bu deli ormanlı pehlivanı künde ile yenemeyeceğine de aklı yatmış olacaktı ki künde aramaktan vazgeçti. Şimdi deli ormanlının üstünde nefes nefese duruyor, hangi oyuna girişeyim diye düşünüp duruyordu. Bu şekilde uzun boylu düşünmesine hacet kalmadı çünkü o zamana kadar zaten sadece hasmının kendi künde almasına engel olmak için uğraşıp durmuş bulunan o pamukçulu bir anda ayağa kalkmaya muvaffak olmuştu. Böylece iki pehlivan yeniden elense gelmiş bulunuyordu. İsmail pehlivanın taraftarları bunu da şöyle tefsir ettiler.
4: Kayıkçı mahsustan bıraktı onu.
5: Evet evet. Kündeleyemeyeceğini anladı çünkü. Böyle ağır iri bir pehlivanı kündeleyerek yenmek zordur. Bunlar ancak ayakta kapatılır.

olacak bir oyunla kolay yenilirler. İsmail Pehlivan'ın da düşündüğü bu olmalı galiba. Bir güzel daldı mı sırtını yere vurur Deli Ormanlı'nın. İsmail Pehlivan sanki bu konuşmaları duyuyormuş gibi birden dalıverdi. Mükemmel bir dalıştı bu. Mükemmel. Dalmasıyla beraber de hasmının iki paçasını birden eline geçirmişti. Ama Pamukçulu da bu dalışı tam vaktinde sezmiş olduğundan boyunduruğu yetiştirmekte geri kalmamıştı. Halk birden ayaklanmış, İsmail Pehlivan'ı teşvike koyulmuştu. Yaşa İsmail!

0: kayıkçı bu güzel dalışını güzelce tamamlamak için sıkı sıkı yaptığı paçalar ve var kuvvetiyle hem çekiyor hasmını, dengesini bozmak ve onu sırt üstü yere vurmak üzere elinden gelen her şeyi yapıyordu ama pamukçunun durumu sağlam. Boyunduruğu da zehir gibiydi. Kayıkçı nefesinin kesildiğini hissediyordu. Sonunda fırsatı kaçırmış olduğunu anladı. Boğulacak hale gelmişti. İster istemez paçaları bıraktı. Osman pehlivan da o zaman boyunduruğu hemen boşalttı. Bu paça boyunduruk mücadelesi 2, nihayet 3 dakika kadar sürmüştü. Fakat boyunduruktan kurtulan İsmail pehlivanın pancar gibi kızarmış yüzünü görenler bunun ne şiddetli ne amansız olduğunu görüp şaştılar. İsmail pehlivan bir taraftan şiddetli şiddetli nefes alırken bir taraftan da sallana sallana meydanın kenarına doğru gidip duruyordu. Pamukçulu bunun manasını anlayamamıştı. Suya mı gidiyordu yoksa pes mi etmişti? Bir ara arkasından gidip onu tutmayı ve güreşe zorlamaya düşündü. Bu onun hakkıydı. Güreş sırasında bir pehlivan hasmı ona izin vermedikçe güreşi suya gitmek veya göz silmek bahanesiyle bırakamazdı. Rumeli'de bu böyleydi. Ama belki de İstanbul'da böyle bir adet bulunabileceğini düşündüğünden bunu yapmaktan vazgeçti. Evet saygıdeğer dinleyenler, bakalım Osman pehlivan İsmail pehlivanla sonucu ne olacak? İsmail pehlivan yenilgiyi kabul etti mi yoksa güreş yerinden o er meydanından kaçıyor mu bilmiyoruz. Bir sonraki programda öğreneceğiz bunları. Şimdilik hoşça kalın.
1: İki yiğit çıktı meydana, ikisi de birbirinden merdane. Allah Allah, İllallah, haydi bismillah.
2: Er meydanı. Yusuf Koç.
3: Buna er meydanı derler.
2: Pamukçulu Osman Pehlivan.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. El Minhacü Seni. Ömer Faruk Çelik. El Minhacü Seni.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. Bugünkü dersimizde Delailül Hayrat konusunu işleyeceğiz inşallah. Havs Hazretleri bu konuya şöyle bir giriş yapıyor. İ'lem diyor, sen bil ki enne salatu alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz aleyhissalatu vesselama salat getirmek, yani salavat getirmek, nev'un mine zikri ve duai, zikir ve duanın bir çeşididir. Şimdi Delalul Hayrat derken, Delalul Hayrat aslında bir kitabın ismidir. İmam Cezuli Hazretleri'nin farklı kitaplardan, Selefe Salihinin kitaplarından topladığı salavatlardan oluşuyor. Bu yolun büyükleri de bu kitabı hiziplere, yani cüzlere, bölümlere bölüp müritlerine ders olarak veriyorlar. Yani haftanın günlerine bölmüşler. İşte pazartesiden başlayıp pazartesiden bitirecek şekilde bölümlere bölünmüş ve bu yolun büyükleri Sadat-ı Kiram müritlerine günlük okuyacağı bölümü belirleyerek ne yapmışlardır? Ders olarak vermişlerdir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine getirilen salavatlardan müteşekkil olduğundan dolayı Delalül Hayrat, işte Gavs Hazretleri de buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat da getirmek dua ve zikrin bir çeşidi olduğundan dolayı onu da bir zikir olarak, bir dua olarak kabul etmişler ve müritlerine vermişlerdir ders olarak. وَقَدْ اَمَرَنَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمِ, Kur'an-ı Azimüşşan dolayısıyla yani Allahu Teala bize emretmiştir. Emren muhkemen, kesin bir emir ile bis salati aleyhi sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a salavat getirmeyi emretmiştir. Bi uslubin beyaniyin tergibiyin, apaçık

teşvik edici bir üslupla ne yapmıştır Allahu Teala? Kur'an-ı Kerim'de emretmiştir. Neyi emretmiştir? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmeyi emretmiştir. Allahu Teala buyuruyor ki Estağfirullah Ahzab suresinin 56. ayetinde İnna Allaha ve melaiketehu şüphesiz Allahu Teala Allah ve melekleri yusallun ale'n-nebi peygambere salat ederler. Ya eyyuhellezine amenu ey iman edenler sallu aleyhi siz de ona salat edin ve sellimu teslima ve tam teslimiyetle ona selam verin. Şimdi ayet-i kerimede apaçık bir emir var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirmekle alakalı. Dolayısıyla burada ayet-i kerimeye baktığın zaman Allah Azze ve Celle Allah ve melekleri ona salat ederler. Peygamberle yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a salat ederler. Allah-u Teala'nın salatı ile meleklerin salatı ve insanların salatı birbirinden farklıdır. Nasıl farklıdır? Allah-u Teala salat etmesi ne demek? Rahmet etmesi demek. Meleklerin salatı ne şekildedir? İstiğfar şeklindedir. Ondan sonra insanların salatı ne şekildedir? Dua şeklindedir. Yani hem insanların hem Allah-u Teala'nın hem de meleklerin salatı yani farklı anlamlara gelir. Dolayısıyla burada durum bundan ibaret olduğundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da ne yapmıştır? Ümmetini kendisine salat ve selam getirme hususunda teşvik etmiştir. وَقَدْ حَثَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اَفْضَلُ السَّلَاتِ وَاَكْمَلُ التَّحِيَّاتِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam teşvik etmiştir. عَلَى اَنْ يُصَلَّ عَلَيْهِ Kendisine salat getirilmesiyle ilgili فَقَالَ ve buyurmuştur ki اَوْلَ النَّاسِ بِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ Kıyamet günü bana en yakın olanınız kimdir? اَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاتًا Bana çokça salat getireninizdir. Ve aynı şekilde buyurmuş ki مَا مِنْ مُسْلِمِنْ يُصَلِّ عَلَيَّ diyor hiçbir Müslüman yoktur ki bana salavat getirsin. Bana salavat getiren Müslümanlara da اِلَّا صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ مَا صَلَّ عَلَيَّ Bana salavat getirdiği müddetçe melekler de o kişiye salavat getirir. O kişiye salat eder. Meleklerin salatı neydi az önce de ifade ettiğimiz gibi? İstiğfardı. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi bana salavat getirdiği müddetçe melekler de ona salavat getirir. Yani onun adına istiğfar ederler Allahu Teala'ya. O halde Efendimiz devam ediyor. فَلْيُقِلَّ الْعَبْدُ مِنْ ذَٰلِكَ اَوْ لِيُكْثِرْ Öyle ise kişi dilerse salavatı çoğaltsın, dilerse de azaltsın. Yani durum bundan ibaret. Aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kişinin çokça salavat getirmesi gerektiğini, müminin çokça salavat getirmesi gerektiğini bize buyuruyor. Tabi salavatın sigaları, çeşitleri, hani şeyleri çoktur, sigaları çoktur salavatın. Onun salavatın sigalarına değiniyor Gavs Hazretleri buyuruyor ki وَسِيَغُ السَّلَاتِ عَلَى النَّبِي sallallahu aleyhi ve sellem كَثِيرَةٌ Birçok salavat şekli vardır. Birçok salavat şekli vardır. Minha ondan örnek verecek olursak birkaçından örnek verecek olursak diyor Gavs Hazretleri مَا سَرَّحَ بِهِ حَضْرَةُ الْمُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ وَبَيَّنَهُ لِأُمَّتِهِ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendisinin sarahaten açık bir şekilde söylediği salavat şekli ve ümmetine açıkladığı salavat şekli. O da nedir? كَسَّلَاتِ الْاِبْرَاهِيمِيَّةِ وَسَّلَاتِ الْاُمِّيَّةِ Salatü l-İbrahimiye diye tabir edilen tahiyyattan sonra okunan dipnotta da yazıyor zaten. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed kema sallayte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema barekte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Sahihül Bukhari'de geçiyor bu rivayet. Bir de salatül ümmiye var. O da nedir? O da dipnotta yazıyor. Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ümmiyi ve ala ali Muhammed. Sünen Ebu Davud'da geçiyor bir rivayette. İşte salavatın bu şekilde farklı farklı sigaları vardır. Mesela diyor ki onlardan yine birine örnek verecek olursak o da ne gibi? مَأَلَّفَهُ بَعْدُ أَصْحَابِهِ Bu sefer Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı sahabelerinin söylediği ve وَأَقَرَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاتُ وَسَلَامُ Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da duyduğu vakit onaylamış. Yani

etmemiş. O şekilde bana işte salat getirme dememiş. O da ne gibi? Kesalatil Enesiyeti, Enes bin Malik Hazretlerinin salavatı gibi. Bir de Hazreti Ali'ye nispet edilen bazı salavatlar var onun gibi. Şimdi belirli kişilerin, belirli zatların, başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın serahaten açık söylemiş olduğu az önce ifade ettiğimiz Salat-ı İbrahimiye salavatı, bir de Ummiye salavatı olduğu gibi, Hazreti Enes'in, Hazreti Ali'nin salavatı olduğu gibi, diyor ki ve minha ma teferrede bi inşaihi cem'un minel ulema'i min athari hazihil ümmeti, bu ümmetin temiz alimlerinden olan bazı alimler diyor ne yapmışlar? Kendilerince bir salavat sigası oluşturmuşlar. Şimdi salat var, salatın devamını kendisi ne yapmış? Kendisi eklemiş. Tabi ne zamandan beri? Münzu ahdit tabi'ine ila yevmine haza. Tabi'in zamanından ta bugüne kadar böyle salavat sigaları ne yapmıştır? Ulema tarafından yazılmıştır. Mimma ketaballahu lehu el kabul ve Allahu Teala'nın da kabul buyurmuş olduğu salavat sigalarından olmuştur. Ne gibi mesela? İmam-ı Şafii'nin salavatı gibi. O İmam-ı Şafii'nin salavatının sigası ne şekildedir? Şöyledir. Sallallahu ala nebiyyina kullema zekerehu zâkirun ve gafale an zikrihil gâfilun. Allahu Teala'yı zikredenler zikrettiği müddetçe ve onun zikrinden gafil olanlar gafil olduğu müddetçe peygamberimize salat olsun. Bu şekilde devamında da diyor ki ve salla aleyhi fil evveline vel ahirine efdala ve ezkere ve ekthere ve ezka ma salla ala ahadin min halkihi. Diyor ki gelmiş geçmiş bütün yaratılmışlar içinde en faziletli, en çok ve en temiz olan salat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine olsun. İşte bu salavat sigası da kime aitti? İmam-ı Şafii Rahmetullahi Aleyhi'ye aitti. Bir de başka bir örnek verecek olursak Es-Salatul Munciye var. O da Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin salavatı. O da dipnotta yazıyor. Uzun bir salavat. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Salaten tuncina biha min cemi'il mihani vel ihani vel ehvali vel beliyat diye başlıyor. Baya 5-6 tane cümleden oluşuyor. Baya uzun bir salavat. Bu da Es-Salatul Munciye diye isimlendiriliyor. Tabi Salatü Nur Zati var. Seyyid Ebul Hasan-ı Şazeli'ye ait. Salatü Şeceretil Asl-ı Nuriye var. Seyyid Bedevi Hazretlerine ait. Salatü Zatiye var. Seyyid İbrahim Dusuki Hazretlerine ait. Mevlana Eşşeyh Halid-i Nakşebendi Hazretlerine ait bir salavat var. O da bu yolun büyükleri adet haline getirmişler. Namazdan sonra tesbihatın sonunda okuyorlar o salavatı. O da nedir? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bi adedi kulli da'in ve deva'in ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kethira. Bu salavatı da Şeyh Mevlana Halid Ennakşibendi Hazretleri ne yapmıştır? Onun inşa etmiş olduğu, onun yazmış olduğu bir salavattır. Ve salatu gayrihi minel ekabiri ve daha bu ve buna benzer sayamayacağımız kadar salavat sigalarının örnekleri vardır. Tabii şu ana kadar verdiğimiz örneklerde ne yapmışlardır? Bu zatlar hep böyle bir salavat sigasıyla meşhur olmuşlardır. Yani söylemiş olduğu salavatlar bir sigayla, bir çeşit salavatla, ama bazıları ne yapmıştır bazı alimler? Bu sefer kitap yazmışlardır. Yani bu ve buna benzer salavatları hepsini bir araya toplayıp kitap haline getirmişlerdir. Gavs Hazretleri işte asıl konumuzu da oraya bağlıyor ki o kitaplardan bir tanesi de nedir diyecek? Delailul Hayrat kitabıdır diyecek. İşte Gavs Hazretleri buyuruyor ki ve teferrada ba'du salihin ala marri'l azmani bi tasnifi kutubin jami'atin li siyahi's salati ala'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor zaman geçtikçe salihlerden bazıları ne yaptı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen salavatların sigalarını toplayan kitaplar ne yaptılar? Tasnif ettiler. Yazmaya başladılar. Ve işteheret min beyniha, o kitapların arasından bir kitap var ki meşhur olmuştur. O kitap da hangi kitaptır? Kitabu Delailil Hayrati ve Şevariqil Envari. Fi zikri salati alen nebiyyil muhtari aleyhissalatu vesselam.
Delailül Hayrat diye isimlendirilen, sadece şimdi meşhur olan ismi Delailül Hayrat.

olacaktır. Onun devamı da var o ismin. Söylüyor. İsim tam olarak nedir? Delailul hayrat ve şevarikul envar. Fî zikri salati alen nebiyyil muhtar. Kitabın ismi budur. Peki bu kitabın sahibi kim? Li Muhammed bin Süleyman el-Cezuli rahimahullahu teala. Muhammed bin Süleyman el-Cezuli hazretlerinindir. Cezuli diye de meşhur olmuştur. Şimdi İmam-ı Cezuli hazretleri bu kitabı nerede yazmıştır? Ve cema'al İmam-ül Cezuli rahimahullahu teala bu Delailul Hayrat kitabını toplamıştır. Yani içinde bulunan o salavatları toplayarak kitap haline getirmiştir. Nereden? Min hizaneti mescidil karaviyyin bifas. Fas'ta bulunan karaviyyin mescidinin kütüphanesindeki kitaplardan kütüphaneye giriyor. O kütüphanedeki kitaplardan araştırarak salavatları toplayıp bir kitap haline getiriyor. Tabi burada bu kitapla alakalı iki fayda var. Onları söylüyor Gavs Hazretleri. Buyuruyor ki: "Faidetun leysa fi'n nusahil asliyeti li delailil hayrati esmaullahil husna ve inma adafaha'l ba'du tabarrukan bi esmaihi celle ve ala." Şimdi biz Delailul Hayrat kitabının salavatlardan oluştuğunu söylüyoruz. Elimizde bulunan nuskalara baktığın zaman Allahu Teala'nın isimleri de var Delailul Hayrat kitabında, elimizdeki nuskalarda. Diyor ki işte burada asıl nuskasında Allahu Teala'nın isimleri normalde yok. Kitap nereden oluşuyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın salavatlarından oluşuyor. O Esma-ül Hüsna'nın, Allahu Teala'nın isimlerinin o kitaba eklenmesi bazıları sonradan eklemiştir. Neden? Allahu Teala'nın isimleriyle teberrüken, teberrük etsin diye, bereketlensin diye eklemişlerdir. Burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri de var. Esma-ül Hüsna'dan sonra bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri de var Delailul Hayrat kitabında. O isimler ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize hani özelliklerini bildiriyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın özelliklerini bize bildiriyor. O isimleri de orada okuyarak ne yapmış oluyoruz? Yahsulu biha ma'rifetun tammetun bihi sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili tam bir bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Bir de ve bi esmaihi ve sıfatihi ve ta'zimi kadrihi inde halikihi. Allah-u Teala'nın yanında kadrinin ne kadar yüce olduğunu, özelliklerini, isimlerini de bilerek ne yapmış oluyoruz? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış oluyoruz. Bu sebepten dolayı Delailul Hayrat kitabına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın isimleri de eklenmiştir. Ama o isimler ders olarak verilmiyor. Yani Esma-ül Hüsna da olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam isimleri de olsun ders olarak müritlere verilmiyor. Yani dersin içerisinde o tarikat dersi olarak verilen Delailul Hayrat dersin içerisinde bulunmuyor. Peki İmam Cezuli Hazretleri bu kitabı niye yazmıştır? Yazma sebebi nedir? Bununla ilgili iki rivayet var. Yazma sebebiyle ilgili. Bu iki tane rivayeti de kıssa şeklinde anlatıyor. Gavs Hazretleri buyuruyor ki: "Sebebu te'lifi delaili." Delal-ı Hayret kitabının yazılma sebebine gelince. "Zekere el-arifu billah." Arifu billah olan Eşşeyh Ahmet Es-Savi El-Mısri Hazretleri buyuruyor ki: "Ennel İmam el-Cezuli." İmam-ı Cezuli Hazretleri hadarahu vaktu salati, namaz vakti geldi ve abdest almak istedi. Fekame yetevadda'u. Felem yecid ma yuhricu bihil ma'e minel bi'ri. Geldi bir kuyunun başına, o kuyudan su çekecek bir şey bulamadı. Bir kova gibi bir şey, bir kap gibi bir şey bulamadı. Sonra oturdu kuyu başına, hani düşünmeye başladı. Ben bu kuyudan suyu nasıl çekeceğim diye etrafına baktı, bir şey bulamadı. Febeynama huve kezalike, o bu durumdayken İz nazarat ileyhi sabiyyetun min mekanin alin. Kuyudan yüksek bir yer var. O yüksek yerden İmam Cezuli Hazretlerine bakan bir küçük kız çocuğu var. Fekalet lehu, İmam-ı Cezuli Hazretlerine sesleniyor, şöyle diyor: "Men ente, sen kimsin?" diyor. İmam-ı fe akhberaha, kim olduğunu söylüyor İmam-ı Cezuli Hazretleri. Fekalet enter raculul lezi yusna aleyke bil hayri. Şimdi İmam-ı Cezuli Hazretleri kendisini tanıtıyor. O zaman da alim bir zat, arif bir zat olduğundan dolayı o küçük kız da İmam-ı Cezuli Hazretlerine diyor ki: "Sen hayırla yad edilen, hayırla övülen bir zatsın." diyor. "Ve tetahayyaru fima tuhricu bihil ma'e minel bihri." Ve oturmuşsun, kuyudan nasıl su çekeceğini bilmiyorsun ve hayretler içerisinde ne yaptığını şaşırmışsın diye buyuruyor. Ve kız çocuğu bunu söyledikten sonra o yüksek yerden iniyor, kuyunun başına geliyor. Ve basakat fil bi'ri, o kuyuya tükürüyor. Tükürmesiyle

Allah-u Teala'nın izniyle fefâze mâ'uha, kuyunun suyu yükselmeye başlıyor, taşıyor. Hatta sâhe alâ vecihil ardi, ta ki artık taşıp yere akmaya başlıyor. Fekâle eşşeyh ba'de en faraga min vudûihi, abdest aldıktan sonra İmam-ı Cezûlî Hazretleri artık su yükselmiş oluyor. Yükselen suyla abdest alıyor. Abdest aldıktan sonra yemin ediyor. Diyor ki

demiş oluyor İmam-ı Cezuli Hazretlerine. İmam-ı Cezuli Hazretleri de buyuruyor ki sen bu mertebeye nereden ulaştın? Fekalet, o küçük kız diyor ki bi kesreti salati ala men kana iza meşa fil berril akferi taallakatil vuhuşu bi ezyalihi sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki ben bu mertebeye Efendimiz aleyhissalatu vesselama çokça salat ve selam getirerek ulaştım diyor. Onu işittikten sonra İmam-ı Cezuli Hazretleri Delailül Hayrat kitabını eserini yazan İmam-ı Cezuli Hazretleri fehalefe yeminen orada o da kasem ediyor, yemin içiyor. En yuellife kitaben fis salati alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine getirilen salavatları içeren bir kitap yazma üzerine orada ne yapmış oluyor? Yemin içmiş oluyor. Tabi bu bir rivayet. Diğer rivayete göre ise yine buna benzer. Onu da Şeyh Mansur Ali Nasif rahimehullahu teala anlatıyor. Diyor ki rivayet edilmiştir ki enne ba'del biladil İslamiye bazı İslam ülkelerinde, şehirlerinde kânet teşrabu min bi'rin fegâde ma'uhu yevmen. Diyor Müslümanların o İslam ülkesinde suyunu kullandığı, içtiği, abdest aldığı bir kuyu var ve o kuyu bir gün kuruyor. Daha sonra ve kanel ataşu yuhlikuhum artık Müslümanlar çok zor durumda kalıyor. İçecekleri su yok, kullanacakları su yok. Artık helak olacak seviyeye geliyorlar. Fedaccan nasu ve kesura lagatu vel avil artık feryat figan kopuyor. Ve la siyama eşşuyuh vel atfal özellikle yaşlılar ve çocuklar zor durumda. Fecaet imraetun min duafai en nasi insanların arasında zayıf diye nitelenen bir kadın geliyor. Feceleset ala hafetil bi'ri kuyunun başına oturuyor. Ve tedarraat ilallahi teala Allahu Teala'ya niyazda bulunuyor, dua ediyor. Bunun üzerine Allahu Teala fefara el-ma'u hatta fada ve raviyen nasu kulluhum. Allahu Teala o kadının duası sebebiyle o kuyu tekrardan kaynıyor. Tekrardan su o kuyudan çıkıp taşıyor. Bütün insanlar susuzluğunu gideriyor. Tabii mutlu oluyorlar, mesut oluyorlar. Bu durumu duyan Cezuli, Şeyhul Cezuli diye meşhur olan işte bu İmam-ı Cezuli, Delailül Hayrat'ı yazan İmam-ı Cezuli merak ediyor, o kadının yanına gidiyor. Yine az önceki söylediğimiz kıssayla benziyor birbirine. Ona aynı şekilde diyor ki Allah aşkına diyor, Allah adına, Allah adını verdim diyor Celle Celaluhu. Bunun sebebini söyle bana, bu mertebeye sen nereden ulaştın? O bayan da söylüyor, o kadın da söylüyor ki fekalet bi kesreti salati alen nebiyyi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salat getirerek ben bu mertebeye ulaştım diyor. Bunun üzerine İmam-ı Cezuli Hazretleri Allahu Teala'ya yalvarıyor, niyazda bulunuyor. Ne diye? En yuvaffikahu, onu muvaffak kılsın diye. Ne? Li muellifi fis salati alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatı içerecek, salavatları içerecek bir kitap yazmaya muvaffak kılsın diye Allahu Teala'ya dua ediyor, niyazda bulunuyor. Tabii her iki rivayete ve her iki kıssaya da baktığın zaman sonuç itibariyle birbirine benziyor. Ve burada İmam-ı Cezuli'nin aslında onu buraya iten şey ne? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a çokça salavat getiren bir şahsın, bir zatın güzel, Allah katında makbul bir mertebeye ulaşması ve onu da o kerametle görmesinden dolayı. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salavat getirmek, çokça özellikle salavat getirmek demek ki nedir? Hayrı, sevabı boldur. Allahu Teala'nın katında makbul bir şeydir ki İmam-ı Cezuli Hazretleri ne yapıyor? Bu kitabı yazmaya, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerine getirilen ne kadar salavat sigaları varsa bildiği kitaplardan ne yapıyor? Gidiyor, araştırıyor, toparlıyor ve bir kitap haline getiriyor. Tabi Delail-i Hayrat'ın faziletini saymakla bitiremeyiz. Çünkü neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerine salavattan ibarettir. Yani salavat sigalarından ibaret olduğu için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a getirilen salat ve selamın da faziletini Allah-u Teala'dan başka hani derecelendirecek kimse yoktur. Sevabı çoktur. Burada sadece o kitap olarak

0: baktığın zaman içerisinde barındırdığı salavatları göz önünde bulundurarak Delal-ı Hayret kitabı diyor ki Gavs Hazretleri fazileti ile ilgili قَدْ ذَكَرُوا اَنَّ مِنْ بَرَكَاتِ هَذَا الْكِتَابِ bu Delal-ı Hayret kitabının bereketindendir اَنَّهُ يُفِيدُ اَنْنُورَ ne yapar? Okuyana, okuyanı nurlandırır. وَقَدَا الْحَوَائِجِ okuyanın ihtiyacını o Delal-ı Hayret sebebiyle giderilir Allahu Teala tarafından. O salat ve selamın bereketiyle. Ve ru'yen nebi sallallahu aleyhi ve sellem fil menami kişi eğer okumasına devam ederse, çokça okursa Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ı bile rüyasında görür diyor. Nasıl ki diyor bu durumlar kişinin nurlanması, ondan sonra bir sıkıntısı, bir ihtiyacı varsa ihtiyacının Allahu Teala tarafından giderilmesi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyada görülmesi diyor. İşte kema huve mucarrabun inde ehlil hayri ve salah. Nasıl ki hayır ve iyi işler yapan kişiler yanında, yani arifu billah olan zatlar yanında, salih kimseler yanında nasıl ki tecrübe edilmiş ve faydası bu şekilde görülmüştür. Ve ba'du sikati bazı güvenilir zatlar yestakdimuna ba'de salavatil varideti fil kitabi bu delailül hayratta bulunan bazı salavatları, bak hepsini değil, bir ya da iki tane salavatı, ne gibi mesela ki hizbil cumuati, mesela cuma günü okunan bölüm var delailül hayratta, sadece o bölümü niye mesela kullanıyorlar, niye okuyorlar bazı zatlar? Li tevsi'il erzaki, rızkı genişlesin diye. Ve yarawna fi zalike acaibe ve bu niyetle sadece cuma bölümünü okuyor mesela, bunda çok hayret verici şeylerle karşılaşıyorlar ve şeyler görüyorlar. Şimdi vastanbata ba'duhum mawadi'a min el-kitabi, yine bu Delal-ül Hayrat kitabından bazı bölümleri alıp dualarına ekliyorlar bazıları. Yüstecabu indaha ed-duau ve o eklemiş oldukları o bölüm sebebiyle, o bölümün bereketiyle Allahu Teala dualarını kabul ediyor. Mesela ne gibi? Min haqavluhu fi ahiri elvahil kitab. Kitabın sonunda şöyle bir bölüm var. Ve es'eluke bismikellezi yezillu ali azametil uzama'u vel muluku ve siba'u vel hevamu ve kullu şeyin halaktahu ya Allah ya Rabbi istecib da'veti bölümü var. Diyor kim dua ettikten sonra bu bölümü duasının sonuna eklerse Allah'ın izniyle duası icabet olur. Allahu Teala onun duasına icabet eder. Şimdi Delal-ül Hayrat dersin başında da ifade ettiğimiz gibi bu yolun büyükleri bu kitabı okuyucuya kolay olsun diye ne yapmışlardır? Bölümlere ayırmışlardır. Pazartesiden başlayıp pazartesiden bitecek şekilde 8 ayrı bölüme ne yapmışlardır? Ayırmışlardır. Her gün bir bölüm okutuyorlar. Şu anki elimizde bulunan nushalarda hangi gün işte pazartesi nereden nereye okunacak, salı günü nereden nereye okunacak, çarşamba günü nereden nereye okuyacak, ta pazartesiye kadar, diğer pazartesiye kadar nereden nereye okuyacağı hepsi bölüm şeklinde belirtilmiştir. Tabi bunu taksim edilmesinin sebebi, bölüm yapılmasının sebebi okuyucuya kolaylık olsun diye. Bir de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her gün, hani sonuçta her gün ders olarak veriliyor ve her gün salavat getiriliyor. Salavatsız müridin bir günü olmasın diye, bir günü geçmesin diye günlere bölünmüş. O şekilde bu maksatla tertipli olsun diye, okuyana rağbet etsin diye bu şekilde yapılmıştır. Böylelikle Delal-ül Hayrat konusunu da bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde Hatmi Hacegan konusundan devam edeceğiz. Ve ahiru da'vana. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: El Minhacü's Seni Ömer Faruk Çelik. El Minhacü's Seni.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Günün ötesi.
2: Günün ötesi.
3: Duran Şahin.
2: Günün ötesi.

Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. Hamd ve övgülerin en güzeli kainatın sahibinedir. O Allah ki, onun ne sıfatlarının bilgisi sonludur, ne de onun zatını niteleyip övmenin bir sınırı vardır. Programımıza hoş geldiniz. Sıhhat ve afiyet dileklerimle hepinize en derin saygılarımı arz ediyorum. Muhterem dinleyicilerimiz, İslam bir denge dinidir. Evet, hiç şüphesiz İslam'ın en büyük hususiyetlerinden biri, onun yapısındaki ulvi dengedir. Cenab-ı Hak, şu kainata nasıl müthiş ve mükemmel bir denge koymuşsa, aynı dengeyi beşeriyete gönderdiği dini mübine de koymuştur. Bu bakımdan İslam'ın hangi tarafı ele alınırsa alınsın, müstesna, mutena ve ulvi bir ilahi denge karşımıza çıkar. Bu denge, dünya ahiret, beden ruh, kadın erkek, fakir zengin, halk idareci, küçük büyük, genç yaşlı, madde mana gibi bütün hususlarda öylesine yüce bir şekildedir ki, zahirde birbirleriyle tezat halinde olan bu farklılıkları, hakikatte birbirini tamamlayan bir bütün haline getirir. Zira bunların her biri diğeri için elzem hususlardır. Zira dünya için ahiret alemi, ahiret için dünya alemi, beden için ruh, ruh için beden, ila ahir vazgeçilmez bir zarurettir. İşte İslam, bu gerçek etrafında her iki tarafı da yerli yerine oturtarak bunları birbirinden şikayete değil, adeta şükre vesile eder. Aradan tenakuzu kaldırıp tenasübü koyar. Böylece insanı iki kanatlı hale getirerek ona yücelik semasının yollarını açar. İslam ilim ve hikmet dinidir. İslam cahiller dini değildir. Bilakis o cahilliği ve devri cehaleti kaldırmak için gönderilmiş en son ve en mükemmel bir dindir. Nitekim Allah'tan hakkıyla korkup takva üzere yaşayabilme şartının ilim olduğu sadedinde Allah'tan hakkıyla ancak alim kulları korkar buyurulmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin alimin abide üstünlüğü benim içinizden en alt seviyede olana üstünlüğüm gibidir şeklinde beyanı meselenin ehemmiyetini idrak bakımından bu hususta kafi ve vafidir. Ancak İslam, ilmin çorak bir arazi halinde olmasını istemez. Onu hikmet ve irfan kaynaklarıyla besleyip bir gülistana çevirir. Yoksa vicdanı eksik bir tıp bilgisi, sahibinin elinde nasıl bir cinayet vasıtası olmaya müsaitse, ilim de hikmet ve irfandan uzak kaldığında faydadan çok zarara müsaittir. Buna işareten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Kim dünyada ilmini artırır da zühdü takvasını artırmazsa o kimse ancak Allah'tan uzaklığını artırır. İslam en yüce ahlak dinidir. Mahlukat arasında zirve varlık insandır. İnsan Allah'ın halifesidir. Cesedi topraktan yaratılmış, içine Rabbin kudretinden bir sır üflenmiştir. Kur'an-ı Kerim İnsana hitap ederken o cevhere dikkat çeker. O cevherin nefis engeliyle kirlenmemesini arzu eder. Yani kulun nefsin menfiliklerinden sıyrılıp yüce bir ahlaka bürünerek kalbi selimle Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet etmesini ister. Bu itibarla hakiki manada insanlık vasfıyla yaşayabilmenin yegane şartı din ve ahlakın ulvi hedeflerine ulaşabilmektir. İnsanlığın kemali ve güzel ahlakın zirve noktadaki misali de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O, güzel ahlak mevzunun
peygamber olarak gönderilişinin sebeplerinden biri olduğunu beyanla şöyle buyurur. Şüphesiz ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Resulünü metü sena ederken onun ahlak güzelliğine işaret buyurur. Ey Resulüm, muhakkak ki sen en yüce bir ahlak üzeresin. Bu senaya mazhar olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ashabın ifadesine nazaran örtüsüne bürünen bir genç kızdan daha hayalıydı. Buyururlardı ki, haya ve iman bir aradadır. Biri gittiğinde diğeri de gider. Bu hakikat ışığında Hazreti Mevlana da şöyle buyurur. İman nedir diye aklıma sordum. Kalbimin kulağına eğilip, İman edepten ibarettir diye fısıldadı. O halde edebi olmayan kimse Allah'ın lütfundan mahrum kalır.

İslam nezaket, letafet ve zarafet dinidir. İslam peygamberinin beyanlarına binaen bu dünyada çok ehemmiyetsiz gibi görünen nezaket, hesap gününde pek ehemmiyet kazanacaktır. Her bakımdan bir üsve-i hasene, en güzel örnek olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta, yani nezaket ve zarafette de bizlere en mükemmel bir misaldir. O, bir kimsede gördüğü bir hatayı düzeltirken dahi nezaket ve zarafeti elden bırakmaz,

o şahsa hitaben değil, umuma hitaben, bana ne oluyor ki bazılarınızı şöyle yaparken görüyorum buyurarak, sanki kendilerine galat-ı rüyet, yani yanlış görme izafe edercesine sözlerine başlardı. Muhterem dinleyicilerimiz, İslam hak ve hukuk dinidir. İslam'ın üzerinde durduğu en ehemmiyetli meselelerden biri de hak ve hukuktur. Öyle ki Allah Teala indinde şirkten sonra affedilmeyen ikinci husus, kul hakkı olarak beyan edilmiştir. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla neticelenen ağır hastalığı esnasında dahi bu hususa dikkat çekmiş ve bizzat kendisi bitap haline rağmen mescide giderek ashabıyla helalleşmiş ve "Ashabım, kimin malını yanlışlıkla aldıysam işte malım, gelsin alsın. Kimin sırtına yanlışlıkla vurduysam işte sırtım, gelsin vursun" buyurmuşlardır. İşte böylesine hassas, zarif ve aynı zamanda da sağlam temeller üzerine oturtulan İslam adaleti, bütün beşeriyeti hayran bırakacak bir ulvi seviye arz eder. Nitekim 1789 Büyük Fransız İhtilali'nin fikri temellerini hazırlayanlardan biri olan filozof Lafayette, meşhur insan hakları beyannamesi yayınlanmadan bütün hukuk sistemlerini tetkik etmiş ve İslam hukukunun üstünlüğünü görerek şöyle haykırmıştır: "Ey Muhammed! Senin adaleti gerçekleştirmek hususunda ulaştığın seviyeyi bir daha hiç kimse göstermedi." Evet, İslam tarihi bu adaletin nice tezahürleriyle doludur. İşte bunlardan biri. Bir kimse at satın almıştı. Hayvan 2 yaşında ve gayet gürbüz olduğu halde 3 gün içinde öldü. Adam, atı satan kimsenin kendisine karşı bir düşmanlığı oldu ve bu sebeple ona uzun vadede zehirleyecek bir şeyler yedirdiğinden şüphelendi. Peş peşe 3 gün mahkemeye gitmesine rağmen kadıyı bulamadığından dolayı vakit geçirmeden durumun tetkiki için atı baytara götürdü. Baytardan aldığı bilgiler de kanaatine doğrular mahiyetteydi. Bir zaman sonra tekrar mahkemeye uğradığında kadıyı yerinde buldu ve meseleyi arz etti. Kadı, "Niçin evvela bana gelmedin de baytara gittin? İlk anda gelseydin de sıcağı sıcağına çaresini bulsaydık" deyince, şikayetçi, "Efendim, falan günler 3 gün üst üste makamınıza geldim fakat yoktunuz" cevabını verdi. O zaman kadı, "Haklısın. Geldiğin günlerde burada yoktum. Memleketteydim, zira anacığım vefat etmişti" dedi. Ardından bir lahza sükuta bürünüp düşündükten sonra katibe dönerek şunları söyledi: "Mesele anlaşılmıştır. Yaz katip. Vazife mahallinde bulunmadığı için zararın kadıdan tazminine." Hasılı İslam bütün yönleriyle maddi ve manevi yegane ve müstesna bir hayat dinidir. Daima hakka tarafgirlik, teslimiyet ve bağlılıktır. İman da hakkı kabul ve tasdiktir. Bu hakikat çerçevesinde eskiler, Müslüman olmadığı halde selim fıtratının muktezası olarak İslam'a tarafgirlik gösterip takdirkâr davrananlara dinsiz bir Müslüman tabirini kullanır ve Müslüman olduğu halde tarafgirlik göstermeyenlere de gayrimüslim bir mümin derlerdi. Dolayısıyla ancak samimane bir şekilde yaşanan İslam, insan ruhunun arınıp tertemiz olduğu manevi, ilahi, engin bir deryadır. Nefsi arzulara aldanıp esfeli safiline düşen kulları tekrar ahsen-i takvime götüren tek müessir, İslam'ın mübarek ve lütufkar istikametidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar:

Kul İslam'ı kabul edip de onu güzel yaşarsa, daha önce yaptığı her sevabı yazılır. Geçmişte yaptığı her bir günahı da silinir. Ondan sonra yaptığı amellerin karşılığı şöyle olur. Her sevaba karşılık 10 ila 700 katına kadar sevap yazılır. Günahsa karşılığı neyse öyle yazılır. Ancak Allah bağışlayıp da o günahtan tamamıyla geçiverirse başka...

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğe başladığı andan itibaren onu kabul etmeyenler, adalet ve hakkaniyeti bir kenara bırakıp kendi azgınlık ve gafletleri içerisinde nefislerinin ve şeytanın kurbanı olarak yaşamak ve böyle hüküm sürmek isteyen kimseler olmuştur. Tarih bunun nice misaline şahittir. Mekke müşrikleri gönül semalarına doğan eşsiz nurun farkında oldukları ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi el-emin ve es-sadık olarak kabul ettikleri halde kararmış kalplerine İslam'ın nurunu aksettiremediler. Vicdanen hakikati kabul ettikleri halde nefsaniyetlerine mağlup olarak garip bir inkar çukurunda ne hallere düçar oldular. Kendilerine yazık ettiler. Kur'an'ı vicdanen kabul ettikleri halde nefsaniyete aldanarak reddettiler, çıkmazların içinde kaldılar. Yıllardır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi müjdeleyen Hristiyan ve Yahudilerse sırf kendi içlerinden çıkmadığı için ırkî bir asabiyet tesiriyle varlık nurunu yalanladılar. Bilhassa Yahudiler ezeli ve ebedi bir gerçeği inkar hususunda diğerlerinden daha ileri gitmekteydi. Şu rivayet bu hakikati yansıtması bakımından pek ibretlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere Kur'an-ı Kerim'den "Bana karşı seninle münakaşaya kalkışırlarsa de ki, ben bana uyanlarla birlikte kendi özümü Allah'a teslim etmişimdir. Kendilerine kitap verilenlere ve kitap verilmeyen ümmilere de ki, siz de İslam'ı kabul ettiniz mi? Eğer İslam'a girerlerse hidayete ermiş olurlar. Eğer yüz çevirirlerse sana düşen şey ancak tebliğ etmektir. Allah kulları görendir." Ayet-i Kerimesini okuduktan sonra sordu. "İslam'ı kabul ettiniz mi?" Yahudiler kabul ettik dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa'nın Allah'ın kelimesi, kulu ve Resulü olduğuna da şehadet eder misiniz buyurdu. Onlar da "Maazallah, Allah korusun" dediler ve yüz çeviren bedbahtlardan oldular. Hristiyanları da İsa'nın Allah'ın kelimesi, kulu ve Resulü olduğuna da şehadet eder misiniz buyurdu. Bunlar da "Maazallah, İsa kul mu olur?" dediler. Bir başka gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilerin dershanelerine gitmiş, onları imana davet eylemişti. Nuaym bin Amir'le Hars bin Zeyd, "Sen hangi dindensin?" diye sordular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de "İbrahim dini üzereyim" buyurdu. Onların "İbrahim Yahudiydi" demeleri üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "O halde aramızda Tevrat hakem olsun, ona başvuralım" buyurdu. Yahudiler bu teklife evet demekten çekindiler. Hatta kendilerinin en büyük alimi olarak yücelttikleri Yahudi Abdullah İbni Selam'ın hidayet bulması üzerine hakikate hazımsızlıkları daha da artarak ona evvelce yaptıkları metihlerden döndüler ve kendine ağır bir üslupla zemmetmeye başladılar. Kitaplarında yaptıkları değişiklikleri son peygamberle alakalı kısımlarda da gerçekleştirdiler ve birçok bölümleri yeniden tahrif ettiler. Kur'an-ı Kerim bu hakikati şöyle beyan görür: "Yazıklar olsun o kimselere ki kitabı elleriyle yazıp sonra bu Allah katındandır derler. Onlar kelimeleri yerlerinden değiştiriyorlar." Bu davranışlar kendi hissiyatlarına göre beşeri müdahalelerle dini aslından uzaklaştırarak nefsaniyete göre tanzim edip
her türlü gaflet ve dalaleti meşrulaştırabilme yolundaki menfi reformlardır ki, Yahudilik ve Hristiyanlığın ifsatı bu şekilde olmuştur. Dolayısıyla bugünkü İslam'da reform iddiaları da bu ifsat maksadının değişik bir şeklidir. Reform tabiri sadece hıyanetlerin maskelenip hafifletilmiş bir tabirle örtülmesi içindir. İfade etmeliyiz ki sır ve hikmetlerle dolu olan kainatı, bütünüyle kavraması mümkün olmayan beşeri aklın mahsulü olan bu reform lakırtılarıyla, ilmi ve kudretine nihayet bulunmayan külli bir iradenin eseri olan İslam'ın mukayese bile edilemeyeceği aşikardır. Çünkü Allah, insanın gizli ve aşikar bütün hususiyetlerini bilen bir varlık olarak emirler ve nehilerini ona göre şekillendirmiş olduğundan, bu mükemmelliğe vahiyle yoğrulmamış beşeri bir irade ve kuru bir akılla ulaşılması imkansızdır. Yaratılanı yaratandan daha iyi tanımak ve yönlendirmenin imkansızlığı selim bir muhakemenin reddedemeyeceği bir gerçektir. Buna göre İslam, insan fıtratına en uygun bir

İslam, insan fıtratına ait ilahi ve mutlak bir bilginin ışığı altında kaideler koyduğundan onun hükümlerinin eskiyip diğerini kaybetmesi düşünülemez. Çünkü insan bu temel esaslar itibariyle her zaman aynıdır. Mesela kadınların hissiliği bertaraf olunamayacağına göre onların belli mevzularda şahitlik yapmaları halinde bu hissiliğin hesaba katılmaması adaletin gerçekleşmesine zarar verir. İnsan fıtratındaki menfi temayüllerin beslenip azgınlaşan ihtimaline karşı ilahi yasaklar, aksine müsbet temayüllerin gelişip sahibinin şahsiyetine hakim olması için de emirler dakik bir surette tayin edilmiştir. Bu İslam'ın gerçekçi olmasının icabıdır. Emirler ve nehiler bu değişmeyen müşterek temayüller hakkında varid olduğu halde değişken olan maslahat için insanlar serbest bırakılmıştır. Maslahata taalluk eden hiçbir hususta kat'i bir emir veya nehi mevcut değildir. Bu bahiste tebarüz ettirilmesi gereken bir diğer husus da insan tabiatında galebenin fıtraten müsbet temayüllerde olması keyfiyetidir. Bu nükteye işaret için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her çocuk İslam fıtratı üzere doğar buyurmuşlardır. Allah'ın rahmetinin gadabına galip olmasının bir neticesidir ki alemde umumi bir huzur ve sükun mevcuttur. Bir ormanda en vahşi ve kuvvetli hayvanların yanında en aciz ve zayıf mahlukların da barınabilmesi bu keyfiyetin bir misalidir. Aynı gerçek kainatın bir özü olan insan içinde mevzu bahistir. Onda da celali ve cemali veya müsbet ve menfi temayüller bir arada bulunmakta, lakin harici tahrik ve teşvikler rol oynamaya başlamadan evvel cemali tecelliler yahut müsbet temayüller galiptir. Yani hayır lehine olan bu denge çocuğun içinde yetiştiği içtimai muhitten tesirler almaya başlamasıyla bozulabilmektedir. İslam emirleriyle de nehileriyle de bu bozulmayı önleyerek fıtratı selime dediğimiz o ilk çocukluk yıllarındaki safiyet, berraklık ve temizliği koruyup geliştirmeye çalışır. İnsan yaratılışında mevcut olan menfi temayülleri de yok farz etmediği gibi yok etme gayesi peşinde de koşmaz. Çünkü böyle bir gayretin neticesi hüsrandır. Ancak onları bir disiplin altına alarak yönlendirmeye çalışır. Mesela şehvi hisleri, batılı bir filozofun iddia ettiği gibi hiçbir kayıt ve şarta tabi kılmadan serbest bırakmak yerine neslin devamına vesile olacak ailevi şartlar içine hasrederek Allah adına bir akit olan nikahla meşrulaştırır. İhtirası ulvi gayelere rabledip ondan hayırlı neticelerin husulüne sağlamaya çalışır. Mülkün Allah'a ait olduğunu öğreterek onu en güzel şekilde tasarruf bereketi neticesinde mal hırsını ortadan kaldırır. Hasedi gıpta kalıbına döker. Diğer bütün menfilikleri de bu suretle düşünmek gerekir.

0: Ötesi.
1: Duran Şahin.
0: Günün Ötesi.

Semerkant Radyo. Hayatın kalbine. Aşkın sözler. Murat Gökşen. Aşkın sözler.

Pek kıymetli Semerkant Radyo dinleyenleri, Aşkın Sözler programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda bakalım Ali Yurtgezen hocamız hangi şairin hangi beytini ele almış ve bu beytin şerhine hep beraber bir göz atalım. Bela bezminde geçtim başucandan ey keman ebru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor. Sabuhi'nin bir beyti, günümüz Türkçesiyle ey keman kaşlı, ey keman kaşlı, ben türlü türlü belalar karşısında baştan da candan da geçmeyi göze almışım. Gel şimdi aşk macerasının zorluğunu benim gibi yaşamış birinden sor. Efendim, divan şiirinde sevgili tektir ama onu sevenlerin haddi hesabı yoktur. Üstelik bu çok sayıdaki aşık birbirleriyle kıyasıya mücadele halindedir. Hepsi de sevgilinin yakınında olma iştiyakıyla bir arada bulunan aşıkların meydana getirdiği topluluk bu sebeple bir bela meclisidir adeta. Efendim, az önce zikrettiğimiz beyit, aşıklar arasında yani her türlü belanın kol gezdiği bir topluluk içinde candan da baştan da geçip ölümü göze aldığını söyleyen bir aşığın keman kaşlı bir sevgiliye karşı övünmesi gibi görünüyorsa da şairin kastı bu değil. Kanuni devri divan şairlerinden Karamanlı Sabuhi, bela bezmi ifadesini bilhassa kullanarak buradan beytin iç yüzüne, asıl manaya yönelmemizi istiyor.

Bela bezmi, hepinizin de bildiği üzere Cenab-ı Hakk'ın "Elestü bir Rabbüküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim?" hitabına ruhlarımızın cevaben "Bela, evet, şüphesiz ki sen bizim Rabbimizsin." dediği Elest meclisidir. Bela cevabında Allahü Teala'nın bizim Rabbimiz olduğuna dair kesin bir tasdik vardır. Mutlak hakikati müşahede eden, ilahi aşkın safasını yakin ile yaşamaktan kaynaklanan bu tasdik, Allah'ı bilmek ve bulmak uğruna insanın kendi nefsi de dahil fani olan her şeyden vazgeçme taahhüdünü de taşır. İnsanın bu ahitle sınanacağı yer dünyadır. Bir vücuda büründürülerek dünyaya gönderilen ruhlardan beklenen, verdikleri sözün zeminindeki aşkı ve hakikat müşahedesini hatırlayarak doğru istikamete yönelmeleri, geçici bir yolculuktan, bir seyr-ü seferden ibaret dünya imtihanını böylece geçmeleridir. Zira insan da su misali, meylettiği istikamete akar. Lakin nisyan, unutkanlıkla, hani derler ya insan nisyanla mağluldür diye, lakin nisyan, unutkanlıkla mağluliyeti çoğu zaman aslında var olmayan serap hükmündeki masivaya, Allah'tan gayrıya meylettirir onu. Bazıları yegane maksut ve matlub haline getirdikleri cezbedici dünyalık bir hedefe ulaştıktan sonra yaşadıkları burukluk yahut tatminsizliğin tesiriyle yanlış yolda olduklarını anlar, tövbeyle sırat-ı müstakim üzere yeni bir seyre koyulur. Fakat ne böylelerinin ne de baştan beri hiçbir yanlış yola sapmadan doğru istikamet üzere olanların meşakkatsiz yürümeleri mümkün değildir. Dünya yolculuğu madem bir imtihandır, mihnetsiz olmaz. Yol muhataralıdır, badirelerle doludur. Cenab-ı Hakk'a mutlak sevgiliye meylederek yürümek, her dem yanan bir aşk ateşinin aydınlığını gerektirir bu sebeple. Halbuki candan da, baştan da geçme kararlılığımız bazı zorluklar karşısında gevşeyebilir. Aşkınızın ateşinin azaldığı, yolunuzu yeterince aydınlatamadığı, karanlıkta ayağınızın sürçtüğü olur. Kısaca doğru yolda olursunuz ama arzuladığınız gibi yol alamayabilirsiniz diyor yazar. Kıymetli dostlar, Sabuhi Keman Ebru hitabıyla işte tam da böyle düşe kalka yol almaya çalışanlara sesleniyor. Keman Ebru, Farsça, kaşları hilal gibi olan demektir. İnsan yüzünde birbirine bitişik, iki yarım daire şeklinde düşünülen iki kaş, tasavvuf dilinde inişli çıkışlı bir yolu ve bu yolda düşe kalka ilerleyen seyir ehlini temsil eder. Ne güzel. Yahut keman evru vazifelerini ihmal gibi, serkeşlik gibi sebeplerle ulaştığı hal veya makamı kaybeden saliktir. Yol doğrudur. Yolda olan elest bezmindeki ahdinin farkındadır. Muradı Cenab-ı Hakk'a aslına vasıl olmaktır. Ama ilk defa kat edilen bu yolda hangi tehlikelerle karşılaşacağını bilmediği gibi aşk ve iştiyakının bunlarla baş etmeye yetecek kıvamda olup olmadığını da bilmemektedir. Gerektiğinde candan geçeceğine söz vermiştir, vermesine de çoğu zaman nefsin ve şeytanın ilham eylediği havatırla tevhile yönelip kolaya kaçmaktan bir türlü kendini alıkoyamamaktadır. Öyleyse seyir ehlinin aynı zamanda bir süluka da ihtiyacı vardır. Çıkılan yolun doğruluğu kadar gidişat da önemlidir ve bu gidişatı belirleyen bir kılavuzun talimatına harfiyen uymak gerekir. Bilindiği üzere sülük, bir tarikate intisapla, bir mürşidi kamile bağlanmakla başlar. Çıkılan yolu, aşk macerasının zorluğunu bizzat yaşayarak, muhabbetini ispatlamış ve Hakk'a vasıl olmuş, Allah dostlarının elinden tutarak yürüme iradesidir bu. Onlar başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış, bu çetin yolu daha önce yürümüş,
yol bilen aşıklardır. Beytimizi bir daha tekrar edelim mi? Bela bezminde geçtim başucandan ey keman evru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor diyor Sabuhi. Ali Yurt Gezen hocanın şerhiyle beyit kendini açıyor değil mi? Bu başlarından sergüzeşti aşk geçmiş, yani aşk macerasını baştan sona yaşamış, bu çetin yolu daha önce yürümüş, yol bilen aşıklardır dedik. Onların el ve eteğinden tutarak yürümek, sürçtüğümüzde düşmekten kurtarır bizi. Yolun neresinde hangi badire var, bunlar nasıl atlatılır, ancak onların kılavuzluğunda önceden öğrenilebilir, diyor yazar şerhinde. Mürşid-i Kamillerin kılavuzluğu sadece talimat vermekten ibaret değildir. Onlar bilhassa işaret ettikleri tehlikelere, yani dünyanın aldatıcılığına, nefsin hevasına, şeytanın ivasına nasıl karşı konulacağını göstererek örnek olan aşk öğretmenleridir. Sergüzeşti aşkı başından geçenden sor demek, ilahi aşkı yaşayandan öğren demek olduğu kadar, bu aşk uğruna başından geçenden, canını hiçe sayandan öğren manasına da gelir. Efendim, programımızın sonuna doğru gelirken hepimiz bela bezminde candan ve baştan geçme pahasına Cenab-ı Mevla'ya kulluk etmeye söz verdik. Bu bir aşk iddiasıydı aynı zamanda. Şimdi ruhumuzda yahut fıtratımızda hissettiğimiz bu iştiyaktaki samimiyetimizle sınanıyoruz. Bizi sadece misakımızla sorumlu tutabilecekken, sonsuz merhametinin nişanesi olarak indirdiği kitaplar, gönderdiği peygamberlerle yolu ve yürüyüş tarzını tarif eden Rabbimiz, aşkı kendilerinden soralım diye dünyamızı da bir an dahi velisiz bırakmıyor. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Aşkın Sözler'de Ali Yurt Gezen hocamızın Aşkı Kimden Sormalı başlıklı Sabuhi'nin bir beytinin şerhiyle karşınızdaydık. Beyti tekrar edip sizlere öyle veda edelim. Bela bezminde geçtim başucandan ey keman ebru. Gel imdi sergüzeşti aşkı başından geçenden sor. Ey keman kaşlı, ben türlü türlü belalar karşısında baştan da candan da geçmeyi göze almışım. Gel şimdi aşk macerasının zorluğunu benim gibi yaşamış birinden sor. İşte sergüzeşti aşkı başından geçenler, her devrin her vaktinde hazır ve nazırlar, onlar bizleri bekliyorlar. Bizler inşallah onların rahmetinden, bereketinden istifade eden kullardan oluruz. Allah-u Teala vatanımızı, milletimizi evliyasız bırakmasın.

Ali Yurtgezen hocamızın şiir şerhlerinden oluşan programımız bu haftada Ahmet Paşa'nın bir beytinin şerhine yer veriyor. Dilerseniz vakit kaybetmeden hem beyti hem de şerhini sizlerle paylaşalım. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişleri. Günümüz Türkçesiyle, aşk şehrinde dervişlerin her biri canını satıp karşılığında bela almaya çalışıyor. Onların bütün işi, uğraşı budur mealinde bir beyt. Aslında sizler de bu beytin orijinalini okuduğum zaman anladınız ama yine de günümüz Türkçesine çevirmekte fayda var. Efendim, ezelde Adem oğullarının sülbünden kıyamete kadar dünyaya gönderilecek bütün insanların ruhlarına Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu. Elestü bi rabbiküm. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Aşkın sözleri geçen hafta dinleyenler, Aşkı Kimden Sormalı isimli programımızda aslında yabancı değil.

günlerdir. Çünkü geçen haftada buna benzer bir beyit işledik. Orada da bu konulardan bahsediyor idik. Bu programımızda da sanki geçen haftanın bir devamı niteliğinde olan bir program. Devam edecek olursak, Cenab-ı Mevla şöyle hitap buyurdu dedik. Elesti bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ruhlarda bela. Evet, hiç şüphe yok ki sen bizim Rabbimizsin dediler. Bu aynı zamanda alemlerin Rabbine her nerede ve hangi şartlar altında olursak olalım, onun uluhiyetini unutmayacağımıza, ona teslimiyetle kulluk edeceğimize dair verilmiş bir söz, bir misaktı. Ruhlar alemindeki misakımız bizim Müslümanlığımızın, yani Cenab-ı Hakk'a sadakat ve teslimiyetle kulluğumuzun başlangıcı olduğu kadar aşkımızın da başlangıcıydı. Elest bezminde mutlak cemal sahibi Hak Teâlâ ile mülaki olmanın emsalsiz zevkini, asli vatanda ve huzurda bulunmanın emniyet, itminan ve huzurunu tadan safa halindeki ruhlarımız, evet, andıyla birlikte aşk badesini de içmişlerdi. Zaten aşk olmazsa sadakatte, teslimiyette olmazdı. Efendim, Kur'an-ı Kerim'de Araf suresinin 172. ayeti kerimesinde haber verilen bu hadiste, ister hatırlamamız gereken lafzi bir ahitleşme, ister fıtratımıza yerleştirilen marifetullah kabiliyetine işaret eden temsili bir ifade olarak anlaşılsın. Allahü Teala'ya kulluk hususunda bir misakla kendimizi bağladığımız hakikatini değiştirmez. Bu dünyada o misakın hatırlanması, kulluk mükellefiyetlerimiz kadar sıladaki safa halinin hatırlanmasıdır ki aslımıza duyulan aşk, hasret ve iştiyakı alevlendirir. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem veziri olan şair Ahmet Paşa'nın az önce zikrettiğimiz beyti, ki beyti tekrar edelim dilerseniz, can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Fatih Sultan Mehmet Han'ın hem hocası hem de veziri olan şair Ahmet Paşa'nın bu beyti ilk bakışta Elest bezmindeki bela ahdini hatırlayanların bu dünyadaki halini anlatıyor gibi görünüyor. Bela müşterisi olmak evvela ezelde Cenab-ı Hakk'a verdiğimiz sözün arkasında durmaktır. Bu da Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına harfiyen riayeti, mükellefiyetleri hakkıyla ifayı gerektirir, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen Hoca. Devam edelim. Arapçada dilimize de geçmiş olan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına gelen bir bela kelimesi daha vardır ve olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılır. Beyitteki bela kelimesiyle her ikisi de kastedilmiştir. Çünkü mükellefiyetler sürekliliği ve meşakkatiyle nefse ağır gelir ve bela müşterisi olmak bu ikinci manasıyla kulluk vazifelerimizi ifa hususunda her türlü mihneti göze aldıran bir kararlılığa sahip olmaktır. Gerektiğinde candan bile geçmeye kulu seve seve razı eden bir kararlılıktır bu. Evet, yani beyitteki bela kelimesi bizim dilimize geçmiş olan Arapçadan dert, musibet, felaket, imtihan manalarına geliyor. Aynı zamanda da olumsuz soruları olumlayarak tasdik etmek için kullanılan bela edatıyla aynı şekilde yazılıyor. Burada bu beyitte de bu bela kelimesi her iki manada da kullanılmış. Şairin can dediği beşeriyetimizdir. Dünya hayatıdır, nefistir. Kişi dünyalık ihtiyaçlarının veya nefsinin yönlendirmesine rağmen kulluk vazifelerini öne alıyor. İhmalden sakınıyorsa belaya müşteri olduğunu, bunun için candan geçebileceğini ispat ediyor demektir. Allahü Teala'nın lütuf ve inayetiyle insana ebedi saadeti kazandıracak olan böyle bir tavır bu dünyada ancak aşkla, muhabbetle sergilenebilir. Bu sebeple beyitteki aşk şehri ifadesinden muhabbetullahın ispat mahalli olan dünyayı anlamakta beis yoktur.

Ahmet Paşa'nın bu beytini tekrar edelim. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi. Aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Şuraya kadarki izahat, dervişler de dahil bütün Müslümanlara mahsus temel bir mümin tavrını anlatmaktadır. Halbuki beyitte can satıp belaya müşteri olmak dervişlere mahsus

satın almaya çalışarak daha hususi bir kârın peşinde yahut kendilerine has bir meşguliyetin içindedirler. Onlar zikir ehli olmakla verdikleri sözü her dem hatırlar, ahdine sadık kalmaya, sözünün eri olmaya gayret ederler. Aşk şehri dervişler bahis mevzu olduğunda tasavvuf terbiyesinin verildiği dergâhlardır. Seyri sülükle buralarda kendine gelen, kendini bilen, her dem kendinde olduğu için fıtratındaki misakı duyan, böylece Rabbini bilen hak aşığı dervişler, bela misakıyla birlikte o misakın alındığı meclisteki safa halini de hatırlayıp özlemekte, vuslata ermenin çarelerini aramaktadır. Onlar şunu fark etmiştir kıymetli dinleyenler, bizi asli vatanımızdaki huzurdan mahrum bırakan nefai ilahi olan ruhumuzun aslıyla vuslatını engelleyen, dünyayı bize gurbet eyleyen ve elbette misakımızı da unutturan beşeriyetimizdir. Beşeriyetimizden ve onun taleplerinden, yani kesif olan, fani olan varlıklardan kurtulup ruhumuzu ten kafesinden uçurmayınca elest bezmindeki safvet ve letafete ulaşmanın imkanı yoktur. Bu imkana ölümle kavuşulacaktır ama derviş ölümü beklemeye kail değildir. Ölmeden evvel ölmeye koyulur. Nefis terbiyesinde beşeriyetinin bütün ihtiyaçlarını yok hükmünde gördürecek bir çabadır bu. Son derece meşakkatli, mihnetli bir yoldur. Programımızın sonuna doğru gelirken, nihayetinde dervişin sanatı zorlu bir yolu usulünce yürümekten ibarettir. Beşeriyetinden ve nefsinin tahakkümünden sıyrılmak üzere çıktığı çetin yolda her türlü derdi, belayı lütuf bilip hoşlukla karşılayabildiği, yolun sonuna varmak için badireleri canı pahasına aşma kararlılığı taşıdığı nispette sanatının ustasıdır. Şu fani dünyada bundan daha kazançlı bir sanat yoktur, diyor Ali Yurtgezen hocamız şerhinde. Üstelik bu kadar kârlı bir sanatı çırak, yani çera olmak, ki geçmiş bölümlerde de bu konuyu işledik, çırak olmaktan, çera olmaktan bahsettik. Bu işin ustalarından ateş alıp bir uçtan tutuşmak kaydıyla herkesin öğrenip tatbik etmesi mümkündür. O zaman da mümkündü, bu zaman da mümkün. Madem böyledir, fırsatı heba etmemek gerekir, diyor Ali Yurtgezen hocamızın kalemine bereket diyoruz. Yine müthiş bir yazının sonuna geldik. Bizler de buradan sizlere seslendirmeye çalıştık. Can satıp oldu her birisi bir bela müşterisi, aşk şehrinde budur sanatı dervişlerin. Ali Yurtgezen hocamızın şerhlerini yaptığı ve Semerkant dergisinde yayınlanan o güzel yazılarını seslendirip sizlere ulaştırma derdindeyiz. İnşallah bu haftada yine güzel bir beytimiz var. Kadı Burhanettin'e ait beyti hemen okuyalım ve şerhini sizlerle paylaşalım. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Bu dünyada vücut bir gemidir. Ömür de bu gemide yelken açmış gidiyor. Yüzme bilmiyorsa yol aldığı bu denizde kurtuluşu yoktur. Günümüz Türkçesiyle aktardığımız zaman bir daha tekrar edelim beytimizi. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban. Bu denizde aşina bilmeyene yoktur ama. Efendim, bu beyit bir ara Kayseri-Sivas mıntıkasında müstakil bir beylik kuran 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait. İlk bakışta çok bilinen bir tabloyu resmediyor gibi. İnsanın bedeni, maddi vücudu bir gemi, dünyada bir deniz. Ömür dediğimiz şey vücut gemisinin dünya üzerindeki muvakkat bir yolculuğundan ibaret. Fakat eğer gemiyi hedefe doğru yüzdürmeyi bilmiyorsanız,

batar, helak olursunuz. Dünyanın deniz gibi düşünülmesi, hem satından geçip gitmek gerektiğine, hem tehlikesine işarettir. Söz konusu tehlike ise, fiziki bir ölüm değil, dünyaya gark olarak ebedi saadet yurduna ulaşmaktan mahrum kalmaktır. Yüzme bilmiyorsanız, yani bu dünyanın üzerinden nasıl geçilip gidileceğine dair bir maharet kesbetmemişseniz, sizin için aman yoktur, emniyette değilsiniz demektir. Efendim, beyitteki gemi, deniz, yelken açmak sözleri gibi yüzme de mecazdır. Dünya hayatını ebedi hayata halel getirmeyecek tarzda yaşamayı, imtihanın icaplarına riayeti, sırat-ı müstakim üzere mesafe almayı ifade eder. Allahü Teala insanlara dünya yolculuğunda neyi nasıl yapmaları gerektiğini peygamberleri vasıtasıyla bildirmiş, numune-i imtisal olsun diye salih kullar halk etmiş, adeta bize dünya denizinde boğulmadan nasıl yüzeceğimizi öğretmiştir. Bu sebeple beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır. Hani beyti tekrar edelim. Ten gemidir bu cihanda ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman, diyor Kadı Burhanettin. Beyitte yüzme manasına aşina kelimesi bilhassa kullanılmıştır, diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Bu Farsça kelimenin yüzme dışında bizde daha çok bilinen ve birbiriyle irtibatlı iki manası vardır. Bilinmesi gereken şey manasında kullanılıyor aşina. İkincisi de tanıdık, bildik kimse, dost manasında. Eski şiirimizde bazen böyle farklı gibi görünen manaların hepsi birden aynı zamanda kastedilir. Böylece asıl anlatılmak istenen bütün yönleriyle kuşatılarak daha kuvvetli bir tarzda verilirdi. Burada da böyle yapılmış, deniz benzetmesinden hareketle önce yüzme bilmenin zarureti ihsas edilmiş, sonra bilinmesi gereken şey manasıyla meseleye mücerret bir umumiyet kazandırılmıştır. Öyle ya, her ne yapıyorsanız o şeyin icap ettirdiği bilgi ve maharete sahipseniz eğer muvaffak olabilirsiniz. Evet efendim, devam edelim. Dünya üzerinden badiresiz geçmenin de usul, erkan ve bilgisi vardır. Ancak bizi seven, hayrımızı isteyen bir dost olmalıdır ki bütün bunları bize öğretsin yahut talim etsin, diyor şerhinde Ali Yurt Gezen Hoca. Aşinanın dost manası burada öne çıkmaktadır. Herhangi bir müşkülde size neyi nasıl yapacağınızı salık vermeyen bir dostunuz yoksa işiniz yaman demektir. Onun için ikinci mısra, bu denizde kendisine yardım edecek hakiki dostu bilmeyene kurtuluş yoktur şeklinde de anlayabiliriz. Ten gemidir bu cihanda ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur aman. Dost kimdir peki? Yani bizi dünyaya dalıp mahvolmaktan kurtaracak kimdir? Farsça olan dost kelimesi Arapça'da, bu arada Kur'an-ı Kerim'de veli kelimesiyle karşılanır. Dosta nazaran daha şümüllü olmakla beraber veli kelimesinin bütün manaları bir şekilde muhabbete, yardıma, iyiliğe, korumaya, kayırmaya, işleri liyakatle yürütmeye dayanır ve bu tedaileriyle her zaman bir dostluğa işaret eder. Teferruata girmeyelim. Velayetin Türkçe meallerde umumiyetle dostlukla karşılandığını hatırlatıp dost kimdir sualine kitaptaki cevabı aktaralım. Sizin dostunuz, veliniz Allah, onun elçisi ve iman edenlerdir. Maide suresi 55. ayeti celilenin mealinde. Ayetteki iman edenlerden müttaki kulların, Allah dostlarının, mürşidi kamillerin anlaşılması gerektiği tefsiri yapılmış, böylelerine veli yahut evliyaullah denmesi bu sebepledir denilmiştir. Ayetteki dostlar bir çokluğu veya kesreti değil, bir silsileyi, vesile zaruretini ifade eder. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve evliyaullahın Cenab-ı Hak'la

0: velayet rabıtasını izaha lüzum yoktur. Şimdi ikinci mısra bir daha okuyalım. Bu dünya denizinde kul Allah'ı, peygamberi veya kamil mürşitleri bilmiyorsa onun için kurtuluş yoktur. Dost olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veya Evliyaullah'tan hangisi kastedilirse kastedilsin, silsile gereği bunların her ikisi de Allahu Teala'ya racidir. Bununla beraber bu beyitte hususen Resul-i Ekrem'e işaret vardır. Zira bir yardım ihtiyacını, emniyet talebini yahut tehlike karşısında korku ve sakınmayı ifade eden aman nidası ebced hesabıyla Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ismi şerifi olan Muhammed ismi şerifine denk düşer. Öte yandan aman yani eman, emniyette ve masum olma manasıyla Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ittibaın neticesi addedilmiştir kıymetli dostlar. Evet efendim, tasavvufta böyle incelikler gözetilir, şikayet sadedinde nida edilecekse ya lafz-i celalin kısaltılmışı olan ah ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden istimdad için aman denilmesi tembihlenir. Yaman dedenin aman lafzı senin ismi şerifinle müsavidir. Anun için aşıkın zikri amandır ya Resulallah beytinde de bu anlayış dile getirilir. Dünya denilen tehlikelerle dolu bu denizden geçip vücut gemimizi sahili selamete çıkarmak istiyorsak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi unutmayacağız diyor Ali Yurt Gezen hocamız şerhinde. Onu unutmak demek bizim için aman yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gibi bir dost yok demektir maazallah. Böyle bir yok sayma veya cehaletse tam bir felakettir. Zerre kadar kurtuluş ihtimalinin kalmaması demektir. Yazımızın sonunda biz de dua mahiyetinde aman ya Resulallah diyerek beytimizi tekrar edip bitirelim programımızı. Ten gemidir bu cihanda, ömür kurmuş badban, bu denizde aşina bilmeyene yoktur eman, diyor 14. asır şairlerinden Kadı Burhanettin'e ait bir beyti şerh etmiş Ali Yurt Gezen Hoca. Bizler de sizlere aktarmaya çalıştık. İnşallah faydalı olabilmişizdir. Aşkın Sözler programının bu haftada sonuna geldik. Haftaya başka bir beyitle, başka bir şerhle karşınızda oluncaya dek zatınıza hoş bakın, Allah'a ısmarladık.
1: Aşkın Sözler. Murat Gökşen. Aşkın Sözler.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Ey yolcu, yola çıkıyorsun. Allah yolunu açık ede, kalbini mutmain tuta. Bil ki yol azıksız olmaz, usulsüz olmaz, erkansız olmaz. Ey yolcu, Allah dostlarının yaktığı kandiller aydınlatsın yolunu. Ayaklarını sağlam bas ki, nefesini sağlam kılasın. İşte sana yolun büyüklerinden Abdülhalik-i Gücdüvani ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yola diktiği 11 kandil, 11 kutsal kelime.

Ey yolcu, yaşadığın anın farkında ol. Çünkü farkında olursan yolda aklını şeytan çelemez. Yaptığın işin, attığın adımın muhasebesini yap ki nefsinin esiri olma.

Ey yolcu, zikirde sayıya riayet et. Çünkü bu yolun yolcusu Allah'ı 3 gün anmasa kalbi hastalanır, derdi dermansızlaşır. Allah'ı anmaya gafletsiz ve ara vermeden devam edersen, kalbin mutmain olan kalplerden olur.

Ey yolcu, kalbinin hallerini bil. Bil ki kalp ikidir. Biri kalbi hayvani, biri kalbi insanidir. Biri bir et parçası.

Ey yolcu, dikkatini kendi adımlarına yönelt. Bırak başkası koşsun, öteki geride kalsın. Koy yolun kenarında oturanlar otursun. Koy yoldan çıkanlar gitsin dilediği yere. Sen adımlarını sabit, yürüyüşünü kavi kıl. Başkası laf ile güzel.

ey yolcu. Her an Allah'ın huzurunda olduğunu bil. Kalbin yeni doğmuş bir bebek gibidir. Ona ne öğretirsen onu öğrenir. Allah'ı, zikri öğret kalbine ki hep onunla olasın. Yolda hep onu an ki yolun sonunda selamete o eriştirsin seni.

Ey yolcu, kötülükten iyiliğe doğru yolculuk halinde ol. Tevbeyi dilinden kalbine indir ki kötülük seni gördüğünde yönünü değiştirsin. İyilik uzaktaysa da gelsin bulsun seni.

Ey yolcu, halk içinde hak ile ol. Çarşıda, pazarda, evde, sokakta, her dem, her an kalbin Allah'ı zikirle meşgul olsun.

Ey yolcu, her an Allah'ı hatırla. Çünkü Allah'ı anmazsan kalbine onun nuru değil, şeytanın isi kurumu gelir.

ey yolcu. Maksadın Allah ve onun rızası olsun. Çünkü niyetin hayır olursa akıbetin de hayır olur. Ve dersen ki, ya Rabbi, isteğim sensin ve maksadım da senin rızandır. Dilinin bağı çözülür, kalbinin kiri dökülür.

Ey yolcu, kalbini masivadan koru. Eğer kalbini yabancı şeylerin istilasına açık tutarsan, yürüdüğün yolun bir manası kalmaz.

ey yolcu. Her an Allah'ın seni gördüğünü bil. Çünkü ancak öyle olursa yoldan geri dönülmez. Çünkü geri dönenler yalnızca yoldayken dönenlerdir. Kavuşanlar geri dönmez denilmiştir. Ve denilmiştir ki ölen hayvan imiş, aşıklar ölür.

Semerkant Radyo, hayatın kalbine. Ana haber bülteninin tekrarını dinleyeceksiniz. Semerkant Radyo Haber Merkezi'nden hayırlı akşamlar. Ana haber bültenini sunuyoruz. Değerli dinleyenler, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında verdiği ihtiyati tedbir kararına parti tarafından yapılan itirazı reddetti. CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verilmesinin ardından CHP kararı veren daireye tedbir kararı yönünden itirazda bulundu. İtirazı inceleyen daire, ihtiyati tedbire ilişkin itirazı reddetti. Dairenin kararında yargılamaya konu dava ile ilgili esastan karar verilerek ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildiği, ihtiyati tedbir kararına yönelik itiraz müessesesinin bulunmadığı ve ihtiyati tedbire ilişkin tüm talep ve kararların istinaf aşamasında kesinleştiği belirtildi. Kararda dairemizce verilen ihtiyati tedbir kararının kesin nitelikte bulunduğu anlaşıldığından dava vekilinin ihtiyati tedbire itiraz talebinin reddine karar vermek gerekmiştir ifadesi yer aldı. İstinafın CHP Kurultay davası kararının ardından CHP Genel Merkezi'nde de hareketlilik sürüyor. CHP'li Murat Emir, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muharrem İnce ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Genel Merkezi'ne girişlerinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Murat Emir, kararı yanlış bulduklarını ve kabul etmediklerini söyleyerek, "Baba ucağındayız, buradayız. Milyonlar

Ile birlikte direnişe devam ediyoruz dedi. CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'ta Yüksek Seçim Kurulu'nun CHP'nin ilgili kongrelerine ilişkin kararlarını hatırlatarak YSK'nın kararları herhangi bir üst mahkemeye gitmez, tartışılmaz dedi. Muharrem İnce ise bütün partililere itidalli davranma çağrısında bulundu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de mutlak butlan kararından dolayı üzüntü duyduğunu belirtti. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetimin görevi devralmasına karar verildi. Mutlak butlan kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle geldi. Kılıçdaroğlu CHP'nin 3 parti avukatını azletti. Görevden azlettirilen avukatlar Özgür Özel'e yakın isimler olarak biliniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli mutlak butlan davasına çıkan kararı ilişkin CNN Türk'e açıklama yaptı. Bahçeli karar kapsamında Özgür Özel, Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin de tedbiren görevden uzaklaştırılmasına karar verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti. Mahkeme kurultay öncesindeki yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının karar kesinleşinceye kadar tedbiren görevi üstlenmesine hükmetmiştir. Kararın Yüksek Seçim Kurulu'na, ilgili seçim kurullarına ve Ankara Valiliğine gönderilmesine karar verilmiştir. Kararın en önemli sonucu CHP'de hukuki ve fiili yönetim yetkisi konusunda ciddi bir belirsizlik yaratmasıdır. Karar taraflara tebliğ edildikten sonra 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz başvurusu yapılabilecektir. Nitekim gerekli itirazın yapıldığı açıklanmıştır. Kamuoyunun bildiği üzere 4-5 Kasım 2023 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayı gerçekleşmiş, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile Sayın Özgür Özel CHP'de genel başkanlık için demokratik bir yarışa girmişlerdir. Sayın Özgür Özel'in genel başkan olarak seçildiği kurultay, usulsüzlük iddialarıyla ve iptal talebiyle bazı CHP delegeleri tarafından mahkemeye taşınmıştır. 21 Mayıs 2026 tarihinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi söz konusu kurultaya dair usulsüzlük iddialarının sübut bulduğu gerekçesiyle mutlak butlan kararına hükmetmiş, karar kesinleşinceye kadar Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, eski Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibi karar kesinleşinceye kadar göreve iade edilmiştir. Devlet Bahçeli, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, Türkiye güçlü bir siyasi kültüre sahiptir. Anayasamıza göre yargı tarafsız ve bağımsızdır. Türkiye hepimizindir. Bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edilmesi ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde konuştu. Zirve vesilesiyle Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Orta Doğu'ya uzanan coğrafyanın seçkin temsilcilerini Türkiye'de ağırladıklarını belirten Erdoğan, 2. İstanbul Doğal Kaynaklar Zirvesi'nde katılımcıları İstanbul'da ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı şekilde 28 Şubat'ta İran'a karşı başlatılan hava saldırılarının olumsuz etkilediği alanların en başında enerji tedariği ve ticareti geldiğini söyleyerek, petrol ve doğalgaz fiyatlarında %50'leri bulan artışlar gördük. Sadece fiyatlar uçmadı, enerji tedariği ile ilgili ciddi sıkıntılar da baş gösterdi dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan göreve geldiklerinde Türkiye'nin günlük doğalgaz giriş kapasitesinin yaklaşık 90 milyon metreküp olduğunu, bugün bu rakamın 495 milyon metreküpe çıktığını açıkladı. Rusya'dan 2, Azerbaycan'dan 2 ve İran'dan da 1 olmak üzere toplam 5 boru hattından doğalgaz temin ettiklerini belirten Erdoğan, Türkiye artık 39 ülkeden 50'den fazla şirketten doğalgaz tedarik eden dev bir enerji altyapısına sahiptir. LNG terminalleri, FSRU tesisleri, depolama yatırımları ve boru hatlarıyla Türkiye'yi Avrupa'nın en güçlü enerji merkezlerinden biri haline getirdik. Yapacağımız yeni yatırımlarla günlük LNG gazlaştırma kapasitemizi mevcut 161 milyon metreküpten 200 milyon metreküpe çıkartacağız dedi. Kendi mühendislerimizle, kendi gemilerimizle, kendi ekipmanlarımızla Mavi Vatan'da

kutlama faaliyetleri yürüttük diyen Erdoğan, Fatih sondaj gemimizle Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştirdik. Muhalefetin küçümsediği Sakarya gaz sahasında günlük üretimimiz bugün 9,5 milyon metreküp'e ulaştı. Bu üretim miktarıyla milyonlarca hanemizin enerji ihtiyacını karşılıyoruz. Osman Gazi üretim platformumuzun devreye alınmasıyla birlikte 2026 yılında günlük üretimimizi 20 milyon metreküp'e yükselteceğiz. Böylece inşallah 8 milyon hanenin ihtiyacını Karadeniz'den karşılamış olacağız açıklamasında bulundu. Sadece Karadeniz'de değil Gabar'da da tarih yazdıklarının altını çizen Erdoğan, Şırnak Gabar'da gerçekleştirilen petrol keşfimiz, Cumhuriyet tarihimizin en büyük petrol keşfi olarak kayıtlara geçti. Bugün Gabar'dan elde edilen üretim Türkiye'nin enerji arz güvenliğine çok büyük katkı sağlamaktadır. Yurt içi petrol üretimimizin %44'lük kısmı sadece Gabar'daki kuyularımızdan gelmektedir. Terörsüz Türkiye sürecinin menziline ulaşmasıyla birlikte de inşallah yeni bir hikaye yazılmaya başlanacaktır değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'nin ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyeti 2 trilyon dolara aşan ağır bir yükten kurtulurken, terörle mücadeleye ayrılan kaynakların daha verimli alanlara tahsis edileceğini belirten Erdoğan, bunun da en büyük kazananı 10 yıllardır sıkıntı çeken bölge halkıyla birlikte 86 milyonun her bir ferdi olacak dedi. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliği ile oluşturulan Nisan ayına ilişkin geçici dış ticaret verileri açıklandı. Buna göre genel ticaret sistemi kapsamında ihracat Nisan'da geçen yılın aynı ayına kıyasla %22.3 artışla 25 milyar 408 milyon dolar, ithalat %3.1 yükselişle 33 milyar 99 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Nisan'da yıllık bazda %29.8 azalarak 12 milyar 112 milyon dolardan 8 milyar 500 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2025'te %63.2 iken geçen ay %74.9'a yükseldi. Söz konusu dönemde dış ticaret açığı %7.3 artışla 34 milyar 599 milyon dolardan 37 milyar 137 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Ocak-Nisan 2025 döneminde %71.3 iken bu yılın aynı döneminde %70.5'e geriledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Nek Sosyal'deki hesabından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Mayıs ayı sektörel enflasyon beklentileri verilerini değerlendirdi. Hane halkının ve reel sektörün enflasyon beklentilerinin Mayıs'ta iyileştiğine dikkati çeken Şimşek, yüksek enerji fiyatları ve belirsizlikler enflasyon üzerinde baskı oluştursa da hane halkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri önceki aya göre sırasıyla 2.1 puan ve 0.6 puan geriledi. Beklentilerdeki iyileşmeyi kalıcı hale getirmek için dezenflasyon sürecini destekleyen politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz dedi. Dışişleri Bakanlığı küresel Sumut filosunda bulunan 85 Türk vatandaşıyla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere 422 insani yardım gönüllüsünün Türkiye'ye getirildiğini bildirdi. Bakanlığın Nek Sosyal hesabından yapılan paylaşımda küresel Sumut filosunda bulunan 85 vatandaşımızla 41 ülkeden 337'si yabancı olmak üzere toplam 422 insani yardım gönüllüsünü bakanlığımızın eş güdümünde ve ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımızın katkılarıyla Türk Hava Yolları tarafından tahsis edilen 3 uçakla bir kez daha ivedilikle ve salimen ülkemize getirdik ifadesine yer verildi. Paylaşımda Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel'in Türk vatandaşlarını İstanbul Havalimanı'nda karşıladığı belirtilerek Özel'in her zaman ve her yerde vatandaşların yanında olmaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladığı kaydedildi. İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu küresel Sumut filosunda yer alan yaralı aktivistler tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen aktivistlerden bazılarının yaralı olduğu belirlendi. Uygulanan şiddet nedeniyle kaburgalarında kırık ve çatlak oluşan elektroşok işkencesi sebebiyle vücutlarında yaralar meydana gelen aktivistler tedavi edilmek üzere ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Diğer aktivistler ise sağlık muayenesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yaralanan aktivistlere ilişkin detaylı raporun Adli Tıp Kurumu

etrafında yapılacak incelemenin ardından hazırlanacağı öğrenildi. Öte yandan İsrail askerlerinin plastik mermiyle bacağından yaralanan ve İsrail'deki hastanelerde tedavi edilmeyi reddeden aktivistlerden Mecid Bahçıvan da aynı hastaneye kaldırıldı. İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden bu yana düzenlediği hava saldırılarında 6'sı sağlık personeli 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentindeki Deir Kanun En-Nehr beldesinde bir yaralıya müdahale eden ambulans ekibine hedef aldığı hava saldırısında ikisi sağlık görevlisi, bir çocuğun da bulunduğu, üçü Suriye vatandaşı, 6 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının ise güneydeki Nebatiye vilayetinde bir araca hedef aldığı saldırıda bir kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Sur'a bağlı Hanabay beldesinde bulunan sağlık merkezine gece saatlerinde düzenlenen hava saldırısında da 4 sağlık çalışan hayatını kaybetmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Pakistan'ın aracılığıyla ABD ile süren mesaj alışverişinin devam ettiğini ve İran'ın savaşı sona erdirmeye ve açık taleplerini yerine getirmeye odaklandığını belirtti. Bekai, Tahran'ın ana odağı, Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı sona erdirmek, dondurulmuş varlıkları serbest bırakmak ve İran gemilerine yönelik taciz eylemlerini ve deniz korsanlığını durdurmaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram tatiline ilişkin alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Bayram tedbirleri kapsamında görev alacak kolluk kuvvetlerine ilişkin rakamları paylaşan Çiftçi, 334.017 kolluk kuvveti görevlendirildi. Görevli personelden 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görev alacak. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışlarıyla güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. 1238 personelimiz gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak dedi. Bakan Çiftçi helikopterle 9 ilde 108 saat, drone ile 81 ilde 5828 saat denetim gerçekleştirileceği bilgisini vererek ülke genelinde alınan trafik tedbirlerini yerinde denetlemek için polis, jandarma müfettişleriyle trafik başkanlıklarından sıralı amirlerden oluşan heyetler görevlendirilmiştir. 73 polis heyetiyle 43 jandarma heyeti ülke genelinde görev alacak ifadelerini kullandı. Denetleme sistemiyle 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacağını bildiren çiftçi, EDS nokta ve güzergahlarına ilişkin bilgilerin Hayat 112 acil mobil uygulaması üzerinden öğrenilebileceğini kaydetti. Bakan Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 619, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 962 olmak üzere 1581 mobil radarla denetim yapılacağını da belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Efes 2026 tatbikatına katılan Brezilya ve Letonyalı askerlerin görüşlerini paylaştı. Bakanlığın paylaşımında tatbikata Brezilya adına katılım sağlayan asker, Türk ordusunu ve burada bulunan diğer müttefik ordularla kuvvet komutanlarını tanımak adına büyük bir fırsat. Çünkü bunun müşterek bir tatbikat olduğunu biliyoruz. Birleşik ve müşterek harekatları nasıl icra ettiğinizi öğrenmek bizim için çok değerli dedi. Tatbikata Letonya adına katılım sağlayan bir diğer askerse, bunun gerçekten büyük ve etkileyici bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Farklı ülkelerin ve farklı unsurların birlikte çalışmasını, birlikte çalışabilirliği ve usulleri geliştirmesini gözlemlemek gerçekten çok keyifliydi, dedi. İstanbul merkezli 13 ilde sahte konut ilanlarıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında işlem yapılan 21 şüpheli tutuklandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamu kurumlarına ait konut projeleri izlenimi verecek şekilde sahte internet siteleri oluşturarak dolandırıcılık yapan zanlılara yönelik yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 21 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede savcılıkça ifadeler alınan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik şüphelilerin tamamının tutuklanmasına karar verdi. Ankara'da polis ekiplerince durdurulan bir tırda 228 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda

0: Kahraman Kazan gişelerinde şüphe üzerine bir tır durduruldu. Tırda yapılan aramada 228 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü ÖA, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ankara merkezli soruşturmada kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü iş ve işlemlerini kullanarak maddi menfaat temin eden 33 şüpheli tutuklandı. Bu kapsamda şüphelilerin şirketler kurarak organize şekilde hareket ettikleri 23 müştekiden 642 milyon 853 bin lira maddi menfaat sağladıkları ve incelenen MASAK raporlarına göre şirketler üzerinden 2 milyar 764 milyon 841 bin 922 lira para trafiği oluşturdukları tespit edilmişti. Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi ve özel belgede sahtecilik suçlarından gözaltına alınan şüphelilerin 33'ü çıkarıldığı suç ceza hakimliğince tutuklanırken 68'i ise hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 68 şüphelinin serbest bırakılmasına da itiraz edecek. Hatay'da 3 kişinin hayatını kaybettiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 gençten birinin cansız bedenine ulaşıldı. AFAD Sahil Güvenlik, itfaiye ile jandarmanın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının gönüllü yardım ekiplerinin de katılımıyla 2 gencin bulunması için Samandağ ilçesi Karaçay mevkiinde geniş bir alanda çalışma yürütüldü. İki gence ait olduğu değerlendirilen kaza yapmış bir otomobili bulan ekipler, drone ve iz takip köpeklerinin de desteğini alarak çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Mağaracık mahallesindeki Asi Nehri'nin denizde buluştuğu noktada yapılan çalışmayla 19 yaşındaki Deniz Hoşgel'e ait olduğu belirlenen cansız beden çıkarıldı. Denizden çıkarılan cenaze morga kaldırıldı. Ekiplerin kayıp Musa Paşa'yı arama çalışmaları ise sürüyor. Değerli dinleyenler, Semerkant Radyo'da ana haber bültenini dinlediniz. Gelişmelerle bir sonraki haber bülteninde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Hava durumu.

Yapılan son tahminlere göre bazı illerin hava durumuyla gecenin en düşük ve yarın günün beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Marmara bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. İstanbul 14-24, Bursa 12-27, Edirne 13-27, Kocaeli 13-27, Çanakkale 13-25, Balıkesir 9-27 derece. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İzmir 15-27, Aydın 15-29, Manisa 14-27, Denizli 14-26, Muğla 10-25, Uşak 11-21 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Antalya 19-27, Adana 17-27, Isparta 10-24, Mersin 19-25, Kahramanmaraş 13-26, Hatay 15-24 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Ankara 9-20, Konya 11-23, Kayseri 8-18, Sivas 6-17, Eskişehir 8-24, Nevşehir 8-18 derece. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu ve sağanak yağışlı. Trabzon 13-17, Rize 13-19, Samsun 13-20, Ordu 14-20, Giresun 14-19, Zonguldak 14-21 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu.

Ebubekir Tokay. Senin hikayen. Satılık. Ömercan Coşkun. Geçen sene çok güzeldi. Gerçi her geçen sene güzeldi. Zaman gözümüzün önündekilere perde çektiğinde hatırlıyor ve özlüyoruz kaybettiklerimizi. İklimler bana hep kış gibi geliyor. Güneşin en tepede olduğu vakit dahi üstümde olanları değiştirmek gelmiyor içimden. Bu ev, evim, baştan aşağı dökülen kaynar su misali yakıyor beni artık. Eskiden her yerinde boşluklar gördüğüm ev bana kalabalık. Çokken az görünen ev, boşken neden bu kadar kalabalık, boğucu? Ev denilen, dört tarafı duvarlarla çevrili yalnızlık kenti artık benim için. Arada cama çarpan ağaç dalları da olmasa bu sessizlik bana yaşadığımı unutturacak. Sallanan sandalyem gibi sallanıyor rüzgarda bahçedeki satılık tabelası. Daha kapımı çalan olmadı. O tabelayı bahçeye çaktım çakalı sandalyemi pencerenin önüne aldım. Gelen olursa göreyim diye. Tekin biri gibi görünmezse gelen kişi, olur ya insanlık kavramı içine insan konulan bir kutu değil ki, tüm insanları toplayıp içine koyalım, lazım olunca çıkaralım. Her insan görünümlü canlı dışarıda, kapıyı açmayayım istiyorum. Yağmur damlaları penceremde yarışıyor, tabela gün geçtikçe başını yere eğiyor. İçten içe bu duruma içerliyor mu bilmem. Her halükarda çimenlerin tam ortasında yalnız bir tabeladır o. Yalnız, kimsesiz. Benim de farkım yok gerçi o tabeladan. Onu köşkün dışına dikmişler, beni köşkün içine. Hangimizin durumu daha vahim bilmiyorum. Ona da kapıyı çalan karar versin. Öyle biri olur mu ki? Eskiden gözüm dışarıdaki insanlara takılırdı. Hepsinin tek tek yüzlerini inceler, nasıl bir yaşamlarının olduğunu tahmin etmeye çalışırdım. Bu yaşta bir insanın çok fazla boş vakti oluyor. Tam karşımda küçük de olsa o kadar greenin arasında yeşil bir alan var, ismine park dedikleri. Oraya gelen aileler, çocukları, işleri olup da etrafta koşturan insanların tamamı benim tek eğlencemdi. Şimdilerde onları da fark etmiyorum. Belki gözlerim artık o kadar net görmüyordur. Belki de yüreğim alışmıştır artık. Bu yalnızlık kıyafeti üzerime oturmaya başlamıştır. Yavaş adımlarla yürüyen bir adam, bulunduğum eve bakarak evin önüne kadar geldi. Üzerinde lacivert palto, elleri cebinde, tam satılık tabelasının önünde durdu. Benim pencerede olduğumun farkında değil sanırım. Benim olduğum yöne bir kere bile bakmadı. Evi mi satın alacak, yoksa tabelanın yamukluğu mu rahatsız etti? Elleri cebinde, hafif rüzgarlı havada, öylece sallanmadan duruyor. Yüzü beyaz, iyi birine benziyor. Zaten yüzünde beyazlık gördük mü iyidir deriz hemen. Bizim için renk önemlidir. Beyaz iyidir. Kefen, beyaz, aklım karıştı. Adam fazla diretmedi. Yavaş yavaş yoluna devam etti. Yağmur da onunla birlikte. Yalnızlık sürekli bir duygu. Alışkanlık belki de. Hafiften ürküttü beni o adamın orada durması. İçeri girerse diye düşündüm. Ne diyebilirim? Yıllardır konuşmuyor gibiyim. Ailemin tüm fertlerini kaybettikten sonra bir daha bu evden çıkmamış biri olarak. Ne diyebilirim ki bir yabancıya? Tanıdığımla bile şimdilerde konu bulup konuşmak benim için zor. Evin kaç odalı olduğu, içinde kaç kişi yaşadığına bağlı. Yalnızsan eşya da senin tekilliğine ayak uyduruyor, tekilleşiyor. Ev kaç odalı olursa olsun tek odalı görünüyor. Hangi pencereden bakıyorsan o pencere evin tek penceresi oluyor. Yaşanmayan mekan yaşanmışlıktan sayılmıyor. Yalnızlık çokluğu kabul etmiyor maalesef. Geçen gün fark ettim, duvardaki büyük ahşap işlemeli saatin akrebi düşmüş, camın içinde can çekişiyordu. Umursamadım. Benim yaşımda biri için dakikalar daha önemli. Bu yaşlarda zaman daha tedirgin akıyor, damarlarımda akan kan misali uykuya götürür gibi. Sakallarım alabildiğine ağarmış, aynaya her baktığımda ürkütüyor beni bu durum. Beyaza boyanıyorum gitgide. Dokunamıyorum, sanki ölmüşler gibi, dokunursam döküleceklermiş gibi hissediyorum. Halbuki insan gençken aynaya her baktığında var olduğuna o kadar içten inanıyor ki bir daha o varlık yalanından kurtulamıyor. Yıllar sonra yokluk beyaz bir tokat gibi çarpıyor insan.

olmak zordur. Okurken sizden iyi bir gelecek bekleyen ikiden fazla kişi vardır. Evin en küçüğüyseniz dışarıdaki kötülüklerden koruyorum hesabıyla önünüze çekilen setlerde artış olur. Bunların hiçbiri evin en küçüğü olma durumunun gerçek zorluğunu anlatmıyor. Evin en küçüğüyseniz ve kader sıralamayı değiştirmezse bütün o sevdiğiniz insanların tek tek ölümlerini seyreder, bütün cenaze namazlarında ön safta olursunuz. Ölüm sırası belli olmaz derler. Bazen evin en olgunu, en gencinin ölümünü görür de gencecik gitti diye ağıt yakılır. Kader bizim evin üyelerini tesbih tanesi gibi sıralamış ve ölüm meleği sırayla çekmiş kaderin dizdiği boncukları. Her boncuk tanesinde evimden kopanları tek tek toprağa verirken hep onların söyledikleri sözler kulaklarımda çınlıyordu. Bakkala gidiver haydi, çöpü döküver oğlum ifadeleri yerini beni gömüver haydi sözüne bıraktı. Evin küçüğünden istenilen son işte istenmişti teker teker. Hiçbirine hayır diyemedim. Evin en küçüğüyseniz evin nüfusu kadar ölürsünüz. Her seferinde daha da derine batan bir acıyla. En yakınlarımız aynı zamanda içimizi en yakanlarımızdır. Babamın vefatında annem ve abimin, annemin vefatında abimin arkasından yürüdüm kabristana. Abimin vefatıyla beraber ön saftaydım artık. İnsan arka saflarda olduğunu düşünürken ölümün geleceğine inanmıyor. Ön safa geçtiğimde topraktan başka bir şey görmedim. Geriye baktığımda tüm insanlık beni toprağa itecekmiş gibi korktum. Uçurumun kenarında hissettim kendimi. Her seferinde açılan çukurlara ilk ben girdim. Kontrol ediyor, provasını yapıyormuşçasına. Üzerlerine atılan her toprak kum saatinin içindeki kum taneleri gibi göründü gözüme. Tane tane inen kum zerreleri kürekle atılıyordu gözlerimin önünde. Saniyelerle değil, sanki saat saat dökülüyordu. Ölüm çabucak beni de istiyordu. Ölüm belki de uzun zamandır beklediğim tek varlıktı artık. Satılık tabelası rüzgarda biraz daha eğildi. Kapıya çalacak birinin olmasından ümitsizliğe düşüyor belli ki. Evin içinde gezinirken gördüğüm her ayrıntı kaybettiğim insanları hatırlatıyor bana. Annemin seccadesi, elinden düşürmediği örgü, vefatında da elindeydi. Babamın yakın gözlüğü, masanın üstündeki gazeteleri, kitapları okuduğunu hiç görmedim ama gazete elinden düşmezdi. Abimin tesbih koleksiyonu, özenle hepsinin iki güne bir tozunu alır, kimseye dokundurmazdı. Şimdi hepsi evi müzeye çevirecek kadar anıyla dolu, öylece yerlerinde duruyor. İnsanlar ölüyor, eşyalar öksüz kalıyor. Özenle bakılan her dünyalık sonunda tozlanıyor, yıpranıyor. Ölenin eşyaları onunla birlikte ölümü de hatırlatıyor insana. Bu ürpertici duygu evin her yanına sinmiş. Yıldırım çakıyor, dışarıdaki yağmurlu hava fırtınaya çeviriyor yavaş yavaş. Tabela tamamen yere kapaklanmış, çamura bulanmış. Pencerenin önünden ayrılıyorum. Odama giriyor, kapımı kapatıyorum.

0: Senin hikayen. Ebu Bekir Tokay. Senin hikayen.
1: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.

0: Sufilerden sözler ve nasihatler.
1: Sen gidersen bizim halimiz ne olur? Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerinin Kuddisesi Ruhu, Siirt'te Şeyh Salah adında bir müridi vardı. Salih bir zattı. Babaları, dedeleri de çok meşhurdu. Çok temiz biri olup, büyüğümüzle muhabbeti çoktu. Ehli aşk bir zattı. Çok güzel kasideler söylerdi. Bir gün bu zat, Gavs-ı Bilvanisi Hazretlerine Kuddisesi Ruhu sordu. Kurban, sen gidersen bizim halimiz ne olur? Gavs-ı Bilvanisi Hazretleri Kuddisesi Ruhu, bir şey olmaz. Biz gidersek bizim yerimize Muhammed Raşit gelir. İrşad daha fazla olur o zaman. Ondan sonra da Seyyid Abdülbaki gelir. Onun zamanına yetişen irşadın ne olduğunu o zaman daha iyi görür dedi. Salih kardeş Necaşi'nin vefatı. Hicretin 9. senesi ve aylardan Recep'ti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında birçok sahabi vardı. Bu sırada Efendimiz, bugün sizin salih bir kardeşiniz vefat etti. Kalkın, onun namazını kılın buyurdu. Sahabiler derhal hazırlandılar ve Hazreti Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem arkasında saf bağlayarak salih kardeşler üzerine gaip namazı kıldılar. Namazdan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, kardeşiniz Necaşi Ashane için Allah'tan mağfiret talep ettik buyurdu. Böylece sahabe, salih kardeşlerinin Habeş hükümdarı Ashame olduğunu öğrenmiş oldular. Bu haber Medine'ye yaklaşık bir hafta sonra ulaştı. Habeş Necaşisi Ashame, Hazreti Resulullah tarafından bir mektupla hicretin 7. senesinde İslam'a davet edilmiş ve derhal Müslüman olmuştu. Efendimizin göndermiş olduğu elçiye şöyle demişti. Keşke şu saltanata bedel Muhammedi Arabi'nin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetkarı olsaydım, o hizmetkarlık saltanattan çok daha üstündür. Şeyh Bazerganî'nin vefatı. Seyyid Emir Külal

Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, bir defasında cuma namazı kılmak için talebeleriyle birlikte Buhara'ya gidiyordu. Buhara'ya vardıklarında, Seyyid Emir Külal Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, "Ey dostlarım, Şeyh Muhammed Agai Bezergan şu anda Belh şehrinde vefat etti," dedi. Bu söze şaşıranlar oldu. Çünkü kendisi Buhara şehrinde olduğu halde Belh şehrindeki bir hadiseyi haber veriyordu. Bu söze hayret edenlere buyurdu ki, "Biliniz ki Allah Teala, Resulü Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem, tam tabi olan kullarına öyle dereceler ihsan eder ki, onlar her an doğuda ve batıda ne vuku bulursa, gözlerinin önünde gerçekleşmiş gibi görür ve işitirler. Belh şehrinin uzaklığı nedir ki?" Bunun üzerine talebeler o günün tarihini yazdılar. Daha sonra gördüler ki, Seyyid Emir Külal Hazretlerinin Kuddüs'e sirruhu, işaret ettiği gün o zat vefat etmişti. Peygamberimizin Hendek'te parçaladığı kaya münasebetiyle verdiği fetih müjdesi. Amr bin Avf der ki, "Ben Selman, Huzeyfe bin Yeman, Numan bin Mukarrim ve Ensardan 6 kişi kendimize ayrılmış olan 40 arşınlık yeri kazıyorduk. Zübab'ın dibinden kazarak nemli tabakaya kadar inmiştik ki karşımıza bembeyaz ve parlak bir kaya çıktı. Onunla uğraşırken balyoz, kazma, kürek, külünk gibi demir araçlarımızı kırdık. Kazı işinden aciz kaldık. Bunun üzerine Selman'a, "Ey Selman, Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem git de şu kayadan dolayı çektiğimiz sıkıntıyı haber ver," dedik. Selman, "Ya Resulallah, babalarımız, analarımız sana feda olsun. Hendeğin içinde karşımıza ak bir kaya çıktı. Onunla uğraşırken bütün demir araçlarımızı kırdık. Kazmaktan aciz kaldık," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Ver bana balyozu ey Selman," buyurdu. Hazreti Peygamber, Selman'ın balyozunu aldıktan sonra hendeğin içine yanımıza indi. Biz 9 kişiydik. Hendeğin bir tarafına çekildik. Allah Resulü kayayı elindeki balyozla öyle bir darbe indirdi ki, kaya yarılıverdi. Sonra kayaya balyozla ikinci bir darbe daha indirdi. Kayadan karanlık bir evdeki kandil gibi Medine'nin iki kayalığı arasını aydınlatan bir şimşek çaktı. Hazreti Peygamber balyozla üçüncü darbe indirince kayayı parçaladı. Daha sonra Selman radıyallahu anh Resul-i Ekrem'i elinden tutarak hendekten yukarı çıkardı. Selman, "Babam, anam sana feda olsun ya Resulallah. Ben şimdiye kadar hiç görmediğim şeyi gördüm," dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanındakilere, "Selman'ın gördüğünü siz de gördünüz mü?" diye sordu. Onlar da, "Evet, babalarımız, analarımız sana feda olsun ya Resulallah. Sen vurduğun zaman kayadan dalga gibi şimşek çıktığını biz de gördük," dediler. Resul-i Ekrem, "Ben kayaya ilk darbe indirdiğim zaman çıkan sizin de gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi göründü. Cebrail de aleyhisselam ümmetimin onlara hakim olacaklarını haber verdi. Kayaya ikinci darbe indirdiğim zaman çıkan sizin de görmüş olduğunuz şimşek bana Rum ülkesinin kızıl köşklerini, saraylarını aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi gözüktüler. Cebrail de aleyhisselam ümmetimin onlara hakim olacağını bana haber verdi. Sonra kayaya üçüncü darbe indirdiğim zaman sizin de görmüş olduğunuz şimşek bana Sana diyarının köşklerini, saraylarını aydınlattı da onlar bana köpeğin altlı üstlü yan dişleri gibi gözüktüler," buyurdu. İstanbul'un manevi fatihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komuta. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur." Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, torunu Hacı Muhammed Kasım'dan şöyle nakledilmiştir. Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüs'e sirruhu, bir gün öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını istedi. Atı hazırlanınca da bineğiyle Semerkant'tan süratle çıktı. Talebelerinden bir kısmı da ona tabi olup peşi sıra gittiler. Hazret biraz yol aldıktan sonra Semerkant'ın dışında bir yerde talebelerine "Siz burada durunuz," buyurdu. Sonra da atını Abbas Sahrası denilen sahra

Aya doğru sürdü. Talebeler arasında Mevlana Şeyh adıyla tanınmış bir talebesi vardı. Bir müddet daha Hazret'in peşinden gidip onu takip etmişti. Bu talebesi şöyle anlatır. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüsesi ruhuyla sahraya vardığımızda atını sağa sola sürmeye başladı. Sonra birdenbire gözden kayboldu. Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri Kuddüsesi ruhu daha sonra evine döndüğünde talebeleri nereye ve niçin gittiklerini sorduklarında Türk Sultanı Sultan Muhammed Han kafirlerle harp ediyordu. Benden yardım istedi. Ona yardım etmeye gittim. Allah Teala'nın izniyle galip geldim. Zafer kazanıldı, buyurdu. Bu hadiseyi nakleden ve Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin Kuddüsesi ruhu torunu olan Hacı Muhammed Kasım, babası Hacı Abdülhadi'nin şöyle anlattığını nakletmiştir. Biladi Rum'a gittiğimde Sultan Mehmet Han'ın oğlu Sultan Bayezid Han bana babam Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin şeklini ve şemalini tarif etti ve ''O zatın beyaz bir atı var mıydı?'' diye sordu. Ben de ''Tarif ettiğin bu zatın babam Hacı Ubeydullah Ahrar Hazretleri olduğunu ve beyaz bir atının olup bazen ona bindiğini söyledim.'' Bunun üzerine Sultan Bayezid Han bana şöyle anlattı. ''Babam Fatih Sultan Mehmet Han bana şunları dedi. İstanbul'u fethetmek üzere savaştığım sırada, harbin en şiddetli bir anında Şeyh Hacı Ubeydullah Ahrar Semerkandi'nin imdadıma yetişmesini istedim. Şeklini şemalini tarif ederek şu vasıfta, şu şekilde ve beyaz bir at üzerinde bizzat yanıma gelip, korkma buyurdu. Ben de nasıl endişelenmeyeyim, küffar çok dedim. Ben böyle söyleyince elbisesinin yeninden bakmamı istedi. Baktım ve büyük bir ordu gördüm. İşte bu orduyla sana yardıma geldim. Şimdi sen falan tepenin üzerine çık. Üç defa kös vur ve orduna hücum emri ver buyurdu. Emirlerini aynen yerine getirdim. O da bana gösterdiği ordusuyla hücuma geçti. Böylece düşman hezimete uğradı. İstanbul'un fetih işi gerçekleşti.''

Rehberi Kur'an-ı Kerim olan çocuklar. Elif Özdemir. Çocuk yetiştirme sürecinde kendimize bir yol haritası belirler, o yolda bazı kural ve ilkeler doğrultusunda yürümeye, evlatlarımıza da bunları öğretmeye çalışırız. Bu kurallar inancımıza ve ahlak anlayışımıza, büyüklerden öğrendiklerimize, çevreden gördüklerimize ve uzmanlardan edindiğimiz bilgilere göre şekillenebilir. Her anne baba bu ilkelerin çocuğa doğru yolu göstermesini, nelerden uzak durulması gerektiğini fark ettirmesini ve en önemlisi kalbini ve karakterini güçlendirmesini arzu eder. İşte tüm bu kaidelerin en sağlam ve değişmez kaynağı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir. Çocuklarımıza bir yandan Kur'an'ı yüzünden okumayı öğretirken, diğer yandan ayet-i kerimelerin anlamlarını onların yaş ve gelişim düzeyine uygun şekilde anlatmak büyük bir önem taşır. Özellikle soyut düşünme becerisinin kazanıldığı ilkokul döneminden itibaren bunu gerçekleştirmek mümkündür. Günlük hayatta karşılaştığımız olaylar üzerinden bu ayetleri aktarıp gerekli olduğunda hatırlatmak, öğrenmeyi kalıcı hale getirir. Böylece çocuk, Kur'an'ı hem düzenli bir şekilde okumak hem de manasını anlayıp ona uygun bir hayat sürmek gerektiğini idrak eder. Her durumda Kur'an'ın rehberliğine başvurulabileceğini ve kalbini güçlendirecek asıl desteği Rabbinden alabileceğini öğrenir. Çocuk eğitiminde güzel söz söylemek ve nasihatte bulunmak elbette önemlidir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini diğer sözlerden ayıran temel özellik onların ilahi kaynaktan gelmesidir. Bu sözler insan tecrübesinin ötesinde bir hikmet ve derinlik taşır. Anne babanın söylediği güzel bir söz zamanla unutulabilir. Fakat bir ayet-i kerime hem anlamı hem de taşıdığı manevi güç sayesinde çocuğun kalbinde daha köklü bir yer edinir. Üstelik çocuk bu sözleri yalnızca ailesinden değil, dininden öğrenmiş olur. Böylece kurduğu bağ sadece anne babayla sınırlı kalmaz. Allah'la arasında da güçlü, doğrudan ve kalıcı bir bağ oluşur. Kalbe seslenen ayetler. Bir çocuk hayatı anlamlandırmaya çalışırken en çok görülüyor muyum, değerli miyim, güvende miyim sorularının cevabını arar. Yüce Allah ayetleriyle bu sorulara en derin ve en merhametli cevapları verir. Örneğin, şüphesiz Allah sizi her an görmektedir. Nisa 1 ayeti, çocuğa yalnızca bir denetim duygusu kazandırmaz, aynı zamanda onu görülme, fark edilme ve değerli olma hissiyle kuşatır. Zira çocuğun kalbindeki güven duygusunun en güçlü temellerinden biri, kendisini her an gözeten ve koruyan bir Rabbin varlığını hissetmektir.

hissidir. Bu bilinç kimse görmezken bile doğru olanı yapabilmenin de temelini oluşturur. Çocuk böylece hem Rabbinin her şeye gücü yeten olduğunu ve sonsuz kudretini kavrar hem de dış denetim olmadan iyiliği seçmesini sağlayacak bir iç pusula geliştirir. Sevmek ve sevilmek her çocuğun en temel ihtiyacıdır. Çocuk anne babasının sevgisini her şartta hissedebilmeli, bu sevginin başarıya ya da belirli şartlara bağlı olmadığını bilmelidir. Bununla birlikte hangi davranışların doğru ve değerli olduğunu öğrenmesi de onun ahlaki gelişimine katkı sağlar. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever. Bakara 195 ayeti bu noktada çocuğa güçlü bir yön verir. Rabbinin neye daha çok kıymet verdiğini bildiği zaman çocuk için iyilik etmek bir zorunluluk olmaktan çıkarak içten gelen bir tercih haline dönüşebilir. Öte yandan hata etmek de oldukça insani bir eylemdir. Çocuk yanlış yaptığında Rabbinin sevgisinden mahrum kalmayacağını ve değerini kaybetmeyeceğini, gerçek bir pişmanlığın kıymetli görüleceğini ve telafi imkanının olduğunu bilmelidir. Bu noktada rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Araf 156 ayeti Allah'ın merhametinin sınırsızlığını hatırlatarak ona ümit verir. Bu anlayış çocuğun hatalar karşısında ümitsizliğe kapılmak yerine yeniden denemeye cesaret etmesini sağlar. Rabbini tanımak ve ona sığınmak. Çocuk hayatın içinde zaman zaman korku, kaygı ve üzüntü yaşayabilir. Bu anlarda ona yalnız olmadığını hissettirmek, sığınabileceği bir kapının her zaman açık olduğunu göstermek büyük anlam taşır. Zira o da her insan gibi hayatı boyunca anlaşılmaya ve kendini ifade edebileceği güvenli bir alana ihtiyaç duyar. İçinden geçenleri paylaşabileceğini, korku, heyecan, sevinç ve üzüntülerini anlatabileceğini bilmek, çocuğun yalnızlık duygusunu hafifletir. Bu anlamda bana dua edin size karşılık vereyim. Mü'min 60 ayet-i kerimesi çocuğa Rabbimizin kendisine yönelen kullarına karşılık vereceğini, Allah'la doğrudan ve samimi bir bağ kurabileceğini gösterir. Böylece dua çocuğun hayatın her anına eşlik eden bir yakınlık ve huzur vesilesi haline gelir. Hayatın içerisinde karşılaşılan zorluklar, çocuğun dünyasında zaman zaman aşılması güç engeller gibi görünebilir. Böyle anlarda kendini yetersiz hissetmemesi, yaşadığı durumla baş edebileceğine inanması çok kıymetlidir. Bakara suresinin 286. ayetinde yer alan, Allah'ın hiç kimseye gücünün üstünde bir yük yüklemeyeceği hükmü, çocuğun kalbindeki inancı güçlendirir. Bu bilinç sayesinde çocuk, karşılaştığı zorlukları birer çıkmaz olarak değil, aşılabilecek birer merhale olarak görmeye başlar. Gönlündeki sabır ve dayanıklılık gelişirken Rabbine olan itimadı da artar. Bu anlamda çocuğun kalbindeki Allah tasavvurunun, onun inancıyla kuracağı ilişkinin temelini oluşturacağı unutulmamalıdır. Eğer bu tasavvur sevgi ve merhamet üzerine kurulursa, çocuk Rabbine korkuyla değil güvenle yaklaşır. Şüphesiz Allah, kullarına karşı çok lütufkar ve şefkatlidir. Şura 19 ayet-i kerimesi ve daha niceleri ise onun yaratıcısıyla sıcak ve yakın bir bağ kurabilmesine vesile olur. Böylece çocuk her an Allah'a yönelmekten huzur duyar. Kendisini seven ve gözeten bir Rabbin varlığıyla büyür. Anlaşıldığını hissetme ihtiyacı. Bir çocuk için anlaşılmak, görünmek kadar derin bir ihtiyaçtır. Bazen duygularını ifade edemeyebilir, içinden geçenleri kelimelere dökmekte zorlanabilir. Böyle anlarda hatırlayacağı, o kalplerin içindekini bilir. Mülk 13 hükmü, çocuğa yalnız olmadığını, o anlatmasa da içinden geçenleri, canını yakanların, ihtiyaç ve dualarının görüldüğünü hissettirir. Bu bilinç, çocuğun duygularını bastırmak yerine anlamlandırmasına ve kendisiyle daha sağlıklı bir ilişki kurmasına da yardımcı olur. Bununla beraber hayatın her döneminde olduğu gibi çocuklukta da hayal kırıklıkları ve üzüntüler kaçınılmazdır. Ancak bu süreçlerin geçici olduğunu bilmek ruhsal dayanıklılığı arttıracaktır. Örneğin her zorluğun ardından bir kolaylığın geleceğini müjdeleyen ilahi mesaj, İnşirah 6, kişiye ümit aşılar. Böylece çocuk karşılaştığı sıkıntılar karşısında umutsuzluğa kapılmak yerine sabretmeyi ve beklemeyi öğrenir. Ümit edebilme yetisi, onun hayata daha güçlü ve dengeli bir şekilde tutunmasını sağlar. Çocukların sahip olduklarının farkına varması ve küçük şeylerden mutlu olabilmesi de onların manevi gelişimi açısından çok kıymetlidir. Eğer şükrederseniz size nimetimi

daha çok vereceğim. İbrahim 7 ayeti çocuğa sahip olduklarına şükretmenin değerini öğretir. Böylece sürekli eksik olana odaklanmak yerine elindekilerle mutlu olmaya yönelir. Şükür duygusu çocuğun daha huzurlu bir kul ve dengeli bir insan olmasına katkı sağlar. Evlatlarımızın eğitiminde ayet-i kerimeleri rehber edinmek, onların kalbini beslemeyi, ruhunu güçlendirmeyi ve hayat boyu benimseyebilecekleri bir yön kazandırmayı sağlar. Ayetlerle büyüyen bir çocuk, merhameti, sabrı, umudu, sorumluluğu ve teslimiyeti daha sağlam bir şekilde öğrenir. Bu da karşılaştığı her durumda başvurabileceği sarsılmaz bir kaynağa sahip olmasını sağlar.

0: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Bugün 22 Mayıs 2026 ve 5 Zilhicce 1447. Günlerden Cuma, son baskı başladı. Hoş geldiniz.
1: Son baskı.
0: Hayırlı bir akşam, hayırlı bir cuma temenni ederek başlayalım programımıza. Dün itibariyle Türk siyasi hayatında yine önemli bir haber yer almış oldu. Önemli bir kırılma noktası aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi için belki de. Uzun zamandır bekleniyordu mahkemenin kararı, ne doğrultuda çıkar, mutlak butlan çıkar mı çıkmaz mı diye. O karar nihayet çıktı ve mutlak butlan kararı ile birlikte Cumhuriyet Halk Partisi kongreler öncesi duruma döndü. Yani Genel Başkan Sayın Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş oldu. Şimdi eski genel başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yeni genel başkan olmuş oldu. Bu geçici süre için, bundan sonrası artık bakalım neler olacak. Bu arada tabii buna itirazlar da yapıldı. Şimdi Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi itiraz etmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP kurultayına yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itirazı reddetti. Şimdi bu red kararından önce de aslında Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir adım bekleniyordu ama ne zaman adım atacak belli değildi. O da öyle saatlerinde geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen avukatlarını, 3 avukatı azletti. Yerine bakalım kendine yakın isimleri ne zaman atayacak. Evet, önemli gelişmeler oluyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Bakalım bundan sonra için neler olacak. Önce biz yazılara bir göz atalım. Akşamdan bu tarafa kim ne yazmış? Abdülkadir Selvi ile başlayalım. Hürriyet gazetesine mutlak butlan CHP'yi böler mi? Mutlak butlan çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Büyük Kurultayı ve İstanbul İl Kongresi'nde delege iradesinin çeşitli menfaatler gerekçesiyle sakatlandığına hükmetti ve mutlak butlan kararını verdi. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına dönüyor. CHP tarihinde yeni bir sayfa açıldı. Türk siyaseti açısından da yeni bir dönem. CHP zaten karışıktı. Mutlak butlanla birlikte daha da karışacak. Kılıçdaroğlu genel merkeze gidip partinin başına oturacak mı? Özgür Özel ve ekibi ne yapacak? CHP'de kalıp mücadele mi edecekler, yoksa ayrılıp yeni bir parti mi kuracaklar? CHP bölünecek mi? Mahkemenin gerekçelerini şöyle özetlemek mümkün. Delege iradesinin fesada uğratıldığı kanaatine vardı mahkeme. Delegelere yönelik para, iş, adaylık ve başka menfaat vaatler belirleyici görüldü. Parti içi demokrasi ve eşitlik ilkelerinin ihlal edildiği kabul edildi. Sonradan yapılan olağanüstü kurultayların sakatlığı gidermediği kabul edildi. Böylece CHP açısından yeni bir sürece girildi. Bakalım bu kararın CHP ve Türk siyasetine etkisi ne olacak? CHP şimdi 4 parça. Peki bu parçalar nelerden oluşuyor? Şimdi Ekrem İmamoğlu'cular diye bir grup var. Özgür Özelciler var. Kemal Kılıçdaroğlu'cular var. Ve bir de abiler var. Özgür Özelciler ve Ekrem İmamoğlu'cular Kılıçdaroğlu'na karşı birlikte hareket ediyor. Milletvekili bazında Özgür Özel, parti yönetiminde efendim Ekrem İmamoğlu güçlü. Ekrem İmamoğlu'nun son günlerde ortaya saçılan yolsuzluk, rüşvet ve bir takım skandallardan rahatsız olduğu söyleniyor. İmamoğlu bunlar gayri ahlaki işler olduğu için rahatsız değil. İmamoğlu kendisinin unutturulduğu ve geri plana düşürüldüğü için rahatsız. İkincisi, Özgür Özelcilerse Kılıçdaroğlu'nun çıkışı üzerine bir güç gösterisi yaptı. Milletvekillerinin çoğunluğu Özgür Özel'e destek verdi. İçlerinde Kılıçdaroğlu

kapısında dil dökenler de vardı. Üçüncüsü Kılıçdaroğlu'cular. Kılıçdaroğlu doğru yerden çıkış yaptı. CHP'de ortaya çıkan yolsuzluk, rüşvet ve gayri ahlaki ilişkiler nedeniyle rahatsız olan bir damar vardı. Kılıçdaroğlu arınma çağrısı yaparak onların hislerine tercüman oldu ve 23 milletvekilinin de desteğini aldı. Ve son olarak da ağır abiler. Kim onlar? Oğuz Kağan Salıcı ve Engin Altay. Şimdi parti içinde ağırlı olan isimler. Oğuz Kağan Salıcı iki tarafı da eleştiren bir çıkış yaptı. CHP'nin bölünme tehlikesine dikkat çekti. Engin Altay ise CHP'deki arınma ihtiyacının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. Enis Berberoğlu, Tuncay Özkan, Okan Konuralp ve Uğur Bayraktutan'sa bu tartışmaya girmek istemediler. Özgür Özel, Özkan Yalım o otel odasında kapıyı açana kadar CHP'liydi. Kapıyı açtı, AK Partili oldu dedi. Daha doğrusu onlar AK Partili demez, AKP'li oldu dedi. Böylece CHP Genel Başkanı Özgür Özel CHP'ye ağır bir şekilde hareket etti. Hakaret etti. Sadece hakaret etmedi, aynı zamanda CHP'ye bir havlu standardı da getirmiş oldu. Havlucu olduğun kadar CHP'lisin ama kapıyı açtığın anda, yani ifşa edilmişsen CHP'liğin gidiyor, o zaman AKP'li oluyorsun demeye getiriyor. Özkan Yalım, Özgür Özel'in makam aracının içinin VIP düzenlemesi için 170 bin euro öderken CHP'liydi. Şimdi böyle sıralamış Abdülkadir Selvi gerekçelerini. Bununla bugün iktifa edelim. Geçelim bir başka yazıya, Habertürk'ten Nasuhi Güngör'ün yazısına. Mutlak butlan mutlak kavga mı? Başlığıyla Nasuhi Güngör de şöyle demiş. 21 Mayıs 2026 Perşembe günü. Siyasi tarihimizde benzeri olmayan bir gelişmeye tanık olduk. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı verdi. Başka bir ifadeyle tam ya da kesin hükümsüz olduğunu ilan etti. Böylece Kasım 2023 kurultayı sonrası Özgür Özel'le birlikte ortaya çıkan parti yönetimini, tüzük değişikliklerini ve devamında gerçekleşen kurultayları yok hükmünde kabul etti. Bunun sonucunda parti hukuk önünde 4-5 Kasım 2023 kurultay öncesi döneme dönmüş oldu. Mutlak butlan kararı hiç kuşkusuz siyaseten çok büyük sonuçlar üretmeye aday bir gelişme. Mahkeme kararının getirdiği düzenlemeye göre Kılıçdaroğlu ve ekibi kaldığı yerden devam edecek. Ancak Özgür Özel ve yönetim açısından bu durum kabul edilemez görülüyor. Ayrıca hukuk dışı ve gayrimeşru olarak tanımlanıyor. Türkiye'de artık mutlak butlan tanımı sadece siyasetçilerin ya da hukukçuların değil, toplumun her kesiminin dikkatini çeker hale gelmişti. Hukuken başından itibaren geçersizlik ifade eden bu kavram, son kararla birlikte Kasım 2023 tarihinden itibaren alınan kararlar, atılan imzalar dahil her şeyi tartışmalı hale getirdi. Kuşkusuz Özgür Özel ve parti yönetimi çıkan karara son derece tepkili. Sürecin tekrar Kılıçdaroğlu tarafından yönetilecek olmasını ahlaki ve meşru bulmadıklarını ifade ediyorlar. Aslında bu sorunun, yani hangi sorunun, peki bu karar ve ortaya çıkacak yeni süreçler parti içinde büyük bir iktidar savaşına doğru gider mi? Bu kavga zaten mahkeme süreçleri başladığı andan itibaren devam ediyordu. Mahkeme kararının açıklanması bu çatışma ya da rekabeti artık dönülmez bir aşamaya getirebilir. Asıl önemlisi bu. Kılıçdaroğlu kararın ilk anından itibaren sakin ve kuşatıcı mesajlar verdi. Mahkemenin kendi lehine sonuçlanmış olmasının yola devam etmesi ve kitlesel destek kazanması için yeterli olmayacağının farkında. O yüzden olabildiğince geniş bir kitleye seslenmek ve partiyi elinde tutabilmek için toplumsal destek ve rıza üretmek zorunda. Kılıçdaroğlu'nun işi hiç kolay değil. Şaibe iddialarının ardından mahkeme salonlarına taşınan Kasım 2023 kurultayından sonra Özgür Özel gerçekleşen kurultaylarda geniş bir delege desteğiyle yeniden kazandı. Ancak bu yeniden olma hali kurultayla ilgili hukuki süreçler kendi lehine etkilemedi. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin verdiği görevsizlik kararının ardından davanın bir üst mahkeme, yani istinafa gitmesini yeterince önemsemedi Özel ve ekibi. Ne zamana kadar Ankara'da son haftalarda yoğunlaşan mutlak butlan kararı çıkacak kulisi ortaya çıkıncaya kadar. Peki Özel ve ekibinin bu haline rağmen tekrar genel başkan koltuğuna oturacak olan Kılıçdaroğlu'nun işi neden zor? Birincisi 2023 seçimlerini kaybetti. Bu durum onun açısından siyasi final gibi bir tablo ortaya çıkardı. İkincisi Özgür Özel 2024 yerel seçimlerinde partisinin birinci parti olarak çıkmasını bu başarıya imza attı. Bu durum Özgür Özel'i yenilikçi ve değişimci tanımına yerleştirirken eski genel başkanı kaybedenler kulübünün ilk sırasına yazdı.

0: Şimdi bütün bu zorlukların yanına şunları not etmezsek tablo doğru yansıtılmamış olur. Kendisini siyaseten emekliye sevk etmek isteyenlere ve git torun sev diyenlere rağmen Kılıçdaroğlu oyundan düşmedi. Parti içinde belli bir grubu yanında tutmayı başardı. Açıkçası partideki rakiplerinin ve yeni yönetimin beklemediği bir durumdu bu. Kendisinin süreçte mahkeme kararından önce verdiği arınma mesajının anahtar olacağını düşünüyorum. Öncelikle ilçe ve il kongrelerinin yenilemek ve oradan yeni bir kurultaya giden yolu aralamak. Özel yönetiminin istediği gibi bunu kısa sürede söz gelimi birkaç ay içinde yapmaya yönelik bir yol haritası olduğunu sanmıyorum. Dahası öğrendiğim kadarıyla yapacağı ilk işlerden biri özellikle belediye yönetimlerini denetleyen bir mekanizma kurmak olacak demiş Nasuhi Güngör Habertürk'te.
1: Son baskı.
0: Geçelim Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün yazısına. Mutlak putlan sonrası CHP'de neler olur başlığıyla o da şöyle yazıyor. Siyasette özellikle CHP'de taşları yerinden oynatacak mutlak putlan kararı çıktı. Mahkeme kararını verdi ve 38. kurultay öncesi duruma dönüldü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bıraktığı yerden yola devam edecek. Ancak bu hiç kolay olmayacak. Mahkeme kararıyla suç örgütü lideri olarak yargılanan Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in oluşturduğu CHP yönetimi artık yok hükmünde. Şaibeli kurultayla elde edilen 3 yıllık CHP yönetimi hukuk kararıyla bitmiş oldu. Bu karar da tıpkı ilk mahkeme süreci gibi siyaseten çok tartışılacak. Yargı yoluyla siyasete müdahalenin önü mü açıldı yoksa bir siyasi partinin iradesinin para veya başka yöntemlerle sakatlanmasına son mu verildi? CHP'yi itibarsızlaştıran yolsuzluk furyasının dalga dalga büyümesi hem CHP çevresinde hem de toplumda ikinci seçeneği öne çıkartıyor. Bu da Özgür Özel ve ekibinin siyaset yapma alanının giderek daralacağı anlamına geliyor. Dahası yolsuzluk iddiaları genel başkan seviyesine kadar ulaştığı için CHP çok tarihi bir çıkmazla karşı karşıya. Mutlak butlan bu açıdan CHP için bir çıkış kapısı olabilir. Aksi halde 100 yıllık CHP siyaset sahnesini yolsuzluk ithamlarıyla kapatan bir parti olarak tarihe geçer. Özel ve ekibi en başta söyledikleri gibi büyük ihtimalle 19 Mart'taki gibi sokakları ateşleyen genel merkezleri bırakmamaya yönelik bir çaba içinde olacaklar ama ne CHP sosyolojisinde bunu sürdürecek inanç kaldı ne de farklı toplum kesimleri sol marjinal yapıları hatırlatan bu tür eylemlere sıcak bakar. Belki 2023'te tam da Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında CHP'yi ele geçiren yeni nesil siyasetçiler için en makul çıkış bir süre önce Özgür Özel'in altını çizdiği yedek parti seçeneğini harekete geçirmek olacak. Ancak yeni bir partinin başarılı olma ihtimali de zayıf görünüyor. Çünkü hem siyasi tecrübe CHP'den ayrılan partilerin başarısız olduğunu gösteriyor hem de mutlak butlana yol açan siyasi aktörlerin bagajları yolsuzluk, rüşvet ve irtikap iddialarıyla dolu. CHP markasıyla siyaset yapmak, yolsuzluk iddialarını siyasi operasyon olarak yorumlayarak algı oluşturmak kolay ama o çatının altından çıkınca o yükü taşımak hiç kolay değil. Mutlak putlan kararı çıkmadan önce bu köşede CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını ele almıştım. Ne demiştik özetle bir milletin geleceği siyasetin aklıyla, vicdanıyla ve ahlakıyla şekillenir. Milletin helal sofraları temiz siyasetle bereketlenir. Çünkü kirlenen siyaset önce vicdanı çürütür, sonra ahlakı yok eder ve sonunda da gözünü milletin ekmeğine diker. Özellikle son cümleyi tek tek sıralayalım. Kirlenen siyaset, vicdanların çürümesi, ahlakın yok edilmesi ve son nokta milletin ekmeğine göz dikilmesi. Bütün bunlar CHP'lilere bir şey hatırlatmıyor mu? Demiş Mahmut Övür. Sabah gazetesinde kalem aldığı yazısında.
1: Son baskı.
0: CHP vakası ilk dersler Gaffar Yakınca Haber 7'de yazmış. CHP'nin 38. olağan kurultayını kökten iptal eden mahkeme kararının temel gerekçesi delegelerin iradelerinin para yoluyla sakatlanmış olması. Daha açık tabirle CHP'nin para gücüyle ele geçirilmiş olması. Şimdi buna önce geniş açıdan bakalım. Siyasetin parayla ilişkisi hep netameli bir konu olmuştur. Derinliği olan demokrasilerde bu ilişkiyi yönetecek kurumsal mekanizmalar kurulur. Misal Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobicilik kurumu. Biz bu mekanizmayı paranın siyasete müdahale aracı olması sebebiyle eleştiririz. Ancak tersinden bakınca aynı mekanizma paranın müdahale düzeyini kontrol etmenin de bir aracıdır. Çünkü yasa gereği lobicilik şeffaf olmalı. Siyasilere aktarılan her kuruş para

0: maksadıyla beraber raporlanmalıdır. Yani Amerikan siyasetinde hangi kurumdan, hangi şahıstan nereye ne kadar para gidiyorsa hepsi bilinir. Avrupa ülkelerinde de benzer, hatta daha katı mekanizmalar bulunur. Bizde doğrusu böyledir. Siyasi partiler yasasının hükümleri belli, seçim yasası belli. Denetleyici kurumlarımız var. Ancak kontrol ve denetleme mekanizmalarını çalıştırmakta yetersiz kalıyor olmalıyız ki sorunlar ancak mahkemelerde çözülebiliyor. Alavere dalavere işlerini iyi bilen bir adam Türkiye'nin en eski siyasi partisini parmağına takıp oynatıyor. Hem de kamu gücüyle elde ettiği gayrimeşru parayı kullanarak çevresine toplandığı kişileri hem besliyor hem suça ortak ediyor. Delegeleri, belediye başkanlarını, vekilleri, yöneticileri kafasına göre atıyor. Parti yönetiminde resmi bir görevi olmamasına rağmen partinin tek patronu oluyor. Genel başkan dahil hiç kimse onun talimatından dışarı çıkamıyor. Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla hapse atıldığında bile partideki gizli gücünden bir şey kaybetmiyor. Evet, denetleme mekanizmalarımız doğru düzgün çalışsaydı eğer bu işler mahkemelere kadar uzanmazdı. CHP'de haksızlığa uğradığını düşünenler çözümü mahkemede aradılar ve haklılıklarını ancak orada ispat edebildiler. Buna yargının siyasete müdahalesi diyenler var ama dürüst olalım. Daha ziyade paranın siyasete müdahalesine yargının müdahalesi gibi görünüyor. Konunun CHP ile sınırlı olduğunu düşünmekte saflık olur. Çünkü ana muhalefet partisi demokratik sistemin en önemli parçalarından biri. O hastalanırsa tüm sistem bundan etkilenir. Ana muhalefet partisini parayla ele geçiren güç hep muhalefette kalsa bile demokratik sistemi zehirler. Toz duman arasında büyük resmi gözden kaçırmamalıyız. Siyasetle para ilişkisini düzenleyen kurumlarımızı daha etkin hale getirmezsek benzer sorunlarla tekrar karşılaşabiliriz. Hazır yeni anayasa tartışmaları gündemdeyken demokratik sistemi paranın gücüne karşı koruma altına alacak daha sağlam mekanizmalar üzerine düşünmeliyiz. Şimdi açımızı biraz daraltıp olan bitenin detaylarına bakabiliriz. Özgür Özel, karardan geri dönülsün yoksa sokaklara ineriz, hayatı durdururuz diyor. Her siyasi hareketin, her yurttaşın protesto hakkı var. Ancak birisinin Özgür Bey'i uyarması lazım. Kendisi artık CHP Genel Başkanı değil. Vaktiyle Genel Başkan Özgür Özel'in bile başaramadığı hayatı durdurma hedefini Manisa Milletvekili Özgür Özel nasıl başaracak? Nitekim dün akşam genel merkezde de il başkanlıklarında da kayda değer bir kalabalık yoktu. Bazı CHP'liler İzmir İl Başkanı'na neden kimse yok diye çıkıştılar. En az 70 milletvekilinin Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettiği söyleniyor. Özel'in kendi elleriyle atadığı belediye başkanları, il başkanları bile fire vermeye başladı. Parti meclisinde ise çoğunluk zaten Kılıçdaroğlu taraftarlarındaydı. Kemal Bey genel başkanlık mührünü eline aldığı anda çevresi daha da kalabalıklaşır. İmamoğlu'nun partiden ihracına kesin gözüyle bakılıyor. Bugüne dek partide çokça nefret biriktiren Özgür Özel ve çevresindeki birkaç isim içinde zorlu günler başlıyor demektir demiş Gaffar Yakınca Haber 7'deki yazısında değerli dinleyenler.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşıp ara vereceğiz. Özay Şendir Milliyet'te Bülent Ecevit'in haklılığı başlığıyla şöyle yazıyor. Rahmetli Bülent Ecevit 12 Eylül askeri darbesinden sadece 48 gün sonra CHP Genel Başkanlığından istifa etti. İstifanın gerekçesi liderlere getirilen konuşma ve siyaset yasağını aşmaktı. Elbette darbeciler bu durumdan hoşlanmadılar. Bülent Ecevit 12 Eylül'den sonra 3 ayrı kere hapse atıldı. Bu kısmı hızlı geçip ana konuya geleyim. Ecevit siyasi yasağı kalktıktan sonra ne CHP'ye döndü ne CHP ile DSP'nin birleşmesi çağrılarına yanıt verdi. Genel başkan olarak partisini seçimlerden 2 kere birinci parti olarak çıkarmasına rağmen Deniz Baykal ve Ali Topuz'un hizip mücadelesinden 1979 ara seçimlerinde gelen yenilgiden sonra bu ikiliden gelen saldırılardan usanmıştı. Bir daha da hiç CHP'ye dönmedi. Deniz Baykal, Bülent Ecevit'le mücadelesinin bir benzerini SHP'de Erdal İnönü'ye karşı verdi. 3 yılda 3 kere kurultay kaybetti. CHP yeniden açıldı. Baykal çok istediği genel başkanlık koltuğuna oturdu.

0: iddiaların araştırılması için bir komisyon kurdurdu ve hazırlanan 57 sayfalık rapor gereği Sarıgül'ü Ocak 2005'te CHP'den ihraç ettirdi. Kılıçdaroğlu genel başkan seçildiği kurultaya Ecevit kasketiyle gelmişti. Zaman içinde her kasketlinin Ecevit olmadığı ortaya çıktı. Mehmet Sevigen CHP'de uzun yıllar boyunca yöneticilik yaptı. Deniz Baykal'ın gözde adamlarından biriydi. Hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Ekrem İmamoğlu'nun CHP üyeliğinde imzası olan isim diye bilinir. Bir zamanlar Kılıçdaroğlu'na ağır eleştiriler yöneltti. CHP'nin Kılıçdaroğlu döneminde ulusalcılık ve Atatürk ilkelerinden uzaklaştığını söyledi. Seçim mağlubiyetinden sonra koltuğunu bırakmadığı için diktatörlük eleştirisinde bulundu. Kılıçdaroğlu'nun tatil yaptığı lüks villanın faturasının bir belediyeye yıkılmış olabileceğine dikkat çekti. Kasım 2021'de Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den ihraç edildi. Kılıçdaroğlu 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra topladığı belediye başkanlarına bagajı olmayan birini getirin demişti. Görev süresinde yolsuzluk iddiaları ile ilgili pek aksiyon almadı. 2015 yılında eski savcı İlhan Cihaner'in başkanlığında Beşiktaş, Şişli ve Ataşehir gibi CHP'li belediyeler hakkında ortaya atılan yolsuzluk iddialarını araştırmak için bir komisyon kurdurdu ama gelen ve iddiaları doğrulayan raporlarla ilgili işlem yapmadı. İçişleri Bakanlığı yolsuzluk suçlamasıyla Beşiktaş Belediye Başkanı'nı görevden uzaklaştırdığında Kılıçdaroğlu Beşiktaş Belediyesi'ne gidip halka hitap etti. İktidarı gündemi değiştirmekle suçladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a al ordunu gel televizyonda hesaplaşalım çağrısı yaptı. CHP'nin kemik oyu ve ana muhalefet liderliğinin çantada keklik olması, gelir seviyesi ve rantı yüksek il ve ilçelerde garanti kazanılan belediye başkanlıkları parti için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı artık tekrar düşünmek gerekiyor demiş Özay Şendir Milliyet'te diyor ve ara veriyoruz.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo, hayatın kalbine.
1: Aradan sonra son baskıya kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Bu bölümde konuyu değiştirelim. Şimdi Ersin Çelik Yeni Şafak yazarlarından biri. Daha önceki dönem, yani bundan galiba 7-8 ay önce Sumut Filosu'na katılan gazetecilerden biriydi. Şimdi o bugün şöyle yazmış. Sumut'un etkisi Ben Givirleşen efendim başlığıyla diyor ki, birazdan İstanbul'a inecek Sumut aktivisti arkadaşlarımızı karşılamak için yola çıkacağım. Sizler bu satırları okurken de insanlığın Gazze davasının cesur temsilcileri kaçırdıkları 3 günde başlarına gelenleri anlatmış olacak. Hepsini saatlerce dinlemek istiyorum. Başta medya olmak üzere hemen herkes onlara İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in insanlık dışı davranışlarını, ağzından köpükler saçarak yaptığı hakaretleri işitirken neler hissettiklerini soracak. Benzer muamelelere maruz kalmış biri olarak kocaman bir hiçbir şey diyebilirim. Nefretine anında mukabele edilen, çevresindeki askerlerin gölgesinde İsrailliliğini sergileyen bir zavallı Ben-Gvir. Önceki günden beri İsrail kamuoyunda ve siyasetinde de Ben-Gvir telaşı var. Medya ve kabine arkadaşları onu kontrolden çıkmış, söz dinlemeyen, haşarı bir siyasetçi kisvesine sokmak istiyor. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, bu rezil gösterinle devlete bilerek zarar verdin. Hayır, sen İsrail'in yüzü değilsin sözleriyle politik çatlak görüntüsü verdi. Gazze kasabı Benjamin Netanyahu bile filo aktivistleriyle ilgili tutumu İsrail'in değerleri ve normlarıyla bağdaşmamaktadır açıklamasını yapmak zorunda kaldı. Sanki İsrail'in dünyaya sunacağı bir değeri varmışçasına. Tam da burada büyük bir manipülasyon devreye sokulmak isteniyor. Ben-Gvir'e deli gömleği giydirerek

0: kontrolden çıkmış, aşırılıkçı teşhisiyle İsrail'in geri kalanını aklamaya çalışıyorlar. Oysa Ben-Gvir, İsrail'in uzun yıllardır gizlediği ancak artık saklayamadığı ruh hastalığının bir yansıması ve ortalama İsraillilerinin efendim zihninden geçenleri bağırarak söylüyor. Daha önemlisi şu, İsrail artık Ben-Gvir'in diliyle ayakta kalmaya çalışıyor. Bakmayın içeride birilerinin Avrupa kamuoyundan gelen tepkiler karşısında insancıl görünmeye çalıştıklarını. Gazze soykırımıyla birlikte İsrail devlet olma itibarını kaybetti. Zaten Ben-Gvir'in yükselişi de bu dönemde oldu. O halde İsrail giderek Ben-Gvir'leşiyor diyebiliriz. Tam da bu sebeple Sumut filosunu küçümsenebilecek ve başarısız yardım misyonu gibi göstermeye çalışanlara set çekmek gerekiyor. Organizasyonu eksikleri olabilecekleri elbette tartışabiliriz. Ancak bu sivil misyonu başarısız göstermeye çalışanlar büyük fotoğrafın üzerine de örtüyor. Çünkü Sumut 8 ay içinde çıktığı iki seferde Gazze'ye ulaşamasa bile İsrail'in yıllardır büyük bir titizlikle inşa ettiği ambalajı yırtmayı başardı. Dünya canlı yayınlarda şu İsrail'le yüzleşti. İnsani yardım taşıyan teknelerden korkan bir devlet, sivil aktivistlerden ürken bir ordu, uluslararası sularda insan kaçıran bir güvenlik aygıtı ve bütün bunları meşrulaştırmaya çalışan bir propaganda düzeninin çöküşü. İsrail yıllardır Filistinlilere saldırılarını güvenlik gerekçesiyle perdeliyordu. Ancak bu kez karşısında doktorlar, hukukçular, milletvekilleri, denizciler ve dünyanın dört bir yanından gelen vicdan sahibi insanlar vardı. İşte Sumut'un en büyük etkisi burada ortaya çıktı. Sumut, İsrail'i insani, ahlaki ve psikolojik olarak sıkıştırdı, kalan boyalarını döktü. Bir avuç aktivist, Akdeniz'in ortasında İsrail'in yıllardır ustalıkla gizlediği yüzünü görünür hale getirdi. Özetle İsrail'in asıl yenilgisi Sumut filosunun Akdeniz'de sergilediği sivil, insancıl ve entelektüel vizyon karşısında kurduğu asimetrik propaganda kalesinin yerle bir olmasıdır demiş. Bu arada değerli dinleyenler bir dipnot olarak söyleyelim. Bu Sumut filosunda yer alan aktivistlerden biri de İrlanda Cumhurbaşkanı'nın kardeşi. İrlanda Cumhurbaşkanı da kardeşiyle ilgili ben onunla gurur duyuyorum diye ifade etmesi de hakikaten önemli bir gelişme.
1: Son baskı.
0: Ve diğer bir gündem maddesi. Birkaç gündür devam eden bir tatbikat vardı. Efes 2026 tatbikatı ki yıl içerisindeki yapılan tatbikatların en büyüğüydü. Şimdi bu tatbikatla ilgili birkaç yazı paylaşmak istiyorum. İlki Okan Müderrisoğlu'na ait. Sabah gazetesinden Ezan Bayrak ve Mehmetçik başlığıyla şöyle demiş. Efes 2026 uluslararası tatbikatı. 1305'i yabancı, 10.388 personel. 50 ülkenin ordusundan katılım, Karadeniz Hava Kuvvetleri'nin birleşik ve müşterek operasyon kabiliyetinin sergilendiği göz kamaştırıcı komutanlık, yerli ve milli savunma sanayinde yetkinlik. Peki ama nasıl? 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda bir fantom uçağımız Kocatepe muhribimizi vurmuş ve kuvvetler arası koordinasyon açığının ağır bedeli ödenmişti. İşte o olaya atıfla Kocatepe adı verilen harekat yönetim sistemi Efes 2026'ya damgasını vurdu. Kusursuz entegrasyonun anlık iletişim ve tehdit analizinin, Karadeniz ve hava araçlarındaki teknolojinin aynı dili konuşmasının mükemmelliğine tanıklık ettik. Tatbikatın seçkin gözlemci gününe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yabancı askeri heyetlerin ilgi odağıydı. Erdoğan'ın Türk ordusu barışın ordusudur diye başlayan, burada 2500 yıllık bir kurmay aklının tecellisi var şeklinde devam eden mesajı dikkatle not edildi. Ki bu ifadesini destekleyen 3 ana faktör söz konusuydu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bizzat milletimizin ordusu olması, üst derecede harbi hazırlık durumu ve savunma sanayinde kendi göbeğini kendisi kesen caydırıcılık kapasitesi. Ha yeri gelmişken belirteyim. Tatbikat sahasında yükselen ezan sesi insanın içine işliyordu. Mehteran'ın zemin kan kırmızı ay yıldızı ak, o mübarek bayrak işte bu bayrak coşkusu Türkiye'nin yumuşak gücünü gösteriyordu. Ve Mehmetçiğin vakarı takdir ve tebriklerin zirvesini temsil ediyordu. Ve son olarak dünyada pek az ordu bu çapta tatbikatı hatasız icra edebilir. Ve onların çok azı insansız sistemleri %100 başarıyla askeri alana yansıtabilir. İçimiz rahat olsun demiş Okan Müderrisoğlu Sabah gazetesinde.
1: Son baskı.
0: Dedim ya birkaç yazı var bu konuyla alakalı. Şimdi bir diğer yazı da

0: Bülent Erandacı'ya ait Takvim Gazetesi'nden. Yazının başlığı muhteşem. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı 50 ülkenin katılımıyla muhteşem görüntüler eşliğinde devam etti. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'in SEK ve idaresindeki tatbikat Türk ordusunun gücünü ve caydırıcılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türk Karasuları ve Uluslararası Sularda icra edilen Efes tatbikatı bazı çevrelerin moralini bozacak derin mesajlar da veriyor. Türkiye'nin çelik kanatları gökyüzünde adeta şov yaparken kahraman denizcilerimiz TCG Anadolu gemisinin merkezde olduğu çıkarma harekatıyla düşmanlara korku salıyor. Atak helikopterleri, Bayraktar TB3'ler ve zırhlı amfibi hücum araçları sahada boy gösteriyor. Tam teçhizatlı deniz piyadeleri ve ana muharebe tankları sis perdeler arasından sahile iniyor. Doğanbey Körfezi'nde gerçekleştirilen müşterek taarruz sırasında Türk savunma sanayinin modern silahlarıyla kahraman Mehmetçiğin muharebe kabiliyeti büyük gurur yaşatıyor. Küresel aktörlere verilen mesajlar, Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olma iddiasının somut göstergeleri. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler'le birlikte tarihi günlere tanıklık ediyoruz. Aziz milletimizin gurur kaynağı kahraman Mehmetçiğin 86 milyonluk ülkemizi huzur içinde yaşatan gücünü ve savaşma kabiliyetini gururla izliyoruz. Şimdi ben de Doğanbey Körfezi'nden müjdeyi veriyorum. Türk donanmasını Akdeniz'in, Adalar Denizi Ege'nin ve Karadeniz'in en güçlü konumuna taşıyan Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ilk Türk uçak gemisini 2027 yılı sonbaharında denize indirecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve kahraman denizcilerimiz aynı anda 50 savaş gemisini vatanımız için, 24 savaş gemisini de dost ülkeler için inşa ediyor. Tersanelerimiz gece gündüz durmadan çalışıyor. Evet, Efes tatbikatı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda kara, deniz ve hava kuvvetlerinin katılımıyla 2 yılda bir İzmir Seferihisar'daki Doğanbey Tatbikat Bölgesi'nde icra edilen Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Askeri Tatbikatı. 50 ülkeden 10 binin üzerinde askeri personel sahada yer alıyor. Gerçek mühimmat kullanımı, amfibi çıkarma harekatı, özel kuvvet operasyonları, paraşüt atlayışları ve yakın hava desteği gibi senaryolar başarıyla icra ediliyor. Son teknoloji sistemlerin boy gösterdiği savunma sanayi sergilerini gururla geziyoruz. Tatbikata yabancı gözlemci daveti kapsamında Ankara'da askeri ataşeliği bulunan ülkelerin askeri ataşeleri, katılımcı ülke askeri erkanı, NATO makamları ve savunma sanayi firmalarınca teklif edilen ülkelerde görevli personel de katılıyor. Efes 2026 tatbikatında Libya'nın kaderini etkileyen önemli bir gelişme yaşandı. Libya'yı bölmek istediler. Türkiye buna engel oldu. Libya'da iki ayrı yönetim oluşturmaya çalıştılar. Türkiye, Bingazi ve Trablus yönetimlerinin askerlerini Efes 2026 tatbikatında bir araya getirerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Ve sonuç, kahraman Türk ordusu dün Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın huzurunda tarihi tatbikatını gerçekleştirdi. Mehmetçik tatbikatta dostlara güven, düşmanlara korku salan büyük bir başarı gösterdi, demiş Bülent Erandaç Takvim'de.
1: Son baskı.
0: Bir yazı daha paylaşalım, sonra yine gündemi değiştirelim. Nedim Şener Hürriyet gazetesinde diyor ki, Efes 2026 Türkiye'nin küresel güç simgesidir başlığıyla kalem aldığı yazısında. İlk olarak Gediz Tatbikatı adıyla başlayan 1976'da ve 1981 yılında ilk hedef adını alan, 1991'den itibaren 2 yılda bir Efes adıyla gerçekleştirilen ve bu yıl 20 Nisan ile 21 Mayıs tarihler arasında İzmir Seferihisar Doğanbey bölgesinde düzenlenen askeri tatbikatı bu sene 50 ülke katıldı. Bir grup gazeteciyle Milli Savunma Bakanlığı'nın davetiyle katıldık. Amerika'dan Avrupa'ya, Arap ülkelerinden Türk devletlerine, Afrika'dan Asya'ya 50 ülkenin katıldığı tatbikatta yerli ve milli kamikaze sürü dronların, yapay zekanın da kullanıldığı ve dünya askerlik tarihinde ilklerin gerçekleştiği uluslararası bir gösteri özelliği de taşıyor. Tatbikata katılan 50 ülkeyi gösteren haritaya bakıldığında ülkemizin askeri gücü, sahip olduğu teknoloji seviyesiyle ortaya koyduğu caydırıcılık rolüyle askeri kapasitesi Türkiye'nin küresel bir güç olduğunu artık çok net bir şekilde gösteriyor. Efes 2026 tatbikatında ilk defa kullanılan yerli ve milli silah sistemlerinden bazıları da şunlar. 105 mm Boran obüs topu, mekanik mayın temizleme teçhizatı, Aslan Sarp

0: Vukeş SS'li insansız kar aracı, Dragone 2 termal kamera, Karaok tank savar silahı, UMTAS tank savar füzesi, araca monte mayın tespit sistemi, Gökbey helikopteri, yeni nesil çıkarma gemisi, amfibi çıkarma botu, Bayraktar TB3 SİHA, Bayraktar Akıncı SİHA, İhtar drone savar sistemi, alçak irtiva hava savunma silah sistemi, Korkut, Kamikaze, yerli sürü dronlar, SİHA mühimmatları, Gökberk, lazer silah sistemi. Ayrıca uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi, SİPER, Hisar A, Hisar O ve Tolga ile tatbikatın gündüz bölümünde çelik kubbe mimarisi de test edilmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı tatbikatın sona erdiği seçkin gözlemci gününe Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları katıldı. Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Şikovani ve Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Heles, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün de izleyici olarak yer aldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yaptığı konuşmada tatbikatla Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin her zaman harbe hazır tutulması, yerli ve modern savunma sanayimizin geliştirilmesi, dost ve müttefik ülkeler başta olmak üzere uluslararası askeri işbirliği ve dayanışma gibi üç önemli amacın gerçekleştiğini belirtti. Belki çok öne çıkmadı ama bu kapsamda Libya topraklarını ikiye bölen çatışmanın tarafları Efes 2026 tatbikatında tek bayrak altında bir araya getirildi. Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 olmak üzere 502 askeri personel tek bayrak, tek Libya olarak eğitim aldılar. Libya'da iç çatışmayla birbirlerinden ayrılan yönetimlere bu tatbikatta aynı saflarda yan yana bot, mayın, el yapımı patlayıcı, tahkimat, beka, özel kuvvetler harekatı, amfibi harekat, arama kurtarma gibi eğitim verildi. Bu bir yandan Türkiye'nin bölgesel sorunlarda birleştirici rolünü ortaya koyarken Libya'da ulusal birliğin yeniden tesis edecek tek Libya, tek ordu ilkesiyle adımların atılmasına da zemin hazırlıyor demiş Nedim Şener Hürriyet gazetesindeki köşesinde.
1: Son baskı.
0: Evet, bu konuya da nokta koyduktan sonra bir diğer başlığımız. Akşam gazetesinden Mustafa Kartoğlu şöyle yazmış. Fin İstihbarat Başkanı ve Siemens. Hafta başında Politico'da okudum. Finlandiya İstihbarat Başkanı Juha Martelius, Avrupa'nın ABD'den gelen yazılımlara ve Çin'den gelen donanımlara çok fazla bağımlı olduğunu belirterek bunu iki çeşit kanser olarak niteledi. Bu uyarı Avrupa'nın Amerika'dan stratejik bağımsızlık aradığı, Avrupa Komisyonu'nun hassas resmi verileri işlemek için ABD bulut sağlayıcılarını kullanmasını kısıtlayacak bir teknoloji egemenliği paketi hazırladığı döneme denk geldi. Martelius, örneğin seçimlerle ilgili veriler gibi bilgiler kesinlikle hiçbir yabancı firma tarafından ele alınmamalıdır dedi. Bu haber bana Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın 30 Mart 2026'da Berlin'e ilk resmi gezisi sırasında Siemens'i ziyaret ettiği haberini hatırlattı. Ziyarette Suriye Enerji Bakanlığı'yla Siemens arasında elektrik şebekesinin yenilenmesine dair mutabakat zaptı imzalanmıştı. Bu iki haber 2020 ve 2010'da dünyayı ayağa kaldıran iki istihbarat skandalını da hatırlatınca konu başka bir anlama kavuştu. 2020'de Amerikalı Washington Post, Alman kamu yayıncısı ZDF ve İsviçre kamu yayıncısı SRF, sızdırılan ABD istihbarat servisi CIA ve Alman istihbarat servisi BND raporlarından 50 yıllık bir kripto dinleme operasyonunu yayınladılar. Operasyon CIA belgelerinde Minerva, BND belgelerinde ise Rubicon olarak kaydedilmişti. Hadise şuydu, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne şifreleme cihazı üreten iki uzmanın İsviçre'de kurduğu Kripto AG şirketi, ortakların anlaşamaması üzerine doğrudan CIA ve BND tarafından satın alınmış, şirketin cihazlarını kullanan 120'nin üzerindeki ülke doğrudan dinlenmişti. İspanya, Belçika, İtalya, Türkiye, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Mısır, İran, Hindistan, Libya ve Arjantin gibi birçok ülke Kripto AG müşterileri arasındaydı ve NATO müttefikleri ayrım görmemişti. CIA ve BND ortaklıklarını gizlemek için şirketi Paravan Holding'e bağladı. Yönetim kurulu ve kripto teknolojisi için güvenilir şirket olarak da Siemens seçildi. Şirketin kilit sivil personelinin çoğu Siemens'ten transfer edildi. Cihazların teknolojisi Siemens uzmanlığıyla yenilendi, dinlemeye daha uygun hale getirildi. Duruma bir tek İran uyandı. 1992'de Kripto AG temsilcisi Hans Bühler, Tahran'da casus

0: Kaan gözaltına alındı. 9 ay sonra BND'nin 1 milyon İsviçre frank ödemesiyle bırakıldı. Bühler dönüşünde istihbaratların kurbanı oldum deyince kovuldu ve fidye ödemeye zorlandı. Müttefikini tanımayan çalışanını da tanımadı. Burada belki Almanya'nın hakkını yememek gerek. Belgelere göre BND Türkiye'ye deşifre edilebilir şekilde yapılandırılmış cihazlar satılmasına karşı çıkmış. Bunun üzerine CIA Hollandalı Philips'in Aeroflex cihazını Siemens'in deşifre edilebilir mekanizmasıyla yapılandırarak Türkiye'ye satmıştı. Türkiye'de bu cihazların sayısı bilinmiyor. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı gibi kritik kurumlarda 90'ların sonuna kadar kullanıldığı varsayılıyor. Cihazların bir modeli bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Sanal Müzesi'nde sergileniyor. İyi haber şu, Türkiye 90'ların sonunda yerli kriptolu cihazları üretmeye başladı. Bugünse tamamen yerli cihazları ve yazılımları kullanıyoruz. Ama 40 yıl boyunca Soğuk Savaş'ın, İsrail-Arap Savaşı'nın, Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın, İran Devrimi'nin, Sovyetler Birliği'nin yıkılışının ve bugünü belirleyen birçok olayın yaşandığı yıllarda 120'den fazla ülkenin kriptolu iletişimi Amerika ve Almanya tarafından biliniyordu. Bu o kadar önemliydi ki CIA'nin kripto dinlemelerinin %40'ı, BND'nin dinlemelerinin ise %90'ı bu cihazlardan geliyordu. 2010'da İran'ın nükleer araştırma merkezinde kullanılan santrifüjlerin patladığı haberi yine dünyayı heyecanlandırdı. Patlama içeriden olmuştu. Sebebi siber silah olarak kullanılabilen solucan yazılımıydı, Stuxnet. ABD ve İsrail tarafından ortak geliştirilen Stuxnet, sadece nükleer santrifüjleri kontrol eden Siemens Simetik S7-300 PLC cihazlarının açıklarına göre tasarlanmıştı. Solucan, Siemens cihazlarının yazılımına sızdı, santrifüjlerin motor devriyle oynadı. Ekranlara ise normal verileri gönderdi. Operatörler santrifüjlerin aşırı ısındığını anlamadı. Sonrası malum, puf. 2011 ve 2012'de Stuxnet'le birebir aynı kod tabanını ve dijital mimariyi paylaşan casus yazılım Duku ve Flame ortaya çıktı. İkisi de ABD-İsrail ortaklığıyla geliştirilmiş, yine Siemens sistemlerinden yararlanmak üzere tasarlanmıştı. İkisi de Siemens altyapısına sahip endüstriyel sistemlere sızmak, ağ şifrelerini çalmak, bilgisayarların verilerine erişmek, mikrofonlarını açıp ortam dinlemesi yapmak, ekran görüntüleri almak üzere üretilmişti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, siber sızmalar için Siemens ürünlerini bu kadar sevmesi Siemens'e de pek yaramadı. Siemens'in işbirlikçi değil, kurban olduğu iki olay da tarihe geçti. Siemens cihazlarının açıklarını Rus ve Çin istihbaratı da ele geçirdi. 2015'te Rus askeri istihbaratı GRU'ya bağlı hacker grubu, Ukrayna'nın elektrik altyapısında kullanılan Siemens uzaktan kontrol sistemlerine girerek ülkeyi karanlığa gömdü. 2017'de de Çinli siber casusluk grubu Siemens'in verilerine sızarak şirketin üzerinde çalıştığı yeni nesil gaz ve enerji türbinlerinin gizli teknolojilerini, patentlerini ve tasarımlarını kopyaladı. Dosta açılan kapıdan tabii düşman da girebilir. Neden hala Türkiye dahil birçok ülke Siemens endüstriyel yazılım ve donanım ürünlerini kullanıyor ki? Finlandiya İstihbarat Başkanı'nın söz ettiği bağımlılık yüzünden. Çünkü bu sistemleri değiştirmek aşırı yüksek maliyetli ve gideceğiniz adres iki kanserden biri. Amerika Birleşik Devletleri ya da Çin. Evdeki Siemens cihazlarınızdan telaşlanmayabilirsiniz. Zira Siemens'in Beyaz Eşya ve Ev Aletleri grubu 2015'te Bosch grubuna satıldı. Yine de siz bilirsiniz. Ama Siemens halen enerji santralleri, raylı sistemler, sağlık cihazları ve endüstriyel otomasyon sistemlerinde, ayrıca dünyadaki fabrikaların ve altyapıların büyük kısmının kullandığı SCADA yazılımında küresel bir dev. Burada da acaba bir skandal mı var demiş. Kim diyor? Mustafa Kartoğlu Akşam Gazetesi'nde. Evet, bu yazıyla birlikte programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hem bugüne hem de haftaya veda ediyoruz. Pazartesi günü saat 17'de son baskıda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Esen kalın.
1: Son baskı.

0: Semerkant Radyo. Hayatın kalbine.
1: Oğul. İnsanlar vardır, şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneşe aldanıp sonra karda ayazda kavrulup gitme. Bilesin ki atın iyisine doru, yiğidin iyisine deli derler. Onlar kara çadırdan kalktılar, üç kıtada at koşturan Devleti Ali Osman oldular. 600 yıldan fazla hükümran olup çağ kapatıp çağ açtılar. Onlar eğitimden bilime, mimariden şehirleşmeye, taştan toprağa, musikiden edebiyata, padişahtan padişaha sayılamayacak detay ve zarafette değerler manzumesi, evleri, sokakları, camileri, çeşmeleri, dünyadaki derin izleri, zamana vurulan mühürleri ve ince zevkleriyle bir büyük medeniyet inşa ettiler. Maziyi bilmek, istikbalin teminatıdır düsturuyla Osmanlı medeniyetine mercek tutuyor. Osmanlı'da hayatın inceliklerini anlatıyoruz. Osmanlı'da Hayat. Sunan Enver Seyitoğlu.

Bu hafta Osmanlı'da hayatta, bütün Müslümanların yüreğini titreten, Osmanlı'nın en mühim hassasiyetlerinden biri olarak bilinen, kutsal toprakların kutlu kafilesinden, yani Surre alayından bahsedecek, derinleşebildiğimiz ölçüde bu mana yolculuğuna iştirak edeceğiz. Şüphesiz bir gerçektir ki, Osmanlı Devleti'nin Müslüman dünyanın lideri olduğu fikrini benimsetmede, hac kafilelerini ehliyetle örgütlemesi ve hac güzergahında emniyeti büyük ölçüde temin etmesi en önemli kıstaslardır. Günümüzde uçakla birkaç saatte alınan yolları o zamanlarda katır veya deve sırtında aşmak hiç kolay değildi. Çöllerde güneşin verdiği hararetten ziyade içlerindeki aşk ateşiyle kavrulan hacılar Şam-Medine arasını 247 saatte, Medine-Mekke arasını 106 saatte alıyorlardı. Gün olarak da Şam-Mekke arası 61 gün sürüyordu. Bu meşakkatli yolculuk sırasında hacı alayları toplam 54 yerde konaklıyordu. Bilindiği gibi İslamiyet'in 5 şartından biri olan hac farizası, Haremeyn'den uzak diyarlarda yaşayan Müslümanlar için farklı bir anlam taşır. Hac, günü yetenler için farz bir ibadet